0: Özel FM uyarıyor. İslam yaşantımızdan bir parça değildir. O hayatımızın her safha ve sahasında hükümdar olan bir nizamdır. Ona göre hareket edelim. İslam'ı bütünüyle, hayatımızın bütününde yaşamaya gayret edelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem

biz onlara melekleri indirseydik, ölüler kendileriyle konuşsaydı ve her şeyi karşılarında toplasaydık, Allah dilemedikçe yine de iman etmezlerdi. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.

Böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman yaptık. Onlar aldatmak için birbirlerine cazip sözler fısıldarlar. Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. Sen onları iftiralarıyla baş başa bırak.

bu şeytanlar ahirete inanmayanların kalplerinin o sözlere yönelmesi, ondan hoşnut olması ve kendilerinin işledikleri suçları onların da işlemeleri için böyle yaparlar.

0: ربك بالحق فلا تكونن من الممترين.
1: Allah kitabı size apaçık bir şekilde indirdiği halde ben ondan başka bir hakem mi arayayım? Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onun gerçekten senin Rabbin tarafından indirildiğini bilirler. Öyleyse sakın şüphe edenlerden olma.

0: آيَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
1: Rabbinin sözü doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. O her şeyi işitir ve bilir.

Eğer yeryüzünde bulunanların çoğuna uyarsan, seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar sadece zanna uyarlar ve ancak tahmin yürütürler.

Şüphesiz ki Rabbin yolundan sapanları daha iyi bilir. Doğru yolda olanları da en iyi şekilde bilen O'dur.

0: بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين.
1: Size ne oluyor da Allah'ın adı anılarak kesilenlerden yemiyorsunuz? Oysa Allah daralıp yemek zorunda kaldıklarınızın dışında size haram kıldığı şeyleri genişçe açıklamıştır. Fakat birçokları bilmeden keyiflerine uyup insanları doğru yoldan saptırıyorlar. Şüphesiz ki Rabbin haddi aşanları çok iyi bilir.

Günahların açığını da gizlisini de bırakın. Çünkü günah kazananlar kazandıkları günah yüzünden ceza göreceklerdir.

Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanları yemeyin. Çünkü bu fasıklıktır. Şeytanlar sizinle tartışmaları için dostlarına fısıldarlar. Eğer onlara itaat ederseniz siz de müşrik olursunuz.

kendisini ölüyken diriltip insanlar arasında yürüyebileceği bir ışık verdiğimiz kimse, karanlıklar içinde kalıp oradan hiç çıkmayan kimse gibi midir? Durum böyle olmakla beraber kafirlere de yaptıkları işler güzel görünür.

Böylece biz her kentte ileri gelenleri orada hile yaptıkları için oranın suçluları kıldık. Onlar sadece kendilerine hile yaparlar ama bunu anlayamazlar.

Onlara bir ayet geldiği zaman, Allah'ın peygamberlerine verilenin aynısı bize de verilmedikçe kesinlikle inanmayız dediler. Allah peygamberliğini vereceği kimseyi daha iyi bilir. Suç işleyenlere Allah katından bir aşağılık ve yaptıkları hileler yüzünden şiddetli bir azap erişecektir.

0: Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun kalbini İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse sanki göğe çıkıyormuş gibi onun kalbini daraltır, sıkıntıya sokar. Allah iman etmeyenlerin üzerine işte böyle musibet indirir.
1: وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ
0: İşte Rabbinin doğru yolu budur. Biz öğüt alacak bir kavim için ayetleri geniş bir şekilde açıkladık.

Allah hepsini bir araya toplayacağı gün, "Ey cinler topluluğu, siz insanlarla çok uğraştınız," der. Onların insanlardan olan dostları da, "Ey Rabbimiz, biz birbirimizden yararlandık ve bize tayin ettiğin sürenin sonuna ulaştık," derler. Allah buyuruyor ki, "Allah'ın diledikleri hariç içinde ebedi olarak kalacak yeriniz cehennemdir. Şüphesiz ki Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyi bilendir."

gün Allah der ki, ey cin ve insan topluluğu, içinizden size ayetlerimi anlatan ve bu gününüzle karşılaşacağınızdan sizi korkutan peygamberler gelmedi mi? Onlar da kendi aleyhimize şahitlik ederiz derler. İşte dünya hayatı onları aldattı ve kafir olduklarına dair kendi aleyhlerinde yine kendileri şahitlik ettiler.

Rabbin müstagni olup hiçbir şeye muhtaç değildir ve merhamet sahibidir. Sizi başka bir kavmin soyundan yarattığı gibi dilerse sizi de yok eder ve sizden sonra yerinize dilediğini getirir.

Sen de ki, ey kavmim, kendi halinize göre yapacağınızı yapın, ben de yapacağımı yapıyorum. Yakında o yurdun sonunun kime ait olduğunu anlayacaksınız. Şüphesiz ki zalimler kurtuluşa eremezler.

Allah'ın yarattığı ekinlerden ve hayvanlardan Allah'a pay ayırdılar. İddialarına göre bu Allah'ın, şu da ortak koştuğumuz putlarındır dediler. Putları için ayrılan Allah için verilmezdi. Fakat Allah için ayrılan putlarına verilirdi. Ne kötü hüküm veriyorlardı.

Böylece şirk ortakları müşriklerden çoğuna çocuklarını öldürmeyi güzel gösterdiler. Bunu hem onları mahvetmek hem de dinlerini karıştırıp bozmak için yaptılar. Allah dileseydi bunu yapamazlardı. Sen onları yaptıkları iftira ile baş başa bırak.

Müşrikler batıl zanlarınca, bu hayvanları ve ekinleri bizim dilediğimiz kimselerden başkasının yemesi yasaktır. Şu hayvanların da sırtlarına yük vurmak haramdır dediler. Bir kısım hayvanlar daha vardır ki onları keserken Allah'ın adını anmazlar ve böyle emrediyor diyerek Allah'a iftira ederler. Yaptıkları iftira yüzünden Allah onları cezalandıracaktır.

0: وصفهم إنه حكيم عليم.
1: Yine onlar dediler ki, bu hayvanların karınlarındaki yavrular yalnız erkeklerimize helaldir, kadınlarımıza ise haram kılınmıştır. Eğer ölü olarak doğarsa erkeklerimiz ve kadınlarımız onu yemekte ortaktır. Allah bu vasıflamalarından dolayı onların cezasını verecektir. Çünkü o hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyi bilir.

Bilgisizlikleri sebebiyle akılsızca çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine verdiği rızkı Allah'a iftira ederek haram sayanlar şüphesiz zarara uğramışlardır. Onlar haktan sapmışlardır ve doğru yolu bulacak değillerdir.

0: Çardaklı ve çardaksız bağları, ürünleri, çeşit çeşit hurmalıkları, ekinleri, birbirine benzeyen ve benzemeyen zeytinleri ve narları yaratan O'dur. Bunların her biri meyve verince meyvelerinden yiyin. Devşirilip toplandığı günde hakkı olan sadakasını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.
1: وَمِنَ الْاَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا

hayvanlardan yük taşıyanları ve eti için kesilecek olanları yaratan da odur. Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden yiyin. Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır.

Allah 8 çift hayvan yaratmıştır. Şöyle ki, bunların ikisi koyundan, ikisi keçidendir. Ey Muhammed, de ki, Allah iki erkeği mi haram kıldı, iki dişiyi mi? Yoksa o iki dişinin karınlarında bulunan yavruları mı? Eğer doğru sözlü kimselerseniz bana bilerek haber verin.

0: فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.
1: Yine bu hayvanların ikisi deveden, ikisi de sığırdandır. Ey Muhammed, de ki, Allah iki erkeğini mi haram kıldı, iki dişiyi mi? Yoksa o iki dişinin karınlarında bulunan yavruları mı? Yoksa Allah size böyle tavsiye ederken siz de huzurunda mıydınız? Öyle bilmeden insanları saptırmak için Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Şüphesiz ki Allah zalim topluluğu doğru yola iletmez.

Sen de ki, bana vahyedilen Kur'an'da sizin haram dediklerinizi yiyen bir kimsenin yediğinin kendisine haram kılındığına dair bir hüküm bulamıyorum. Ancak leş veya akıtılmış kan yahut

0: أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون.
1: Biz Yahudilere bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık. Onlara sığır ve koyunun sırt, bağırsak ve kemik yağlarının dışında kalan iç yağlarını da haram kıldık. Onları saldırganlıkları yüzünden bu şekilde cezalandırdık. Şüphesiz ki biz doğru söyleyenleriz.

Eğer seni yalancı sayarlarsa de ki, Rabbinizin rahmeti geniştir, azabı ise suçlu kavimden geri çevrilmez.

Allah'a ortak koşanlar diyecekler ki, eğer Allah dileseydi biz de ortak koşmazdık babalarımız da ve hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Onlardan öncekiler de bizim azabımızı tadıncaya kadar böyle demişlerdi. Sen onlara de ki, yanınızda bize çıkarabileceğiniz bir bilgi var mı? Siz sadece zanna tabi oluyorsunuz ve sadece tahmin yürütüyorsunuz.

De ki, üstün delil Allah'ındır. Eğer Allah dileseydi, elbette hepinizi doğru yola iletirdi.

de ki, hadi Allah'ın bunu yasak ettiğine dair şahitlik edecek olan şahitlerinizi getirin. Eğer onlar şahitlik ederlerse sen de onlarla beraber olup şahitlik etme. Ayetlerimizi yalanlayanların ve ahirete inanmayanların keyiflerine uyma. Çünkü onlar Rablerine başkalarını eş tutuyorlar.

0: بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون.
1: De ki, gelin Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızkı

0: cezasını biz veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın ve haksız yere Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı cana kıymayın. Allah düşünesiniz diye bunları size emretti.
1: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَت۪يمِ إِلَّا بِالَّت۪ي هِيَ اَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهِ

Yetimin malına yaklaşmayın. Ancak ergenlik çağına ulaşıncaya kadar en güzel tarzda sarf edebilirsiniz. Ölçüyü ve tartıyı adaletle yapın. Biz herkesi ancak gücünün yettiği kadarıyla sorumlu tutarız. Bir şey söylediğiniz zaman yakınınız bile olsa adaleti gözetin. Allah'a verdiğiniz sözü tutun. İşte Allah düşünüp öğüt alasınız diye size bunları emretti.

Benim doğru yolum işte budur. Ona uyun, başka yollara uymayın ki sizi Allah'ın yolundan ayırmasın. İşte kötülükten sakınasınız diye Allah size bunları emretti.

Sonra iyilik yapanlara nimeti tamamlamak, her şeyi geniş bir şekilde açıklamak, doğru yolu göstermek ve bir rahmet olmak üzere Musa'ya Tevrat'ı verdik. Umulur ki Rablerine kavuşacaklarına iman ederler.

İşte bu Kur'an da indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ona uyun ve Allah'tan korkun ki size merhamet edilsin.

Kur'an'ı size indirdik ki kitap sadece bizden önceki iki topluluğa indirildi. Bizse onların okumasından habersizdik demeyesiniz.

Yahut eğer bize kitap indirilseydi biz onlardan daha doğru bir yolda olurduk demeyesiniz. İşte size de Rabbinizden açık bir delil, hidayet ve rahmet geldi. Allah'ın ayetlerini yalan sayıp onlardan yüz çevirenlerden daha zalim kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri yüz çevirmelerinden dolayı kötü bir azapla cezalandıracağız.

onlar inanmak için kendilerine meleklerin gelmesini mi, yoksa Rabbinin gelmesini mi veya Rabbinin bazı mucizelerinin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinin bazı mucizeleri geldiği gün, eğer bir kimse daha önce iman etmemişse veya imanıyla bir iyilik kazanmamışsa, o andaki imanı ona fayda vermez. Onlara bekleyin, şüphesiz ki biz de bekliyoruz de.

0: Dinlerini parça parça edip grup grup olanlara gelince, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını haber verecektir.
1: Men ca'a bil hasenati felehu

Kim bir iyilik getirirse ona getirdiğinin 10 katı verilir. Kim de bir kötülük getirirse sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır. Onlara haksızlık yapılmaz.

De ki, şüphesiz Rabbim beni doğru yola, gerçek dine, Allah'ı bir tanıyan İbrahim'in dinine iletti. O müşriklerden değildi.

de ki, şüphesiz benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir.

De ki, Allah her şeyin Rabbi iken ben ondan başka bir Rab mi arayayım? Herkesin kazandığı kendisine aittir. Hiç kimse başkasının yükünü taşımaz. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir. O anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri size haber verecektir.

Sizi yeryüzünün halifeleri yapan, size verdiği şeyler hakkında sizi denemek için birbirinizden derecelerle üstün kılan O'dur. Şüphesiz ki Rabbin azabı çabuk olandır ve yine O çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. Araf Suresi. Bu sure Mekke devrinin son yıllarında nazil olmuştur. 206 ayettir. Cennetliklerle cehennemlikler arasında Araf denen yüksek bir yerde bulunan insanlardan söz ettiği için bu adı almıştır. Surede kıyamet günüyle cennetliklerin ve cehennemliklerin durumu anlatılmaktadır. Hazreti Adem'in kıssası geniş bir şekilde ele alınır, babalarını cennetten çıkaran şeytana karşı insanlar uyarılır. Bazı peygamberlerle ümmetlerinden de söz edilir.

0: ألف لام ميم صاد.
1: Ey Muhammed! Bu sana indirilen bir kitaptır. Bununla insanları Allah'ın azabından korkutman ve iman edenlere öğüt vermen için kalbine bir sıkıntı gelmesin.

Rabbinizden size indirilen kitaba uyun. Ondan başka dostlar edinip peşlerine düşmeyin. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz.

Nice kentler var ki biz onları helak ettik. Azabımız onlara gece yatarlarken veya gündüz uyurlarken gelmiştir.

0: Andolsun ki onlara yaptıklarını tam bir bilgiyle anlatacağız. Çünkü biz onlardan uzak değiliz.
1: Vel veznu yevme izinil hakkı

Gerçek tartı kıyamet günündedir. Kimin sevap tartıları ağır gelirse işte onlar kurtuluşa erenlerdir.

Kimin sevap tartıları hafif gelirse işte onlar ayetlerimize karşı yaptıkları haksızlık yüzünden kendilerini zarara sokanlardır.

Sizi yarattık, sonra size şekil verdik, sonra meleklere Adem'e secde edin dedik. İblis hariç hepsi de secde ettiler. İblis ise secde edenlerden olmadı.

İblise, sana emrettiğim zaman seni secde etmekten alıkoyan nedir diye sordu. İblis, ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onuysa çamurdan yarattın dedi.

0: Allah, öyleyse cennetten aşağıya in. Orada büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çık oradan. Çünkü sen aşağılıklardansın dedi.
1: قَالَ اَنْظِرْنِي اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ
0: İblis, bana insanların tekrar dirilecekleri güne kadar mühlet ver dedi.
1: قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ
0: Allah, sen mühlet verilenlerdensin dedi.

0: İblis, andolsun ki beni azdırmana karşılık ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üzerinde oturacağım. Sonra onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım. Sen de onların çoğunu şükredici bulamayacaksın dedi.
1: وَلَا

0: Allah buyurdu ki:
1: hadi sen horlanmış ve kovulmuş olarak cennetten çık. Andolsun ki onlardan sana uyanlarla birlikte hepinizi cehenneme dolduracağım.

0: الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
1: Allah Adem'e, ey Adem, sen ve eşin cennette kalın. Orada dilediğiniz yerden yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz dedi.

Şeytan kendilerine örtülü bulunan avret yerlerinin açılması için onlara vesvese verdi ve Rabbiniz size bu ağacı sırf melek olmayasınız veya cennette ebedi olarak kalmayasınız diye yasakladı dedi.

Böylece onları hileyle aldattı. Ağacın meyvesini tattıkları zaman avret yerleri kendilerine göründü. Onlar cennet yapraklarıyla üzerlerini örtmeye başladılar. Rableri onlara, "Ben size bu ağaçtan yemeyi yasaklamamış mıydım ve size şeytan sizin için apaçık bir düşmandır dememiş miydim?" diye nida etti.

Onlar dediler ki, ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer sen bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen, biz mutlaka zarara uğrayanlardan oluruz. O

Allah, birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde belirli bir zamana kadar yerleşme yeri ve geçim imkanı vardır.

0: Adem oğulları, size avret yerlerinizi örtecek elbise ve süslenecek ziynet eşyası indirdik. Takva elbisesine gelince bu daha hayırlıdır. İşte bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Belki düşünüp öğüt alırlar.
1: Ya bani Adem la yeftinennekumuş şeytanu kemâ ehraca ebeveykum

Ey Adem oğulları, şeytan avret yerlerini kendilerine göstermek için ananızı, babanızı, elbiselerini soyup cennetten çıkardığı gibi sizi de şaşırtmasın. Çünkü şeytan ve kabilesi sizin kendilerini göremediğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz ki biz şeytanları inanmayanların dostları kıldık.

0: Onlar bir kötülük yaptıkları zaman, babalarımızı bu yolda bulduk, Allah da bize böyle emretti derler. Sen de ki, Allah kötülüğü emretmez. Siz Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz?
1: قُلْ اَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطُ

de ki, benim Rabbim adaleti emretti. Her mescitte yüzlerinizi ona doğrultun. Dinde ona karşı samimi olun ve ona yalvarın. İlk defa sizi nasıl yarattıysa yine ona döneceksiniz.

Allah insanlardan bir kısmını doğru yola iletti. Fakat bir kısmı da sapıklığı hak etti. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanları dost edinmişler ve kendilerini doğru yolda sanmışlardı.

Adem oğulları, her mescide gidişinizde güzel elbiselerinizi giyin. Yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.

Ey Muhammed, de ki: Allah'ın kulları için çıkardığı ziyneti ve güzel rızıkları kim haram kıldı? Ve de ki: onlar dünya hayatında ve özellikle kıyamet günü iman edenlerindir. İşte biz ayetleri bilen bir kavim için böylece geniş bir şekilde açıklıyoruz.

0: De ki, Rabbim sadece açık ve gizli kötülükleri, günahı, haksız yere saldırmayı, hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır.
1: وَلِكُلِّ اُمَّتٍ اَجَلٍ

0: وأصلح فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Ey Adem oğulları, içinizden size ayetlerimi anlatacak peygamberler gelir de kim onlara isyan etmekten sakınır, durumunu düzeltirse onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

Ayetlerimizi yalan sayıp onlara karşı büyüklük taslayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.

Allah'a yalan yere iftira edenden ve onun ayetlerini yalan sayandan daha zalim kim olabilir? İşte onların kitapta yazılmış dünya nasipleri kendilerine ulaşır. Sonunda elçilerimiz canlarını almak üzere kendilerine gelince derler ki, Allah'ı bırakıp da tapmakta olduğunuz tanrılar nerede? Onlar da bizi bırakıp kayboldular derler ve kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ederler.

Allah onlara sizden önce geçmiş olan cin ve insan ümmetleri arasında ateşe girin der. Her bir ümmet ateşe girdikçe tabi olduğu dindaşına lanet eder. Hepsi de birbiri ardından orada toplanınca sonrakiler öncekiler için "Ey Rabbimiz, bizi işte bunlar saptırdılar. Onlara ateşten bir kat daha fazla azap ver" derler. Allah da "Hepiniz için bir kat daha fazla azap vardır. Fakat siz bilmezsiniz" der.

0: öncekiler de sonrakilere derler ki, sizin bizden bir üstünlüğünüz yoktur. Öyleyse siz de kazandıklarınıza karşılık azabı tadın.
1: İnnellezîne kezzebû biâyâtinâ ve istekberû anhâ lâ tufettahu lehum

Ayetlerimizi yalan sayıp onlara karşı büyüklük taslayanlara gök kapıları açılmaz. Deve iğnenin deliğine girinceye kadar onlar cennete giremezler. Biz günahkarları işte böyle cezalandırırız.

Onların altlarında cehennem ateşinden yataklar ve üstlerinde yine cehennem ateşinden örtüler vardır. Biz zalimleri işte böyle cezalandırırız.

İman edip salih amel işleyenlere gelince, işte onlar cennetliklerdir. Biz herkesi ancak gücünün yeteceği şeylerle mükellef tutarız. Onlar cennette ebedi olarak kalacaklardır.

altlarından ırmaklar akarken kalplerinden kini çıkarıp atarız. Onlar bizi buraya eriştiren Allah'a hamdolsun. Eğer Allah bizi doğru yola iletmeseydi biz doğru yolu bulamazdık. Andolsun ki Rabbimizin peygamberleri bize gerçeği getirmişler derler. Onlara işte size cennet. Buna yaptıklarınız karşılığında varis oldunuz diye nida edilir.

0: Cennetlikler cehennemliklere, "Biz Rabbimizin bize vaat ettiğini gerçek olarak bulduk. Siz de Rabbinizin size vaat ettiğini gerçek olarak buldunuz mu?" diye seslenirler. Onlar da "Evet" derler. Ve hemen aralarından seslenen biri, "Allah'ın laneti Allah yolundan alıkoyan, onu eğritmek isteyen ve ahireti inkar eden zalimlerin üzerine olsun" diye seslenir.
1: وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ

İki taraf arasında bir perde vardır. Araf üzerinde de her iki taraftakileri yüzlerinden tanıyan kişiler vardır. Bunlar cennetliklere size selam olsun diye seslenirler. Bunlar henüz cennete girememişlerdir ama gireceklerini ummaktadırlar. Ve izâ

Gözleri cehennemliklerin tarafına çevrilince de "Ey Rabbimiz, bizi zalim bir toplulukla beraber bulundurma" derler.

Araf'takiler yüzlerinden tanıdıkları bir takım kafir kişilere seslenerek, topluluğunuz ve büyüklük taslamanız size hiçbir fayda sağlamadı. Allah onları rahmetine kavuşturmayacak diye yemin ettiğiniz kimseler bunlar mı derler? Sonra da cennetliklere, girin cennete, artık size hiçbir korku yoktur ve siz üzülmeyeceksiniz denir.

0: Cehennemlikler cennetliklere,
1: suyunuzdan veya Allah'ın size verdiği rızıktan biraz da bizim üzerimize akıtın diye seslenirler. Onlar da Allah dinlerini oyun ve eğlenceye alan, dünya hayatına aldanan kafirlere ikisini de haram kılmıştır derler. İşte bugünlerine kavuşacaklarını unuttukları ve ayetlerimizi bilerek inkar ettikleri gibi biz de bugün onları unutacağız.

0: Andolsun ki biz onlara bilerek açıkladığımız bir kitap getirdik. O kitap iman eden bir kavim için bir rahmet ve hidayet kaynağıdır.
1: هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ

Onlar kitabın bildirdiği sonuçtan başka bir şey beklemiyorlar. Sonucun geldiği gün daha önce onu unutmuş olanlar derler ki, Rabbimizin peygamberleri bize gerçeği getirmişlerdi. Şimdi bize şefaat edecek kimse var mıdır ki bize şefaat etsin? Yahut geriye çevirsek de yaptığımız amellerden başka ameller işlesek. Doğrusu onlar kendilerini zarara sokmuşlardır. Uydurdukları şeyler de onları bırakıp kaybolmuşlardır.

0: له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
1: Sizin Rabbiniz öyle bir Allah'tır ki gökleri ve yeri 6 günde yarattı. Sonra arşa hükmetti. O gündüzü durmadan kendisini kovalayan geceyle bürüyüp örter. Güneşi, ayı ve yıldızları da emrine boyun eğmiş olarak yaratan O'dur. Bilin ki yaratmak da emretmek de O'na mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir.
0: وَدَعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَد۪ينَ
1: Rabbinize gizlice yalvararak dua edin. Çünkü O haddi aşanları sevmez.

Düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Çünkü Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara çok yakındır.

Rüzgarı rahmetinin önünde bir müjdeci olarak gönderen odur. Nihayet o rüzgarlar yağmur yüklü bulutları yüklenince onu ölü bir memlekete gönderir, bununla oraya su indiririz. O su ile de her çeşit ürünü yetiştiririz. İşte biz ölüleri de böyle diriltip çıkarırız. Belki bundan ibret alırsınız.

Güzel memleketin bitkisi Rabbinin izniyle bol bol çıkar. Kötü olandansa sadece yararsız bitki çıkar. İşte biz şükreden bir kavim için ayetleri böyle çeşitli şekillerde açıklıyoruz.

Andolsun ki biz Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik. O kavmine, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Doğrusu ben sizin için büyük bir günün azabından korkuyorum dedi.

0: Nuh kavmine şöyle demişti: ey kavmim, bende bir sapıklık yoktur. Fakat ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilen bir peygamberim.
1: Ubelligukum risalati rabbi ve ensahu lekum ve a'lemu minallahi ma la ta'lemun.
0: Size Rabbimin gönderdiği gerçekleri tebliğ ediyorum. Size öğüt veriyorum ve Allah'tan gelen vahiy ile sizin bilmediğiniz şeyleri biliyorum.

0: Allah'tan korkup rahmete kavuşabilmeniz için size Allah'ın azabıyla korkutmak üzere sizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size haber gelmesine mi şaştınız?
1: فَكَذَّبُوهُ فَاَنْجَيْنَاهُ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ

kavmi Nuh'u yalanladı. Biz de onu ve onunla birlikte gemide olanları kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Çünkü onlar kör bir kavimdi.

0: إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ
1: Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. Hud, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Siz Allah'tan korkmaz mısınız? Dedi.

0: şöyle dedi: "Ey kavmim, bende bir beyinsizlik yoktur. Fakat ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilen bir peygamberim.
1: Ubelligukum risalati Rabbi ve ene lekum nasihun emin."
0: Size Rabbimin gönderdiği gerçekleri tebliğ ediyorum. Ben sizin için güvenilir bir öğütçüyüm.

Sizi Allah'ın azabıyla korkutmak üzere içinizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size haber gelmesine mi şaştınız? Düşünün ki Allah sizi Nuh kavminden sonra onların yerine hakimler kıldı ve yaratılış bakımından sizi onlardan güçlü yaptı. Öyleyse Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz.

0: Onlar dediler ki, sen bize yalnız Allah'a kulluk yapmamız ve babalarımızın taptığı şeyleri bırakmamız için mi geldin? Eğer doğru söyleyenlerdensen, bizi tehdit ettiğin azabı getir.
1: قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجَسٌ وَغَضَبٌ

Hud dedi ki, şüphesiz Rabbinizin gazap ve öfkesini hak ettiniz. Benimle Allah'ın haklarında hiçbir delil indirmediği, isimlerini de sizin ve babalarınızın koyduğu putlar hakkında mı tartışıyorsunuz? O halde bekleyin, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.

Biz rahmetimizle Hud'u ve beraberindekileri kurtardık. Ayetlerimizi yalan sayanların ve iman etmeyenlerin kökünü kestik.

Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Salih, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Rabbinizden size açık bir delil gelmiştir. İşte şu Allah'ın devesi size bir mucizedir. Onu bırakın, Allah'ın yeryüzünde otlasın. Sakın ona bir kötülük etmeyin, yoksa sizi acı bir azap yakalar.

Düşünün ki Allah Ad kavminden sonra sizi onların yerine hükümdarlar kıldı. Sizi yeryüzüne yerleştirdi. Onun düzlüklerinde saraylar yapıyorsunuz, dağlarında evler yontuyorsunuz. Öyleyse Allah'ın nimetlerini hatırlayın da yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın." dedi.

Kavminden büyüklük taslayan ileri gelenler aralarında küçümsedikleri iman edenlere dediler ki, Salih'in gerçekten Rabbi tarafından peygamber olarak gönderildiğini biliyor musunuz? Onlar da şüphesiz ki biz onunla gönderilene inanıyoruz dediler.

0: O büyüklük taslayanlar da sizin iman ettiğinizi biz inkar ediyoruz dediler.
1: فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا

0: Deveyi kestiler ve Rablerinin emrine isyan ettiler ve dediler ki: "Ey Salih, eğer sen peygamberlerdensen bizi tehdit ettiğin azabı getir."
1: فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ
0: Bunun üzerine onları hemen bir sarsıntı yakaladı ve yurtlarında dizüstü dona kaldılar.

Salih de onlardan yüz çevirdi ve "Ey kavmim, andolsun ki ben size Rabbimin gönderdiği gerçekleri tebliğ etmiş ve size öğüt vermiştim. Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz," dedi.

Lut'u da peygamber olarak gönderdik. O kavmine dedi ki, ey kavmim, sizden önce alemlerden hiç kimsenin yapmadığı hayasızlığı mı yapıyorsunuz?

Kavminin cevabı sadece, Lut'u ve ona inananları memleketinizden çıkarın, çünkü onlar çok temizlenen insanlarmış demek oldu.

Biz de Lut'u ve ailesini kurtardık. Yalnız karısı hariç. Çünkü o geride kalanlardandı.

Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'i gönderdik. Şuayb onlara dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. Ölçüyü ve tartıyı tam yapın. İnsanların eşyasını eksik vermeyin. Düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inanıyorsanız bu sizin için daha hayırlıdır.

0: أثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين.
1: İman edenleri tehdit edip Allah yolundan men ederek ve o yolu eğriltmeye çalışarak her yolun başında oturmayın. Azken Allah'ın sizi çoğalttığını düşünün. Bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bakın.

0: وهو خير الحاكمين.
1: Madem ki içinizden bir grup benimle gönderilene inanıyor, bir grup da inanmıyor, öyleyse Allah aramızda hüküm verinceye kadar sabredin. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır.
0: Sadakallahu'l-azim.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله.

كريم يا الله، يا رقيب يا الله، يا مجيب يا الله.

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام.

العذاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا.

Kayseri FM. Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen tevbeleri bol bol kabul edensin, hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl, soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle, beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni Naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık, yalnız sana yöneldik. Dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın. Hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş

gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla. Bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik, artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik, sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl, o benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde, zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da

0: ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin. Beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, senin nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti, ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı dilerim. Allah'ım, ayakta olduğumda, oturduğumda ve uyuduğumda beni İslam ile muhafaza buyur. Beni düşmanlara ve hasetçilere gülünç düşürme. Allah'ım, hazineleri senin elinde olan bütün hayrı senden isterim. Hazineleri senin elinde olan bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, sana isyan etmemize engel olacak haşyetinden, bizi cennete ulaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım, kulaklarımızla, gözlerimizle, güç ve kuvvetimizle bize hayat verdiğin şeyle faydalandır. Onları bizimle birlikte sürekli kıl. Bize zulmedenden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musibete düşürme. Dünyayı en büyük derdimiz kılma. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize merhamet etmeyecek olanı bize musallat etme. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Ömrün en rezil kısmına ulaşmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Allah'ım, şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım, ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiretle beni bağışla, bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana dayandım. sana tövbe ettim. Senin yardımınla mücadele ettim. Allah'ım, izzetin hakkı için senden başka ilah yok. Beni sapıklıkta bırakmandan sana sığınırım. Ölmeyecek olan hay sensin. İnsanlar ve cinlerse ölecekler. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin kararlarını, her türlü günahtan salim olmayı, bütün iyiliklerden pay kazanmayı, cennetle kurtuluşa ermeyi biz senden isteriz. Allah'ım, ömrümün sonunda, ihtiyarlık anımda bana bol bol rızık ver. Allah'ım, günahlarımı bağışla. Evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. Allah'ım, senden başka hiçbir kimsenin malik olmadığı fazlını ve rahmetini senden isterim. Allah'ım, düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım. O ne kötü hainliktir. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, ikamet ettiğim evde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve yararsız ilimden sana sığınırım. Bu dört durumdan sana sığınırım. Allah'ım, kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, ikamet evinde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, senden cennet isterim. Beni cehenneminden korumanı isterim. Allah'ım, beni dinde fakih kıl. Allah'ım, bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden şirk koşmaktan senden mağfiret dilerim. Allah'ım, bana öğrettiklerinde beni faydalandır. Bana fayda verecek olanı bana öğret. Benim ilmimi arttır. Allah'ım, senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım, hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım, ey gökleri ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, cennet isterim senden. Sana sığınırım ateşten. Allah'ım, ben isteyeceklerimi senden isterim. Şehadet ederim, şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen ehadsın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim, beni bağışla. Tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul eden sensin. Bağışlayan sensin. Allah'ım, gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. Ölümü benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım, gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım bizi iman ziynetiyle ziynetle, bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım beni o günah ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah'ım beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım bana doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, ey büyük arşın Rabbi, ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daneyi yaran, ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran, her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin. Senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin. Senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın. Senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider. Bizi fakirlikten kurtar. Zengin kıl. Allah'ım kalplerimizi birbirine ısındır. Aramızda sulh eyle. Bize esenlik yollarına hidayet et. Bizi karanlıklardan kurtar. Nura ulaştır. Bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul edensin. Rahimsin. Bizi nimetlerine karşı şükredenlerden, o nimetlerle seni övenlerden, onlarla karşılaşanlardan eyle. O nimetlerini bize tam ver. Allah'ım senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırlı dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim. Beni hak üzere sabit kıl. Hayır tartılarımı ağırlaştır, imanımı derinleştir, derecelerimi yücelt, namazımı kabul buyur, hatalarımı bağışla, senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım, senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayrın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden getirdiğimin, İşlediğimin ve amelimin hayrını isterim. Gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni, namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım senden nefsime, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, ehlime, hayatıma, ölümüme ve amelime bereket ve hayır vermeni isterim. İyi amellerimi kabul buyur. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım huyların, heveslerin, işlerin ve dertlerin kötülüklerinden beni uzak tut. Allah'ım bana verdiğin rızıklarla beni kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve hulk cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım beni nefsimin şerrinden koru. İşin en doğrusunu yapmaya beni kararlı kıl. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hatayen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et, bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: مل أمل الليل إلا قليلا.
1: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçükbaş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
8: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
10: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
11: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik İmirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
1: Reklamları dinlediniz.
12: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. يا رحمن.
13: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efem.
1: 103.2. Şimdi dua zamanı.
14: haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
15: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahümme huz biyedihim lil hak ve akdif fi kulubihim el khawf mink ve enza' min kulubihim el khawf min el kuffar. Allahümme akdif fi kulubihim el iman. اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود يا رب العالمين اللهم هذا ختام شهرك اللهم هذا ختام شهرك اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعلي دينك وأعز جندك يا رب العالمين اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب اللهم إنا نعاهدك على التوبة اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة
16: الإخلاص يا رب العالمين. ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين. اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. يا إله الكون يا ملك الملوك يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما إن تعذبنا فأنت على عذابنا قادر وأن تغفر لنا فأنت العزيز الغافر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه.

0: تمل قم الليل إلا قليلا.
1: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir?

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Allah insana görmesi için göz verdi. İşitmesi için kulak, hakkı söylemesi için dil verdi. Tefekkür etmesi için akıl verdi.

var diye hakkımı idrak edecekti. Mahsa göz hakkı görmek için, kulak hakkı duymak için, kalp hakkı tefekkür etmek için yeterdi de yeryüzündeki bu sefalet, yeryüzündeki bu rezalet, bu bedbahtlık, şaşkınlık, bu alçaklık neyin nesi o zaman, neyin nesi? İnsanlık şöyle bir aya doğru yaslansın ve oradan dünyaya baksın. Dünyanın her yerinden dumanlar çıkıyor. Dünya yangın yeri, özellikle İslam coğrafyası. İnsanlık gemisi battı batacak. Hani insanın aklı kendi kendisine yeterdi? Hani insanın aklı kendi kendisine yeterdi de madem denizlerden kıyılara balıklar değil de neden çocuklar vuruyor? İnsanın aklı kendi kendisine yeterdi de bugün bir çocuk kalkıp da 7 milyar dünyanın içerisinde o dünyanın göz bebeğine bakarak niçin Allah'ım benim bir an önce şu canımı al ki cennete gireyim, aç karnımı cennette doyurayım diyorlar ki cennette yemek çokmuş, diyorlar ki cennette yemek çokmuş. Modern dünyanın göz bebeğinde, ta göbeğinde bir çocuk bu cümleyi neden kuruyor? Madem insanın aklı kendi kendisine yeterdi, madem insanın aklı Kaf Dağı kadar ederdi, bu zulümler neyin nesi? Şairin dediği gibi, yeryüzünde inkar, yeryüzünde ihanet altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar, Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Resulallah. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Ve şimdi ahvamu beşer felçli gibi hissiz, bitki gibi sessiz, dilsiz gibi sedasız, arsız gibi hayasız ve hayasızcasına dinliyor tüm bu zulümleri. Sekarat girdabında bir mevta gibi, bir ölü gibi boş gözlerle izliyor. Ve selin üstündeki saman çöpleri gibi bir ümmet, kalplerine çöreklenmiş bir zulmet, eli bağlı, dili bağlı, gözü, gönlü bağlı izliyor tüm olanları. Ve masumların helal süt emmiş dudaklarından yine kan damlıyor, kan. Hani elin yetmezse dilinle, o da yetmezse kalbinle zulme perde olacaktın? Hani ne oldu? Eller bağlı, diller lal. Kalplerde türlü türlü hal olsa da hani dua inanmış kalbin akıl sır ermez silahıydı? Ve kalp ilahın en gizemli ordularının karargahıydı? Hani dua dua oldu mu, arştan arza bir kapı açılır, semanın en cengaver melekleri arştan arza salınırdı. Hani iman etti mi insan, bir vücudun uzuvları gibi olur, meşrikte diken batsa, mağripte kan damlar, kan ağlardı. Ne oldu, ne oluyor? Neden olmuyor? Neden unuttuk?
unutuldu.

unutturuldu. Bu zulüm tüm insanların gözüne bakarak icra ediliyor. Ve şimdi Sağır Sultan dahil cümle cihan halkı duysun ve bilsin ki insan kurtarıcısına, şifasına, devasına burun kıvırdı mı, insanlık bu duruma düşer. Bugün insanlık bir kurtarıcıya muhtaçtır ve duy ki ey insanoğlu, kurtarıcıya muhtaçsın. İşte bu kurtarıcı da gönüllere safa Hazreti Muhammed Mustafa'dır. İşte bu kurtarıcı alemlerin efendisi Hazreti Resulullah'tır ve onun

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فكان مما قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.
1: Cabir İbni Abdillah radıyallahu anhu rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında bize hutbe verdi. Hutbede şöyle demişti: Kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Muhakkak ki sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız ve onların ırz ve namuslarını Allah'ın ismiyle kendinize helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerine olan haklarınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izinsiz evlerinize almamalarıdır. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
4: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
5: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
6: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
7: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
9: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
1: Reklamları dinlediniz.
10: Kardeşlik, yalnızca aynı inancı paylaşmak değil, birbirimizin hakkını gözetmek, yükünü paylaşmak ve zor zamanda yanında durmaktır. Vuslat Dergisi, Eylül sayısında Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarını, kardeşlik hukukunu ve birbirimize karşı sorumluluklarımızı gündeme taşıyor. Kardeşliği sözde değil, hayatın içinde yaşamak için. Vuslat Dergisi Eylül sayısı çıktı.
11: Saat 7. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: düşünen insanlar için.
1: Bakın bugün de anlamıyorlar, anlayamıyorlar, anlayamayacaklar. Dünya döndükçe de anlamayacaklar. Tek dünyalılar, iki dünyaya iman etmiş insanları anlamayacaklar. Adam anlamıyor şunu. Yahu diyor, bir insan nasıl böyle bir hizmet edebilir? Nasıl eşinden, aşından, servetinden, malından menfaat elde etmeden vazgeçebilir? Anlayamıyor, çünkü kendisi menfaatsiz 10 lira vermemiş bir yere. Menfaatsiz 10 lirasını vermeyen bir adam, dünyevi hiçbir beklentisi olmayan hayatını, eşini, aşını, işini, sevdasını, dünyevi her türlü varlığını Allah yoluna feda etmiş bir insanı anlayamaz. Çünkü o adamın bir tek dünyası vardır. Ama karşı taraftaki adamın iki dünyası vardır. İki dünyası olan adamın bu dünya için hesabı yoktur. Onun hesabı hep orası içindir. Öyle olduğu için de güven içindedir. Öyle olduğu için de itimat halindedir. Öyle olduğu için de her zaman istikamet üzeredir.
2: Özel efendim, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Sahabeden Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: üç şey insanı kurtarır, üç şey mahveder. Üç şey Allah katında dereceleri kazandırır ve üç şey de günahları temizler. İnsanı kurtaran üç şey şunlardır: gizli ve aşikar, daima Allah'tan korkmak, fakirlik ve zenginlikte iktisatlı davranmak, sevinç ve öfke hallerinde adaletten ayrılmamak. İnsanı mahveden üç şey şunlardır: aşırı derecede cimri olmak, nefsin her özlem ve arzusunu yerine getirmek, kendini beğenmek. İnsana Allah katında dereceler kazandıran üç şey şunlardır: her Müslümana selam vermek, yedirip içirmek, insanlar uykudayken gece namaz kılmak. Günahları temizleyen üç şey şunlardır: şiddetli soğuk havalarda abdesti eksiksiz almak, cemaatle namaza katılmak için camiye yürümek, namazın ardından bir sonraki namazı özlemek. Mahbubi, mahbubi Resulallah.
2: Özel efendim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadakayı cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem. Özel efem.
4: Kibre bürünmüş nefsini göz yaşlarınla yıkarsan, geriye secdeye kapanmış bir baş, Rabbini hep zikreden bir dil, pişmanlıkla kavrulan bir kalp, pişmanlıkla kavrulan.

0: Biri tövbe,
1: biri tövbe.
0: Sözlerinin bittiği yerde,
1: bittiği yerde.
0: Gözyaşlarının duası kalır. Gözyaşlarının

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Tahrim 8. Cennetliklerin duası. Ey iman edenler! Samimi bir tevbeyle Allah'a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter, peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Çünkü onların nuru önlerini ve yanlarını aydınlatır ve ey Rabbimiz, nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Çünkü sen her şeye kadirsin, derler.

0: Sen ey kardeşim, ayaktayken, otururken, yatarken onlar Allah'a zikrederler. Ayetinin gereğini yapabiliyor musun? 355 gün gecesiyle gündüzüyle iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı yapabiliyor musun? Yapamıyorsan, bil ki öyle özel bir radyon var ki 355 gün her an Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Elhamdülillah diyen, Allahu Ekber diyen, her an zikreden özel bir radyon var.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
2: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat, 0212 447 47 58. İki telli Mahmut Bey.
1: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm, 0537 867 41 14 Başakşehir.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama, 0534 700 63 57 Ümraniye.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ayı sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
9: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat, 0282 502 çift 020.
12: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
13: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Dinleyeceğiniz Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır.

dünyaya aldanmayanlar. İnsan şu dünya hayatında varlık denizinde yüzen bir gemiye benzer. Şayet deniz geminin altında bulunursa, gemi onun üstünde seyrine devam eder ve arızasız bir şekilde maksuduna ulaşır. Fakat dalgalar geminin içine girmeye başlarsa, onu içindekilerle birlikte batırır ve helake götürür. İşte tarih boyunca bu yüce gerçeği kavrayan, sonra da azimli ve kararlı bir iradeye sahip olan, bu sayede ruh ve kalp planında dünyaya metelik vermeyen ve dünya saltanatına aldanmayan nice baba yiğitler kervanı gelip geçmiştir. Aldanıp da dünyevi arzular peşinde koşmak ve günahlara düşmek endişesiyle dünya saltanatını önemsemeyen, dünya nimetlerine karşı müstani davranan, kalp ve ruh dünyasında gerçekten zühd ve takva sahibi olan ve sağlam iradeleri sayesinde ruhlarını, kalplerini ve diğer duygularını dünyaya esir olmaktan kurtaran ve böylece de ömürlerini fanilerin peşinde heder etmeyen nice irade kahramanları vardır. Bu yüce ruh ve sağlam irade kahramanları öncelikle şunu çok iyi kavramışlardır ki, Yüce Allah'ın rızası, iltifatı ve kabulü öyle bir makam ve öyle bir şereftir ki, bütün dünya malları ve saltanatları ona oranla bir zerre hükmündedir. Sonra da şunu gayet iyi bilmişlerdir ki, dünya, riyaset, liderlik, saltanat ve makam tutkusu kalpleri Allah'tan gafil bırakan en güçlü etkenlerdendir.

Özellikle zayıf iradeli insanların elinde bulunan bu gibi imkanlar aldanmaya zemin hazırlayan en önemli faktörlerdir. Nitekim tarih boyunca saltanat sahibi olmak için her şeyini feda edecek derecede hırs gösteren, sonra da eline geçirdiği liderlik mevkiini korumak için akla gelmedik zulümler işleyen pek çok zalim gelip geçmiştir. Bununla birlikte dünya tarihi sayfalarını parlatan ve yüzünü güldüren, geçmiş asırları sevimli bir hale getiren ve arkaya hayırlı eserler bırakan nice müstesna şahsiyetlerden elbette ki tamamen mahrum değildir ve insanlık sürekli olarak bunlarla iftihar ede gelmiştir. Nitekim İslam tarihinde gönlü Yüce Hakk'a bağlı olup saltanat arzusuna esir olmayan, hatta gerektiğinde elindeki güç ve otoriteyi kendi arzu ve iradesiyle devredebilme olgunluğuna erişmiş olan pek çok abide şahsiyetler mevcuttur. Bu noktada abide şahsiyetlerden birisi olabilmek için her şeyden önce Yüce Allah'ın rızasını, Yüce Rahman'ın iltifatını ve Yüce Rabbin kabulünü en yüksek makam olarak görmek ve insanların teveccühlerinin ve beğenmelerinin Allah katındaki sonsuz makamlara nispetle ancak bir zerre hükmünde olduğunu bilmek ve bunu ruh, kalp ve zihinde sindirmek lazımdır. Eğer rahmetin teveccühü ve tebessümü varsa yeter. İnsanların teveccühü o rahmetin teveccühünün bir yansıması ve bir gölgesi olması cihetiyle ancak kabul edilmelidir. Yoksa bir kısım çıkarlar için gösterilen teveccühler arzu edilecek bir şey değildir. Çünkü insanların bir kısım çıkarları için yaptıkları alkışlamalar kabir kapısına kadardır. Orada hemen söner ve ondan sonrası için beş para etmez.

Tarih boyunca bu hakikati kavrayan elbette ki pek çok baba yiğitler vardır. Ancak bunlardan bir tanesi vardır ki bu, İslam birliği uğruna topuğuna ulaşılmış bir feragat örneği sergileyerek arkadan gelenlere yad-ı cemil olacak derecede hayır ve faziletlerle dolu hatıralar bırakmıştır. İşte bu baba yiğitlerin başlarında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek torunu Hazreti Hasan radıyallahu anh bulunmaktadır. Bu yüce şahsiyet, devletin bölünmemesi ve Müslümanların parçalanmaması için halifeliği 6 ay ifa ettikten sonra bunu büyük bir ruhi olgunlukla ve yüce bir fedakarlıkla Muaviye'ye devrederek büyük ölçüde siyasi çekişmelerin ve korkunç tefrikaların önüne geçmiş ve Müslümanların birbirleriyle çarpışarak birbirlerinin kanlarını seller gibi akıtmalarına engel olmuştur. Hazreti Hasan Efendimiz bu yüce fedakarlığı maddi saltanata bedel, manevi saltanatı tercih etmekle ve dünya saadeti yerine ebedi saadete talip olmakla yapmıştır.

İşte gerçek saltanat ve sonsuz sürur tablosu. Hazreti Ali Efendimizle Hazreti Fatıma validemizin evliliğinden sonra birer sene arayla Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin efendilerimiz dünyaya teşrif ettiler. Efendimiz bu mübarek torunlarını çok sever, bazen onları omuzlarına alıp taşır ve onlar için şöyle derdi: "Bunlar benim şu dünyadan öpüp kokladığım iki reyhanımdırlar." Evet, artık onlar Risalet Bahçesi'nin gül ve çiçekleri, velayet saraylarının da efendileri olarak tarihe geçecek, ebediyen bu namla yad edilecek ve bu şerefle hürmet ve iltifat göreceklerdi. Bir gün Ebu Hureyre radıyallahu anh Medine sokaklarından birinde henüz küçük yaşlarda olan Hazreti Hasan'la karşılaşır. Ebu Hureyre radıyallahu anh Hazreti Hasan Efendimiz'i görür görmez yanına sokulur ve ona şöyle der: "Canım sana feda olsun, karnını aç da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öptüğünü gördüğüm yeri ben de öpeyim." Hazreti Hasan onun bu samimi teklifini kıramayıp karnını açar, Hazreti Ebu Hureyre de onun göbeğini öper. Evet, sonsuz olan böyle bir saltanata bedel şu fani saltanatı tercih etmek ve özellikle de onun kavgasını vermek ve bir kısım tefrikalara zemin hazırlamak herhalde akıl kârı olmasa gerektir. Nitekim Hazreti Hasan Efendimiz onu elinin tersiyle itip

Dünya saltanatına aldanmayan baba yiğitler kervanının en seçkin şahsiyetlerinden birisi de hiç kuşkusuz Said bin Amir radıyallahu anh'tır. Said bin Amir radıyallahu anh meşhur Sufe ashabından olup ferasetli ve

bir defasında Hazreti Ömer radıyallahu an valisi olan Hazreti Said'i ziyarete gitmişti. Halifenin beldelerine geldiğini duyan halk da toplanmış ve halifenin etrafını sarmışlardı. Hazreti Ömer radıyallahu an bunu fırsat bilerek onların ileri gelenlerine, "Ey Humuslular, valiniz nasıldır? Ondan memnun musunuz? Hakkında bir şikayetiniz var mı?" diye sordu. Halk çok memnun olduklarını söyledikten sonra, ancak valilerinin hikmetini bilemedikleri bazı garip hallerinin de bulunduğunu söylediler. Bu şikayetlerini şu dört maddede özetlediler. Bunlardan birincisi, sabahları mesaiye erken gelmiyor, ancak kuşluk vakti geliyor. İkincisi, gece olunca bizden kimse yanına kabul etmiyor. Üçüncüsü, ayda bir gün evine kapanıyor ve o gün halkın içine hiç çıkmıyor. Dördüncü şikayet de, bazı zamanlar kendinden geçiyor ve baygınlık geçiriyor. Hazreti Ömer radıyallahu an Humus halkının bu şikayetlerini dinledikten sonra valiyi çağırttı, halkın şikayetlerini söyledi ve kendisinden onları cevaplandırmasını istedi. Ancak içinden de, "Allah'ım, Said bin Amir hakkındaki hüsnü zannımda beni yanıltma," diye dua etti.

Hazreti Said radıyallahu anh şikayet konusu olan hususları dinledikten sonra onların hikmetlerini halkın yanında Hazreti Ömer'e şöylece anlatmaya başladı. Ya Ömer, aslında ben bunların neden ve niçinlerini söylemek istemezdim ama şikayet konusu olunca herhalde bazı şeyleri açıklamam gerekiyor. Evet, sabahları mesaiye geç gidiyorum. Çünkü hanımım sürekli olarak hastadır. Evde bir hizmetçim de yoktur. Dolayısıyla ev işlerinin pek çoğunu ben yapıyorum. Sabahları erkenden hamuru yoğuruyor, ekmeği yapıyor ve çocuklarımın kahvaltısını yaptırıyorum ve ancak ondan sonra abdestimi alıp evden çıkabiliyorum. Evet, geceleri kimseyi kabul etmiyorum. Çünkü gündüzleri halkın işleriyle uğraşıyorum. Halkımız müsaade etsin de geceleri de yüce hakla baş başa kalayım ve böylece hem o günün muhasebesini yapmış hem de yarının tedbirlerini almış olayım. Evet, ayda bir gün halkın içine çıkmıyorum. Çünkü hanımım hasta olduğu ve hizmetçim de bulunmadığı için kendi elbisemi kendim yıkıyorum. Giyecek başka bir elbisem olmadığı için de o gün bir şeye sarılıyor ve o halde yıkadığım elbisenin kurumasını bekliyorum. Elbisem kuruduktan sonra onu giyiyor ve halkın içine temiz bir elbiseyle çıkmış oluyorum. Evet, bazı günler baygınlık geçirdiğim doğrudur. Çünkü bir zamanlar Mekkeliler Hubeyb'i yakalayıp astıkları gün ben oradaydım. Müşrikler onu bir ağaca bağlamış ve sonra da ona senin yerine Muhammed'i asmamızı ister misin teklifinde bulunmuşlardı. O şehit namzediyse onlara şu cevabı vermişti: ben çoluk çocuğumun içinde rahatça oturayım, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ayağına bir diken batsın öyle mi? Vallahi buna razı olamam. Onun ayağına bir diken batmaktansa benim gibi yüzlerce Hubeyb feda olsun demiş ve sonra da sesi çıktığı kadar ya Muhammed diye bağırmıştı. Sonra müşrikler onu şehit ettiler. İşte ey Ömer, ben Hubeyb'in bu fedakarlığını hatırladığım zaman birden o gün müşrik olduğumdan dolayı ona yardım edemeyişim aklıma geliyor. Bu günahımdan dolayı Yüce Allah'ın beni asla affetmeyeceğinden korkuyor ve bu yüzden de elimde olmayarak o anda bana baygınlık geliyor ve kendimden geçiyor. Valilerinin bizzat kendi ağzından dinledikleri bu cevaplar karşısında dona kalan Humuslular gözyaşlarını tutamayıp hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladılar. Aynı şekilde Halife Hazreti Ömer de bir taraftan gözyaşları içinde ve dikkatle valisini dinliyor, diğer taraftan da Allah'ım, iyi niyetimde beni yanıltmadın, sana binlerce şükürler olsun diye dua ediyordu.

dünya saltanatına aldanmayan baba yiğitler silsilesinden bir altın halka daha. Hem onlar yoklukta sabretmesini bildikleri gibi varlıkta da israfı ve şımarmayı bırakıp kanaatle yaşıyor ve ellerindekini fakir fukaraya dağıtıyorlardı. Nitekim Hazreti Ömer radıyallahu an Humus halkından şehirde bulunan fakirlerin bir an önce tespit edilip kendisine bildirilmesini istedi. Fakirler bir bir tespit edildi ve seçilen bir heyet listeyi götürüp Hazreti Ömer'e teslim etti. Ancak listenin başına Said bin Amir ismi yazılmıştı. Hazreti Ömer'in isim benzerliği olabileceğini düşünerek bu Said bin Amir kimdir diye sorduğunda heyet, "Ey müminlerin emiri, o bizim valimiz olan Said'dir." cevabını verdiler. Hazreti Ömer radıyallahu an hayretle, "Gerçekten sizin valiniz bu kadar fakir mi?" deyince onlar evet dediler. Bu defa Hazreti Ömer radıyallahu an, "Valiniz nasıl fakir oluyor? Geliri nasıl ve geçimini nereden sağlıyor?" diye sorunca heyet Hazreti Ömer'i ağlatan bir cevap verdi ve "Ya Ömer, valimiz yanında hiçbir şey tutmuyor. Eline geçeni hemen fakirlere dağıtıyor." dediler.

0: Hazreti Ömer, valisini içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan kurtarmak için bir elçiyle 1000 dinar gönderdi. Ve elçiyi, benden ona selam söyle, ona bu parayı müminlerin emiri gönderdi de ve bunları kendi ihtiyaçlarına harcamasını söyle diye de tembihledi. Elçi Humus'a varıp emaneti takdim etti ve Hazreti Said keseyi açıp içindekilerini görünce bir musibetle karşılaşmış gibi "İnna lillah ve inna ileyhi raciun" dedi. Bu sözü duyan hanımı "Hayrola, Hazreti Ömer'e bir şey mi oldu yoksa?" diye sordu. Hazreti Said "Çok daha büyük" dedi ve ekledi. "Dünya bana geliyor, fitne üzerime geliyor." Sonra da o paraları bir kenara koyup sabaha kadar ibadetle meşgul oldu. Sabah olunca da parayı aldı ve bütün Müslümanlara dağıttı. Bunun üzerine mübarek hanımı "Ne olurdu birazını kendimize bıraksaydın da ihtiyaçlarımıza sarf etseydik" deyince, ahiret meyvelerini dünyada fani bir şekilde yemek istemeyen Hazreti Said hanımına dönerek "Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittim. Eğer cennet kadınlarından birisi yeryüzüne bakacak olsa dünyayı misk kokusu kaplardı. Vallahi hiçbir şeyi onlara tercih etmem. İşte bundan ötürü vallahi ben cennetin ebedi nimetlerini şu dünyada fani bir surette yemek istemem. Hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhacirini kiramın fakirlerinin insanlardan 70 sene önce cennete gireceklerini bize haber verdi" buyurdular. Şefaatine nail olmayı Yüce Mevla'dan niyaz ediyoruz. Amin.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

0: Özel FM, sessiz yığınların sesi. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
1: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
3: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
5: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat, bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.

0: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 9634 Karaköy Perşembe Pazarı.
1: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
2: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB Teknoloji Teknoloji.com 0212 916 23 61. Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
3: Taşdelen 1001 çeşit yapı market 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
4: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
5: Gimdes güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
6: Aksa Akustik Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com
7: Reklamları dinlediniz.
8: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
7: Özel FM. www.özelfm.net özelfm.net
9: Çocuk eğitimi. Hazırlayan ve sunan Doktor Abdullah Erkam.
10: Selamun Aleyküm muhterem dinleyiciler. Bugün gene çocuk ağlamalarından bahsedeceğiz. Geçen programda çocuklar neden ağlar diye girmiş idik. Açlıktan ağlar demiştik. Altı kirlidir ağlar demiştik. Üşüdüğü için ya da sıcaktan bunaldığı için ağlar demiştik. Karın ağrılarından bahsetmiştik. İlk üç ayda görülen. Ve çocuklar canı sıkıldığı için ağlar ya da sevgi ve ilgi ihtiyacı sebebiyle çocuklar ağlar demiş idik. Ve bunun üzerine konuşurken vaktimiz tamam olmuş idi. Bugün inşallah tamamlayacağız konuyu. Çocukların da aynen yetişkinler gibi, büyükler gibi ilgiye ve sevgiye ihtiyacı var. Ünlü artistlerden birisi öyle diyor. Benimle diyor. İlla ki ilgilenmelisiniz diyor. Benimle ilgilenin diyor. Bu Spartaküs filminde oynayan şahıs. Şimdi ismini çıkartamıyorum. Rus asıllı bir artist, erkek artist. Benimle diyor illa ki ilgilenmelisiniz diyor. İster sevgi duyun bana karşı, nefret duyun, bir şey duyun ama benimle ilgilenin diyor. Benimle ilgilenmemenize tahammül edemem diyor o şahıs. Aynı şey biraz böyle büyükçe çocuklarda da görürsünüz. 3-5 yaşındaki ya da 1 yaşından sonra hani böyle bilinçli olarak bir kısım hareketler yapabilen çocuklarda, bunlar da annelerini babalarını illaki kendileriyle ilgilendirtirler. İyilikle ya da kötülükle. Yani önce sevilmek isterler, ilgi görmek isterler ama diyelim ki anne baba ilgilenmedi, bu sefer bulaşırlar. Yani hır çıkartmak isterler illaki ilgilensin diye. Ya da böyle oyun bozan çocuklar olur. Bu oyun bozan çocuklar aslında kötü çocuklar değildir. Bunlar ilgi ihtiyacında olan, sevilme ihtiyacında olan, arkadaşlığa ihtiyacı olan çocuklardır. Bunlar arkadaş olmak ister. Arkadaş olmayı beceremeyince, yani öbür çocuklar ilgilenmeyince, dışlayınca bu sefer oyun bozanlık yaparlar. Onlar oynarken uzaktan dışarıdan taş atarlar, bir şeyler yaparlar. İlgilendirtirler kendileriyle. Ya da böyle alaka görmeyen çocuklar delikanlı oldukları zaman ya da genç kız oldukları zaman gene anne babaları ilgilenmediyse eğer bu sefer de kendileriyle gene ilgilendirtirler. Delikanlı gider kumar oynar, gider başka bir şey yapar. Genç kızla olmadık işler yapar ve ailenin gene ilgisini kendi üzerine çeker. Olumlu beceremeyince olumsuz da olsa ilgiyi çeker. Küçük bebeklerde de böyledir. İlgilenilmek ister bebekler. İnsan böyledir. Ünsiyet eden mahluktur insan. İlgi ister insan. Tek başına yaşayamaz. İlla ki birileri ilgilenmeli onunla. Çocuklar da böyledir. Yeteri kadar ilgi görmüyorsa, sevgi görmüyorsa çocuk bunu sevgi görmek, kendisiyle ilgilendirtmek için çocuk mızmızlanır ya da ağlar. Daha da ilgilenilmezse daha şiddetli ağlar ama çocuk kendisiyle ilgilenmeye mecbur eder ebeveynini iyilikle ya da kötülükle ve bunu başaramazsa çocuk sonra bu iş içine kapanır bir müddet sonra işte biraz sonra o aşamalardan bahsedeceğiz. Hastalık şeklinde bu ortaya bir kısım hastalıklar ortaya çıkmaya başlar. Bu sefer hasta olduğu için anne baba ilgilenir ama bir şekilde çocuk kendisiyle ilgilendirtir ya da çocuk kendi kendine işte sararır solar. Ve geçen programda hani o bir devlet adamı, sivri akıllı bir devlet adamı merak etmiş demiştik. Acaba çocuklar hiçbir dil öğrenmezse hangi dili konuşur gibi böyle ahmakça bir şeyi bir devletli söyleyince tabi bunda da bir hikmet vardır oluyor. Sıradan biri söylese çok saçma ya aptalca ahmakça bir şey dersin de bir devletli söylediği zaman onun yağdanlıkları efendim yağcıları bunu müthiş bir fikir halinde de insanlara sunarlar. Böyle bir fikir ileri sürüyor. Ya çocuklar acaba hiçbir dil öğretilmesi yani İngilizce, Fransızca, Türkçe, Arapça, efendim Almanca, şunca, bunca acaba hangi dil konuşur çocuk diye. Hiç konuşulmasın çocuklardan böyle yetiştirilsin diyor. Bir müddet sonra ölüyor çocuklar. Kendileriyle ilgilenilmeyince tabii konuşmayayım derken o bakıcı kadınlar yediriyor, içiriyor, altını temizliyor, bırakıyor ya. Çünkü bir de ağzımızdan bir laf kaçar konuşuruz da dil öğrenir diye. Ondan sonra çocuklar bir müddet sonra ölüyorlar. Ve demiştik ki çocuğun iki ihtiyacı birbirinden daha az değildir. Bedeni ihtiyacı meme emmektir ya da mama yemektir, bir şekilde beslenmektir. Ruhi ihtiyacı da ilgi ve sevgidir. Ve ihtiyacı karşılanması çocuk ruhen hangi ihtiyacı karşılanması onun açlığını çeker. Ve bazen çocuk bedenen ölür, bazen de çocuklar bedenen yaşar ama ruhen ölür. Ki Avrupa'da bir çocuk yurdunda, çocuk bakım evinde psikologlar inceleme yapıyorlar. İnceleme sonucu ki bu çocuk bakım evi son yüzyıllarda ortaya çıkmış bir şeydir. Mesela İslam'ın ilk dönemlerinde gene böyle annesini, babasını ya da ikisini birden kaybeden çocuklar olurdu. İslam'ın ilk dönemlerinde. Bunlar hiçbir zaman bakım evlerine verilmezdi. Bunlar ailelerin yanına verilirdi. Ki Peygamber aleyhissalatü vesselam en hayırlı evdir. İçinde yetim bulunan, yetimde barındırılan ve ona iyi davranılan evdir. Kötü evde içinde yetim bulunan ve ona kötü davranılan evdir. O dönemde hem İslam öncesi hem İslam'dan sonraki dönemde, İslam öncesi dönemde de savaşlar var, ondan sonraki dönemde de savaşlar var. Çocukları, işte yetim çocukları böyle topladığımız bir yurt, bir kreş olsun filan gibi böyle bir şey düşünmüyorlar. Yetim çocukları Müslümanlar evlerinde barındırıyorlar. Ve bu yetim çocukları işte hayırlı ev, bir yetim bulundurulup ona iyi davranılan evdir deniyor. Yetim çocuklar ailelerin yanında bakılıyorlar. Böyle yurtlarda toplanmıyorlar. Ve savaşlarda şehit olan insanların hanımlarıyla da diğer Müslümanlar evleniyorlar. Yani dul da ortada bırakmıyorlar. Çocuklar da, yetim çocuklar da evlerde barındırılıyorlar. Ailelerin yanında barındırılıyorlar. Hatta diyelim ki savaşta karşı taraftan esir alındı, anneyle çocuğu ya da kız kardeşler ayrılmıyor, böyle birbirinden de ayrılmıyor çocuklar ebeveyninden, aile parçalanmıyor savaş sebebiyle bile olsa. Son yıllarda, son birkaç yüzyıl ki bunu Amerikalı ya da Avrupalı fikir adamları da hep bunu söylüyor. Diyorlar ki Fransız ihtilalinden sonra maddi medeniyetin kapısı açıldı ama insan ruhuna kapı kapatıldı. Çünkü medeniyet materyalist idi Fransız ihtilalinden sonra gelişen ve ruhu zaten reddediyor idi. Ruhu reddedince ruhun ihtiyaçlarını, ruhun gereklerini de reddetti. Dolayısıyla ruhun kapıları kapandı. İnsanları sadece maddi ihtiyaçtan ibaret gördükleri için bakımsız, yani annesiz ya da babasız ya da hem anne hem babasız çocuklar için onları yurtlara, yuvalara koyalım. Ondan sonra orada karınlarını doyuralım, tamam onlar yetişsin dediler. Halbuki çocukların bir aile ortamına ihtiyacı var. Ya da işte evlilikler bozulmaya, dağılmaya başladı. Hatta çalışıyor, yani anneli babalı çocuk kadın evinden çıkartılıp iş yerine çalışmaya teşvik edildi, evinden çıkartılmaya. İşte efendim feminizmdi, kadının özgürlüğüydü, kendini gerçekleştirmesiydi filan gibi böyle yaldızlı, şeytani propagandalarla kadın evinden ayrıldı. Ve çocuklar anneli babalı olduğu halde çocuklar yetim bırakıldı ve çocuklar yalnız kalmaya başladı ve bu çocuklar için de çözüm diye bir kısım yurtlar, kreşler buldular. Dediler ki bu yurtlarda, kreşlerde çocuklar bulunsunlar. Tabii bunun sonucu ne oluyor? Bunun sonucu bir Fransa'da veya Almanya'da olacak psikologlar bir kreşe gidiyorlar. Diyorlar ki çocuklar ruhen bitmiş bu çocuklar. Doktor Ali Çankırılı'nın yazdığı Anneliğe İlk Adım, Bebeğimi Büyütüyorum diye bir kitap var. Oradan bir bölüm nakletmek istiyorum. Diyor ki, hatta bir deney var, ondan başlayıp sonra o bölüme gelelim. Şimdi annelik içgüdüsü kuvvetli bir içgüdü. Diğer mahlukatta da kuvvetli bir içgüdü. Yani bir tavuk civcivini korumak için işte köpeğe saldırabiliyor. Ya da bir kedi köpeğe saldırabiliyor. Yani ya da vahşi bir aslan işte yavrularını besliyor. Ya da televizyonda görürsünüz. Vahşi falan dediğin aslan yavrusu tırmalıyor, efendim emmeye çalışıyor, boğuşuyor, bir şeyler yapıyor. Onlara sanki koyunun kuzusuna davrandığından davrandığı gibi davranıyor. Yani o vahşet yavrusuna karşı vahşet falan kalmıyor. Gayet munis bir hayvan oluyor. Diyorlar ki acaba bir mahlukta hangi duygu, hangi içgüdü kuvvetli? Tabi bunları psikologlar göz önüne getiriyorlar. Diyorlar ki hangi içgüdü kuvvetli? Gösterdikleri tepkiler bakımından insanlara en yakın olan beyaz fareler üzerinde bir deney yapmaya karar veriyorlar ki bu farmakolojide de, yani bu ilaç geliştirilirken de deneylerin çoğu fareler üzerinde yapılıyor. Şimdi diyorlar ki acaba 3 içgüdüden hangisi kuvvetli? Açlık mı? Yani karnını doyurma içgüdüsü, açlık içgüdüsü mü? Annelik içgüdüsü mü? Cinsi içgüdü mü? Cinsellik mi? Hangisi kuvvetli? Bir anne fareyi bir hafta müddetle bir kafese kapatıyorlar. Hem aç bırakıyorlar, hem eşinden, erkek fareden ayrı tutuyorlar, hem de yavrusundan ayrı tutuyorlar. Bir müddet geçiyor, bir hafta geçiyor daha doğrusu, ki bir kısım hayvan da aile hayatı yaşar. Yani mesela işte bir kısım kuşlar, ahtapotlar denir, bir kısım deniz hayvanları, aslanlar, kaplanlar, birçok hayvan aile hayatı yaşar. Hem yani erkeği, dişisi ve yavrusuyla aile hayatı yaşayanlar vardır. Ya da bir kısım mahlukatta anne ve yavru beraber aile hayatı yaşar. İşte inekler, koyunlar da sadece anne ve yavru arasında bir alaka vardır. Hatta kuşların böyle alakaları vardır. İhtiyaç nispetinde Allah Teala bu duyguyu koymuştur. İhtiyaç duyan mahlukata, yavrulara karşı annelerinin kalbinde bir istek koymuştur, bir sevgi koymuştur Allah Teala. Bu sebeple deniyor ki bir insana bir şey yaptırmanın en iyi yolu ona o işi yapmayı istetmektir. Bakınız Allah Teala annenin kalbine öyle bir duygu koymuş ki istiyor yani, yavrumu alayım diyor, emzireyim, yok alt tekirlenmiş temizleyeyim, seveyim. Gece kalkıyor, bakıyor ki ağlıyor bebek, kalkıyor, kalkayım diyor, bakayım yavruma. Böyle bir istek, bir sevgi, bir şefkat koymuş, bir acıma koymuş, rahmet koymuş. Diyorlar ki acaba bir farede hangi duygu daha güçlü? Bir hafta hem aç, hem yavrusundan ayrı, hem de erkekten, eşinden ayrı tutuyorlar. Bir haftanın sonunda kafesin kapısını açıyorlar. Şimdi çıkıyor beyaz fare. Üçü de aynı uzaklıkta. Yani bir tarafta yavru, gıda ve erkeği. Diyorlar ki acaba hangisine gidecek? Böyle psikologlar da heyecanlanıyor ne yapacak hayvan diye. Anne fare bakıyor böyle ve önce yavrusuna gidiyor. Yavrusunu işte biraz böyle sevip okşuyor filan ki böyle birçok mahlukun, mesela diğer mahlukun da yavrularını sevdiklerini, yaladıklarını, okşadıklarını, kokladıklarını filan görürsünüz. Önce yavruya gidiyor. He diyorlar, demek ki en kuvvetli içgüdü annelik içgüdüsü. Bakalım sonra hangisine gidecek? Yani yemeğe mi gidecek, erkek farenin yanına mı gidecek? Anne fare yavrusunu artık doyduktan sonra diyelim, bu sefer yiyeceğe koşuyor. Diyorlar ki demek ki ikinci içgüdü açlık içgüdüsü. Ondan sonra da erkek farenin yanına koşuyor. Ha diyorlar ki demek ki cinsel içgüdü sona kaldı. En kuvvetli annelik içgüdüsü, sonra açlık, sonra cinsel içgüdü. Yani cinsel içgüdü de kuvvetli bir güdüdür insan içinde. Ama bu Freud'un dediği gibi hayat cinsel içgüdüden ibaret değildir. Ama Freud o kadar saçma sapan bir iddia ortaya atmış. Tamam yani böyle bir içgüdü var ama bütün hayatı onun üzerine bina etmiş. Ama böyle değil. Öyle bir içgüdü de var. Hakikaten kuvvetli bir içgüdü de, ama annelik içgüdüsü daha kuvvetli. Sonra açlık içgüdüsü, sonra cinsel içgüdü gelmiş. Evet, anne olan bütün mahlukatta bu şekilde sevgi var. Tabii insan annelerde de bu şekilde bir sevgi var ama ne yazık ki insan anneler şeytanların propagandası altında. İşte şeytanlar diyor ki kendini gerçekleştir diyor insan anneye. Yavrunu diyor şimdi sen ona bakacaksın diyor. Ev hanımlığı da meslek mi ki diyor ya. Şöhret kazanmalısın diyor. Güzelleşmelisin. Herkes kendini tanımalı. Seni tanımalı yani, şöhretli olmalısın. Güzel olmalısın. Efendim kocana karşı, erkeğe karşı diyor böyle. Niye sen efendim erkek senin geçimini filan temin etsin, ona karşı diyor özgürlüğünü elde etmen için sen de kazanmalısın filan gibi, şeytan böyle yaldızlı sözlerle böyle şeyler vahyediyor insana. Ondan sonra anne de diyor ki ya diyor, diyor demek ki diyor ev hanımlığı diyor bir meslek değilmiş. O zaman diyor çalışmalıyım, para kazanmalıyım, niye ezilelim erkeklere karşı falan. Ondan sonra ne yapalım o zaman diyor, evin dışına çıkayım. Ama yavru var evde. Şimdi denir ki bir kısım psikologlar diyor ki, gene Ali Çankırılı'dan naklediyorum. Diyor ki doğduktan sonraki 9 aya bazı psikologlar diyorlar ki o ikinci gebeliktir. Bazı pedagoglar yani ikinci gebeliktir diyorlar yani. Doğduktan sonraki bir 9 ay çocuk daha zaten ilk aylarda pek anneden ayrıldığını anlayamıyor ya da annenin ayrılığına hiç gelemiyor. Hatta bir anne şöyle demişti, evi siliyormuş anne, çocuk da bakıyormuş annesine, koltuğun arkasını filan siliyor. Eğilince anne, çocuk ağlıyormuş, annem nereye gitti filan gibi. Ayağa kalkınca gülüyormuş çocuk, gene eğilince gene ağlıyormuş. Bir an görmeyince, yani bir an görmeyince ya şimdi orada işte eğildi hemen kalkacak filan anlamıyor bunu. Zannediyor gitti, yok anne. Ve gene Erikson diyor ki bir bebek diyor ilk 18 ayını anneyle geçirmemişse onda kişilik gelişmesinin temeli çürük demektir. Temel çürük olduğundan ondan sonraki devrelere geçişte zor olacaktır. Yani çocuğun doğduktan sonraki ilk 9 ayda bir kısım pedagoglar diyor ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de emzirmeyi tamamlamak isteyen anneler 2 tam yıl emzirirler buyuruyor. Demek ki 2 yıl emzirilecek. Tabi emzirme ne demektir? Allah biyolojik olarak bağlanmış çocukla anneyi birbirine. Anne emzirecek. Babanın göğsünde süt yok. Yani istediğin kadar feministlik yap. Niye anne bakıyor? Ne yapsın? Baba ne emzirsin çocuğu? Böyle bağlamış. Annenin eli daha iyi yatıyor o işe ve çocuk 3 yaşına doğru ancak işte tuvalet ihtiyacını haber verebiliyor. Ondan sonra da kendi işini görmesi bir 5-6-7 yaşına kadar çocuk anneye muhtaç. Ama deniyor ki yok anneler çalışsın falan deniyor. Şimdi bir Fransız çocuk eğitimcisi Dr. Spitz. Hani Avrupa deniyor. Avrupa'da böyle akıllı pedagoglar da var. Ama alçak propagandacılar var. Bu propagandacılar fesada, ifsada koşuyor. Yani fesat olsun diye ifsad etmeye çalışıyor toplumu. Birileri de bir kısım araştırma falan yapıyor ama medya şu bu umumiyetle bütün dünyada Yahudilerin elindedir ve ifsada koşuyorlar. Bir Fransız çocuk eğitimcisi 123 çocuk üzerinde bir araştırma yapıyor. Çocukları değişik zaman dilimlerinde anneden ayırarak gözlem altında bulunduruyor ve bakalım diyor ne netice çıkıyor. Bir çocuk bir ay müddetle anneden ayrı kalırsa ya da bir ay müddetle anneden ayrı kalan çocuk devamlı ağlar mızmızlanır deniyor. Kendisine kim yaklaşsa ona sarılır ve bırakmak istemez. İlk bir aylık dönemdeki alamet bu. Kim yaklaşsa sarılıyor. Birilerine sığınma ihtiyacı var ya da sevgi ihtiyacı var. Ve bırakmak istemiyor. İlk bir ay. Ayrı kalma müddeti 2 aya yaklaşınca durum değişir. Artık başkalarına ilgi göstermez. Kendisine yaklaşmak isteyenlerden kaçar. Yabancılara karşı korku belirtileri gösterir. Ümitsizce haykırır. Yatıştırmak, memnun etmek çok zordur. İştahı azalır, kilo kaybetmeye başlar. 2. ay. Evet, Fransız çocuk eğitimci Dr. Spitz 120 çocuk üzerinde bir araştırma yapıyor. Annelerinden ayrı kalan çocuklar değişik zaman dilimlerinde gözlem altında bulunduruyor ve ne gibi belirtiler gösteriyor? Bunları bakınız şöyle sıralıyor. Bir ay müddetle anneden ayrı kalan çocuk devamlı ağlar, mızmızlanır. Kendisine kim yaklaşsa ona sarılır ve bırakmak istemez. Demiştik ki insan ünsiyet eden varlıktır. Birine sığınmak ve güven duymak istiyor. Kim gelse ona yapışıyor çocuk ve bu şekilde bir belirti gösteriyor. Bir ay ayrı kalan çocuk. Ayrı kalma müddeti 2 aya yaklaşınca durum değişir. Artık başkalarına ilgi göstermez çocuk, kendisine yaklaşmak isteyenlerden kaçar. Yabancılara karşı korku belirtileri gösterir, ümitsizce haykırır, yatıştırmak, memnun etmek çok zordur. İştahı azalır, kilo kaybetmeye başlar. Anneden ayrı kalan çocuk. Anneden ayrı kalış 3 ayı doldurunca çocuk adeta şuurlu bir yas tutma dönemine girer. Hiç kimseye ilgi duymadığı gibi korku belirtileri de göstermez. Derin bir sessizlik içerisindedir. Sanki ağlamayı unutmuş gibidir. Doktor Spitz'in ifadesine göre en tehlikeli dönem budur. Beslenmesi ve uykusu düzensiz olduğu için çabuk hastalanır, vücut direnci ruh çöküntüsüyle paralel bir düşüş gösterir, yürüyüşü uyur gezer gibidir, sağa sola çarpar, çabuk kaza yapar, yaraları geç iyileşir. 4. ayda annenin yerine geçecek biri bulunmadığı zaman durum daha da vahimleşir, yüz ifadesi donuk bir hal alır, benzi sararır, gözlerini sabit bir noktaya dikmiş olarak saatlerce oturur. Geceleri çığlık atarak uyanır, ki bu cümleyi aklınıza tutun, biraz sonra döneceğiz buna. Geceleri çığlık atarak uyanır, yardıma gelenlere donuk bakışlarla bakar, çabuk kızar, ağlaması bağırmalar şeklinde olup kasılır, yüzü morarır. Evet, ve diyor ki Doktor Spitz, bu 123 çocuk içinde anneleri çalışan çocuklar da vardır ve araştırma sonunda elde edilen bilgiler anneleri çalışan çocuklarda görülen problemlerle kimsesizler yurdundaki çocukların problemleri arasında büyük benzerlikler olduğunu göstermiştir. Evet, anneleri çalışan çocuklarda da benzer belirtiler oluyor. Ve Dr. Spitz'in araştırmalarının bir yönü de bakım evlerindeki kimsesiz çocuklarla ilgilidir. Bu çocuklar sıhhatli bir anne babadan da dünyaya gelseler normal bir fizik ve zeka olgunluğuna ulaşamıyorlar. Sebep anne yokluğu. Çok iyi bakılıp beslendiği halde bakım evinde yetişen çocuklar en fakir bir köy evindeki çocuğun ruh sağlığına bile ulaşamıyorlar. Ve batılı devletler eğitimcilerin tavsiyelerine uyarak kimsesiz çocukları koruyucu ailelere veriyorlar. Masrafları gene devlet karşılıyor ama çocuk bir aile çatısı içinde sevgi ve saygı ortamında oluyor. Eğer iyi bir ailenin yanına düşmüşse bu şekildeki çocuklar en konforlu yurtlardan daha iyi gelişme gösteriyor. Evet, ve demiştik ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam döneminde de böyle yetim çocuklar kalıyor ama bunlar ailelerin yanında barındırılıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam döneminde Mekke'de Medine'ye hicret ediyor insanlar ve kardeş yapıyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam insanları kardeşliyor ve Mekke'den gelen bir aile Medine'den gelen bir ailenin yanına yerleştiriliyor. Onlar yiyeceğini içeceğini paylaşıyor o gelen kardeşleriyle. Hani bir Avrupalı öyle diyor, yahu diyor en büyük problemleri bir sigara içimi zamanda çözüveren diyor ya da bir kahve içi zamanda çözüveren Muhammed'e diyor. Tabi o iman etmediği için öyle peygamber demiyor, Muhammed'e diyor ne kadar çok ihtiyaç var. Yani çocuklar da o dönemde ailelerin yanına veriliyor ama şimdi yapamıyor insanlar onu. Şimdi çocuklar yuvalara toplanıyor ama bir kısım batılı devlette Amerikan filmlerinde dizilerinde filan da görüyoruz. Çocuklar böyle ailelere veriliyor ve bir kısım insanlar da denetliyor bunları. Yani belli aralıklarla gidiyorlar, bakıyorlar çocuklara. Çocuğun yetiştirilmesi iyi mi? Yani bakımı iyi mi? Psikolojik durumu nasıl? Aileye bakıyorlar, çocuğa bakıyorlar, komşularından soruşturuyorlar ve belli bir ücret veriyorlar. Bu daha sağlıklıdır. Evet, şimdi bu deneyde geçen olaylara şöyle yeniden bir bakalım istiyorum. Gördü ki çocuk, hani burada dördüncü ay için ifade ediliyor ya, çocuğun yüz ifadesi donuk bir hal alır, benzi sararır, gözlerini sabit bir noktaya dikmiş olarak saatlerce oturur. İşte böyle kalır diyordu. O anlatıyordu. Gördü ki çocuk böyle mum gibiydi ya da mumya gibi mi, mum gibi böyle diyordu, dururdu, hiçbir hareket yoktu diyordu çocuk. Böyle dururdu, bakardı etrafa, donuk donuk, ağlama filan yok diyordu. Sonradan bir daha evlenmişti, bir komşuların çocukları filan vardı, onlar ilgileniyorlarmış çocukla. Sonra bir gün getirmişlerdi çocuğu, çocuk böyle biraz hareketliydi filan. Dedi ki bak dedi, bu çocuklar dedi ilgilenmeye başladılar dedi bununla. Çocuk yeniden dedi böyle, yani ruhen uyandı çocuk o uyku halinde. Bak dedi, çocuk şimdi böyle bir hareket ediyor, canlandı. Yani gülüyor filan, bir belirtiler göstermeye yeniden başlandı. Ama böyle dedi, bu buraya taşınıp da şu halden önce böyle mum gibi böyle dururdu çocuk. Donuk donuk bakardı, hiçbir hareketi yoktu demiş idi. Çalışan bir anneydi. Gündüz demek ki ruhen çocukla ilgilenen bir kimse olmuyor. Gene bu gece ağlamalarıyla alakalı ben çalışan annelerin çocuklarında çok gördüm bunu. Hatta böyle yakinen tanıdığım ailelerden de bahsettiler ki çalışan anneler şöyle baksınlar. Gece çocuk uyanıyor ve bağıra bağıra ağlıyor çocuk. Şimdi onun bir özelliği var çocuğun o şekilde ağlamasının. Gündüz çocuk ağlarken çocukla bir şey konuşmaya çalışın, konuşabilirsiniz. Yani sizi işitir çocuk gündüz konuştuğunuz zaman, bir şey söylediğiniz zaman, yani kucağınıza alın, sevin, ya ne istiyorsun filan gibi sorun, çocuk bir şey söyler size gündüz. Yani sizinle iletişim kurabilir. Gece ise o şekilde ağlarken sanki çocuk iletişim kuramaz sizinle. Yani şuuru kapalıdır size karşı. Böyle haykıra haykıra çocuk ağlar ağlar ağlar ağlar. 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika ne yapsanız önüne geçemezsiniz. Çocuk böyle bas bas bağırır. Sonra birden uyur çocuk. Ama o arada siz iletişim kuramazsınız. Bunu ben de bir defa gördüm. Gene bu şekilde tarif ediyorlar. Bir kısım ailelerde bunu duyduğumda böyle tarif ediyorlar. Gece birden kalkıyor, böyle haykıra haykıra ağlıyor çocuk demişlerdi. Ve konuşamıyorsun, yani konuşuyorsun anlamıyor seni, duymuyor, şuuru kapalı. Ve sonra çocuk yeniden uyuyor. Ve o arada konuşturma falan mümkün değil. İşte kucağına falan alıyorsun, yapma etme, işte bak ben annen baban yanındayım falan filan, sevmeye çalışıyorsun falan. Hayır. Ki bu Wilhelm Stekel de aynı şeyden bahsediyor ve diyor ki işte halk arasında katılma denen bir çocuk hastalığı vardır diyor. Çocuğun yüzü hiddetten mosmor kesilir, nefesi durur, hırıldar, vücudu katılaşır. Buna çocuk sağrası denir. Bence diyor bunun sebebi psikolojiktir. Dövülen, korkutulan, köşeye sıkıştırılan, herhangi bir harekete bulunma iktidarı elinden alınan çocukların bu hastalığa sık yakalandıklarına şahit oldum diyor. Bence bu hal bir hiddet infilakından başka bir şey değildir. Kaçacak delik bulamayan akrebin dönüp kendini ısırması gibi bir şey diyor Wilhelm Stekel, ki biraz bana da biraz böyle geliyor, biraz da değil. Yani akrebin kendini ısırması tabiri belki doğru da, çocuk tabii içinde artık biriken o ve karşılığını bulamadığı duyguları bu şekilde bir infilakı oluyor çocuklarda. Ve bu çalışan annelerin çocuklarında sık bu. Yani ben gördüm. Şahsen işte şöyle şöyle filan diye de nakledenler de oldu. Ya da gündüz çocuk ağlarken birdenbire bu şekilde belirtiler verdiğini gene çalışan anne çocuklarından bu şekilde nakledilmişti. Hatta şöyle de olabilir. Yani illaki bu sırayı takip etmek zorunda değildir. Bir çocukta gene şöyle gördüm ben. Şimdi çocuğun 1,5 yaşında kardeşi oluyor çocuğun. Bir gece işte uyanıyor ki çocuk, bir de kardeşi var. Ondan sonra çocuk çok garip tepki gösteriyor kardeşine karşı. Böyle saldırıyor gibi, anne baba tutuyor, ne yapacağını anlayamıyorlar. Çocuğun üstüne gidiyor o bebeğin. Sonra çocuk bir müddet anneyi görmezden geliyor. Babaya düşüyor. Yani sanki annesi diye biri yok. Aynı evde yaşıyorlar, aynı odada oturuyorlar, kalkıyorlar, yemek yiyorlar filan. Annesine hiç bakmıyor. Annesinin kucağında bir bebek var ya. Böyle şuurlu olarak görmezden geliyor sanki çocuk. Anne yok sanki. Böyle hani dargın olur büyükler bazen, sanki biri yokmuş filan gibi davranır ya. Çocuk böyle küsüyor anneye. Çocuk babasıyla ilgileniyor, onunla konuşuyor filan. Ama anne yok, kardeş de yok. Yani görmüyor hiç onları gibi. Böyle bir şekle giriyor çocuk. Sonra böyle giderken baba biraz yanında götürüyor filan, işte işe filan giderken bir bu dönemi atlatsın diye. Bir gün çocuk bir huysuzluk ediyor, bir şey yapıyor, baba da tersliyor çocuğu. Babaya da küsüyor çocuk, sonra baba gönlünü biraz almaya çalışıyor ama çocuk bu arada yatıyor. Ve gece aynen bu çocuk katılığı vardı, ben gördüm o şekilde çocuğu. Çocuk böyle uyanmış ve bas bas bağırıyordu çocuk. Ve şeyi işitmiyor, yani babası işte sesleniyor falan anlamıyor çocuk. Ve bu aşamaları aşmıyor çocuk. Yani kısa bir zamanda, hani bir ay iki ay falan gibi değil. Çocuk anneden demek ki böyle bir ruhunda artık nasıl bir hal olduysa babaya sırf bağlandı. Babadan da terslik gördüğü zaman, hani akrepler de öyle yaparmış, çevresine böyle çepeçevre bir gaz döküp ateşe verse dönermiş, kuyruğuyla kendini sokarmış akrep. O çaresizlik öfkesiyle, demek ki o öfkeyle çocuk böyle bir şey geçirdi. Evet, çocukların bu şekilde çocuklar belirtiler gösteriyorlar anneden ayrı kalınca. Ki bu gece şiddetini zannımca çalışan birçok anne, gece şiddeti de deniyor buna. İşte çocuk katılığı deniyor. Çocuk sağrası diyorlar, çünkü şuuru kapalı oluyor çocuğun bu şekilde belirtiler gösterebiliyor çocuk ya da biraz daha hafif belirtiler gösterebiliyor. Mesela kimi şey diyor ki çocuk diyor böyle işte elini ayağını bir yere vuruyor filan gibi. Bu da artık bunların belki daha hafifi kabul edilebilir. Çocuk hırsından artık o şekilde hırsını çıkartıyordur. Ya da büyüklerde de olur. Bu öfkelenince bir yere vurur filan. Hatta böyle asi gençlikle alakalı bir film vardı. Bir Amerikan filmi. Bir polis babacan tavırlarda o asi gençlerin bir lideri birdenbire masayı yumrukluyor yumrukluyor filan bekliyor bu kişi hırsını alsın o asi genç diye. İnsanlar bu şekilde biriken duygularını bebeklerde demek ki böyle bir infial ile dışarı yansıtıyorlar. Bu şekilde infilak ediyor çocukların duyguları. Evet, çocuk demek ki bu şekilde anneye çocuğun ihtiyacı var. Gene Ali Çankırlı'dan naklediyoruz. İlk bir ay diyor çocuk günün büyük bölümünü uykuda geçirir. Acıkınca, altı ıslanınca, üşüyünce ağlar. İhtiyaçları giderilip anne de biraz böyle sevince yeniden uyur çocuk. İkinci ayda çocuk annenin böyle biraz farklı biri olduğunu sezmeye başlar ama yanından uzaklaşınca kaybolduğunu zanneder ki bunu böyle bir 7-8 aylık çocuğu olan bir anne demişti. Hani biraz önce söylediğim o koltuğun arkasına eğilince ağlıyor, kalkınca gülüyor çocuk, gitti zannediyormuş. Çocuk 6. aya kadar yabancıları fark etmez diyor Ali Çankırlı. Kim kucak açıp gülümserse ona gider. 6. aydan sonra ise tanımadığı kişilerin kucağına gitmez. Biri kucağına almak istese tanımadığı biri annesine sıkı sıkı sarılır. Annesi vermek istese ağlar, huzursuzluk belirtileri gösterir. Anneden ayrı kalmanın en tehlikeli olduğu dönem işte bu dönemdir. Evet, şimdi bu şekilde çocuklar annelerinden, aileden ayrı kaldı. Çocuk yuvalarında yetişiyorlar. Tabii annesiz babasız bir çocuğu akıl, insaf, ailelerin yanına yerleştirirken anneli babalı bir çocuğun ailenin yanından ayrılıp da, yani ailenin ki baba ayrılıyor, işe gidiyor evden, illaki birinin çalışması lazım. Anne de efendim hevesleniyor ya da işte o şeytani bilmem propagandaların tesirinde anne de işe gidiyor. Çocuk efendim bu belirtileri tek tek gösteriyor. Bir ay ağlıyor, mızmızlanıyor. Kim gelse sarılıyor, anne yok. İkinci ay çocuk artık haykırmaya başlıyor ümitsizce. Efendim başkalarına ilgi göstermemeye başlıyor. İştahı azalıyor, anne hala çalışıyor. Kendini gerçekleştiriyor anne. Çocuk üçüncü ayda yas tutma dönemine girmiş, hala kendini gerçekleştiriyor. Çocuk sahrasına yakalandı. Yani gece şiddetine ya da diyelim gece haykırıyor, bağırıyor, ağlıyor filan. Anne hala kendini gerçekleştiriyor. O hala her gün işe gidiyor, geliyor. Efendim feminizan duygularla şeyin askeri olmuş. Öyle bir kadın vardı, feministlerin önderi, Türkiye'de bir kadın var, şimdi çıkartamadım adını. Onun peşine takılmış kadın feministi görünüyor, kendini gerçekleştiriyor filan. Yani ihtiyacı olup da hakikaten maddi sıkıntıda olup da çalışma zorunda kalan annelere bir şey demiyorum. Ama ihtiyacı olmadan, yani işte ekonomik özgürlük falan, daha iyi giyineyim, daha işte lüks giyineyim ya da evde canım sıkılıyor filan diyen annelere doğrusu denecek çok söz var. O sözleri de vicdanları diyordur onlara zaten. Çocuk perişan olmuş, anne hala kendini gerçekleştiriyor ne yazık ki. Evet, ve bu çocukların bir şey önemli, yarısı erkekse yarısı kız. Yani bu erkek egemen bir düşünce değil. Çocukların anneye ihtiyacı var. Ve çocukların yarısı erkek yarısı kız. Ve kız çocukların ruhu daha hassastır, daha kolay yaralanır. Ve çocuklar, kız çocuklar da anne dışarıda çalışırken kız çocuklar da eziliyorlar. Sadece erkek çocuklar değil. Yani bu erkek egemen bir zihniyet de değil. Anneler, çalışan anne doğru bir kelime değil. Çalışan kadın başka bir şey. Hatta İslam'ın da uygun şartlar varsa kadın çalışabilir. Ama çalışan ve anne kelimeleri yan yana zaruret olmayınca gelmemeli. Ve bir kısım araştırmacılar gene Avrupa'da bu şekilde çocuk yuvalarındaki çocukları inceliyorlar demiştik demin. Sonra çıkınca diyorlar ki bu çocukların hepsi ruhen ölmüş. Ölmüş diyorlar çocuklar ruhen. Bitmiş yani. Ruhi gıdalarını almamış günler, aylar, yıllar geçmiş. Çocuklar sevgi, şefkat görmemiş. Karnını doyurmuşsun ama ruhen ölmüş bu çocuklar. Evet, ne yazık ki birileri böyle ruhen öldürüyor çocuğunu. Sevgi, alaka, ilgi göstermeyerek öldürüyorlar çocuğunu. Tabii çocuğu hani... Ya da şöyle daha hafifinden söyleyelim. Hani çocuk ağlayınca kimi de tabii işin üçüncü bir böyle hepten saçma tarafı var. Ya o çocuk evde. Küçük bebek. Anne yanında. Çalışan bir anne falan değil. Yani çalışmayan anneler öyle çok makbul iş de yapmıyor işin kötü tarafı bir kısmı. Çocuk ağlıyor. Anne alacak çocuğunu bir komşu kadın ya da işte bir büyüklerden kaynana ya da anne ya da işte abla birileri. Ya çocuğu şımartma diyor, çocuğu kucağına alma diyor. Ondan sonra kucağa alışır. Allah Allah, bırak diyor, ağlasın diyor, ondan sonra diyor susar diyor çocuk. He, susar, doğrudur. Ama çocuk, yani çocuğu ağlamaz hale getireceğim derken ruhen çökertiyorsun çocuğu. Hatta bu Wilhelm Stekel de nasıl böyle demiş, benim aklım ermiyor. Çocuğu yedir içir diyor. Hatta Avrupalılar böyle götürüyorlar, yediriyorlar, içiriyorlar, altına açıyorlar filan. Bir de öbür odada yatırıyorlar, kendi odalarında da değil. Yok, çocuk tek duracakmış da efendim, çocuğun çok yani kucağına aldığın zaman bağımsız olmazmış çocuk. Çocuğu bırakıyor, orada çocuk bas bas bağırıyor, yahu alın beni kucağınıza diye. Yok, çocuk ağlar susarmış. Tamam yani çocuğu ağlatsın, susturacağım falan derken ruhen öldürürsün. Aslında çocuğu hani ruhen, o bir mesele değil. Çocuğu mesela hiç yemek yemez hale getirmen de mümkündür. Çocuk yemek yemez, altını kirletmez, efendim üşümez, ilaç istemez. Sıkarsın çocuğun gırtlağını, çocuğun hiçbir şey ihtiyacı kalmaz. Ama ölür çocuk. Hani o Nasreddin Hoca'nın bir merkebi varmış. Demiş ki ben bunu yemeden yaşamaya alıştıracağım demiş. Ondan sonra vermemiş gittikçe azaltmış. Ondan sonra bir müddet sonra ölmüş merkep. Tüh demiş ya, tam demiş alışacaktı yemeden yaşamaya, öldü. Çocuğu tüh be, hiç kucağa gelmeden, hiç sevmeden, yani ilgi göstermeden yaşamaya alışacaktı derken çocuk ruhen ölüveriyor. Tabi bu çocuklar büyüdüğü zaman sevgi alınca verebiliyor insan. Almadığı bir şeyi veremiyor. Anne yaşlanıyor, baba yaşlanıyor. Bu sefer anne baba diyor ki çocuğum yavrum hiç işte ilgilenmez, gelmez, gitmez, görüşmez, aramaz filan. Ya benim ihtiyacım var filan. Çocuğun da küçükken ihtiyacı vardı, ilgilenmiyordun. Kim ne yaptınsa karşılığını görüyorsun. Men lem yerhem la yürhem. Kim ki merhamet etmezse merhamet olunmaz. Çünkü Allah Teala mahlukata sevgiyi ihtiyaç nispetinde koymuş. Mesela bazı hayvanlar yavrularını hiç aramazlar. Yani balıklar diyelim ki yumurtlar, bırakır çeker gider. Balıkların yavruları ne anneye ne de babaya ihtiyaç duyarlar. Bir kısım hayvanlar ki mesela bir çeşit örümcek olmalı. Bunlar yumurtalarını bıraktıkları yerde örümcek veya bir çeşit böyle zehirli bir hayvan. Yumurtalarını bıraktığı yere mesela bir çekirge zehirliyor. Ama öyle zehirliyor ki öldürmüyor, böyle komaya sokuyor, bitkisel hayata sokuyor. Yumurtalarının bıraktığı yere onu da bırakıyor, üstünü örtüyor ve gidiyor. Sonra kendi de ölüyor. Yani belki de o yumurtaların ile oraya bıraktığı, o komaya soktuğu mesela çekirgenin ne olduğunu görmüyor tabii ki. Belki bilmiyor bile ama Allah Teala böyle bir içgüdü koymuş hayvana. Ki bir çeşit örümcek olmalı bu. Bunlar ısırıyorlar hayvanları, komaya sokuyorlar ve sonra bu hayvanı bir çukura bırakıyorlar, üzerine yumurtalarını bırakıyorlar, sonra kendileri terk ediyor, ölüp gidiyorlar. Yumurtalardan yavrular çıkıyor, o komaya girmiş olan hayvanın etini yiyerek besleniyorlar ve büyüyorlar. Büyüdükten sonra da artık kendi gıdalarını kendileri aramaya başlıyor. Allah bu kadar annelik koymuş onların fıtratına. Bir kısım mahlukata bakıyorsunuz, sadece annelerde vardır yavruya bağlılık. Hatta bu hani denebilir ki ya, balık yumurtladı bıraktı gitti. Ama mesela tavuklar da yumurtlar bırakırlar. Ama sonra tavuk gelir o yumurtaların üzerine yatar. Sivilcik çıkartacak ya, kuluçkaya yatar. Yani iter kakarsın, kovalarsın. Ama o gene gelir onun üzerine yatar. Hatta ben çocuktum, hatırlıyorum, bizim tavuklarımız da olurdu, komşuların falan olurdu. Gelirdi böyle, bahçede patates ekerdik. Onun işte böyle biraz yaprakları büyükçe olur. Altında bir yere tavuklar yumurtlardı. Ondan sonra da üzerine yatardı. Gizli böyle, sahibinden de habersiz. Böyle kuluçkaya yatma, böyle bir fıtrat var tavuklarda. Sonra da tavuklar o yumurtadan çıkan civcivleri de sahipleniyor. Yani bayağı koruyor o civcivleri. Civcivlerin de fıtratına konmuş, böyle tavuğun peşinden gezerler onlar da. Ama mesela horoz, pek böyle babalık hissi yoktur horozda. Tavukta vardır sadece annelik hissi.

0: büyükler, öbürü gider av avlanır, getirir yavrusuna verir. Bir kısım kuşlar mesela giderler yavrularına aynı şekilde yiyecek getirirler. Bir kısım kuşlar da aile hayatı yaşarlar. Umumiyetle ihtiyaç nispetinde Allah Teala bu şekilde sevgi koymuş mahlukatın fıtratına. Mahlukat yavrusunu sever, korur, kollar. Böyle bir kısım mahlukat aile hayatı da yaşar. Hatta bir kısmı mesela eşi öldükten sonra mesela ahtapotlar diyorlar ki böyle çok sadık hayvanlarmış. Sadık eş imiş ahtapotlar. Biri öldükten sonra öbürü artık başka, yani karşı cinse bir başka hayvana bakmıyor. Ömrünün sonuna kadar dul ve bekar yaşıyor. O şekilde ölüyormuş falan. Demek ki Allah Teala böyle mahlukatın içine böyle duygu koymuş. İnsana gelince insanda da hem mesela erkekte hanımını kıskanma duygusu var. Kadınlarda aynı şekilde erkeğe kıskanma duygusu var ama bu erkekte daha şiddetli ve erkekler mesela kız kardeşlerini kıskanırlar, babalar kızlarını kıskanırlar gibi ki bu şekilde kadınlar pek erkek kardeşlerini vay başka kızlara baktı falan diye kızmazlar kızlar erkek kardeşlerini. Kadınlar kocalarını kıskanırlar da fıtraten yani günaha girdi falan diye hoşlanmasalar da orada biraz değişik erkek ve kadın duyguları. Ama bir aile duygusu var, çocuğu sevme duygusu var. Beraber bir çocuklar olduğu zaman çocuğumun annesi çocuğumun babası gibi bir duygu var. Çocuklarda aynı şekilde anneye babaya ihtiyaç var, anneye babaya sevgi var, bağlılık var. Ve işin ilginç tarafı odur ki insan yavruları erişkin olduktan sonra da annelik babalık duygusu gene devam eder. Yani hani tavuğun civcivi kendi kadar oldu biter artık annelik duygusu. Ama insan yavrusu daha sonra gene devam eder çünkü İnsan ünsiyet eden mahluktur. Hayatının sonuna kadar hem anne babasına, hem kardeşine, hem akrabasına, hem komşusuna, tanıdığına, arkadaşına karşı böyle bir kısım ünsiyet etme ihtiyacı duyar. Güveneceği insanlara ihtiyacı vardır insanın ve bu sebeple insanlarda bu duygu hayatın sonuna kadar devam eder ve çocukların hem anneye hem babaya karşı böyle bağlılıkları vardır ve ihtiyaçları vardır. Selamun aleyküm.
1: Çocuk eğitimi. Hazırlayan ve sunan Doktor Abdullah Erkam.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ı İmran 35-36. Hanne'nin, Meryem'in annesinin duası. Hani İmran'ın kadını demişti ki,
1: Rabbim, karnımdaki çocuğu özgürce sana adadım. Benden kabul buyur. Çünkü sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin.
0: Fakat çocuğu doğurunca dedi ki,
1: Rabbim, onu kız doğurdum.
0: Oysa Allah onun ne doğurduğunu ve kızın erkek gibi olamayacağını çok iyi biliyordu.
1: Ve adını Meryem koydum. Ve ben onu ve onun soyunu lanetlenmiş şeytanın şerrinden sana ısmarlarım.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
5: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
7: Ülkem Grup, Hırdavat Kırtasiye, Şeref Alçık 0212 659 73 44 İstoç.
8: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
9: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
11: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
13: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
14: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
15: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
16: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
17: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com Güngören.
18: Reklamları dinlediniz.
19: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
20: Özel FM. www.ozelfm.net. Ozelfm.net.

0: her zaman gerçekleri görmenizi, gerçekleri bakmanızı, gerçekleri duymanızı, gerçekleri anlatan kitapları, dergileri okumanızı, gerçekleri anlatan ne varsa onları bakmanızı, onları dinlemenizi ve gerçek mutluluğu kendi içinizde, aile hayatınızda gerçek mutluluğu yakalamanızı ister saygı, sevgi ve hürmetlerimle.
1: Gerçekler ve Biz programıyla Ramazan Boyacıoğlu her cumartesi saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

Trafik kuralları. Trafik kuralları. Araç yavaş giderken saf bir kuzu gibidir. Hızlanınca yiyecek kuzu arayan aç bir kurt gibidir. Özel efendim. 103.2.

0: Onlar şimdiye kadar insanlara sadece vesvese veriyorlardı. Ama şu andan itibaren doğruca üzerimize gelecekler. Kötü ve çirkin olan ne varsa bize onlarla saldıracaklar. Bundan sonra insanlığa yapacakları her şey daha kötü ve daha korkunç olacak.
1: Çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Hepinizden çok dikkatli olmanızı istiyorum. Ancak bilin ki şeytanın hilesinin sizin imanınız karşısında etkisi yoktur. Gelin hep birlikte güçlü bir imana sahip olalım. Allah'ın rahmet kapıları iman eden kullarına daima açıktır.
2: Sizden takvanızı korumanızı, Allah'ın emirlerine uymanızı, onun Resulünün gösterdiği yoldan gitmenizi, şeytanın fitne ve fesadına karşı kendinizi daima sakınmanızı istiyoruz.
0: Takvalı olun ve Allah'ın peygamberine inanın. En iyi silahımız budur. Tek silahımız.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Özel efendim.
5: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
6: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
7: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
8: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
9: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
10: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
11: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
12: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
13: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 3629.
14: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş. 0535 501 60 16.
15: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
10: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
16: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
17: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
18: Reklamlar.

Selamünaleyküm. Yeni bir Gerçi Derbi Biz programında beraberiz. Bu haftaki konuşmama bir yaşanmış gerçek bir olayla başlamak istiyorum. Bir yazı bu. Önce yazıyı hem okuyayım. Halil Bey adında birisi anlatmış. Halil Bey 1999'daki Gölcük merkezli depremden kılık payı kurtulabilmiş. İki kolunu, eşini ve bir çocuğunu kaybederek çıkabilmiş enkaz altında. Depremden kılık payı kurtulabilmiş. Allah'ımız onu kurtarmış. Ama iki kolunu, eşini ve bir çocuğunu kaybetmiş. Yani anlaşılan depremden geriye ne olmuş, yazık. Bu tabir hoş bir şey değil ama kendisi öyle söylemiş. Budanmış bir gövde. Budanmış gövdesiyle bir baba, bir de 7 yaşındaki aşesi kalmış. Halil Bey diyor ki, büyük bir gürültüyle diri diri gömüldüğümüz mezardan saatlerce sonra çıktım ama hem bedence noksandım hem de ailece. Yani iki kolum, eşim ve büyük kızım o korkunç enkazın altında kalıvermişti. O günden beri büyük bir pişmanlık içinde şunu düşünüyorum, diyor Halil Bey. Rabbimiz bize iki kolu dünyada gereksiz çalışmaktan çok, lüzumsuz çalışmaktan çok. Gereksiz çalışma nedir? Onu daha sonra yine dururum. Gereksiz çalışmaktan çok diyelim. Sevgimizi göstermek için vermişti, diyor Halil Bey. Sevgimizi göstermek için kime? Çocuklarımıza, eşimize, insanlara. Halbuki ben kollarımı çalışmaktan da öte çocuklarımı dövmekte kullanırdım. Hakaret etmekte kullanırdım. Şimdi o kadar pişmanım ki. Şimdi çok iyi anladım ki bize verilmiş olan iki kolum mühim görevi sevdiklerine sarılmakmış. Yüreğimdeki sevgiyi taşımak için verilmiş ellerimi, kollarımı ben nelerde, nerelerde kullanmıştım. Evet, çok pişmanım, diyor Halil Bey. Bütün dünyaya bu pişmanlığımı şöyle haykırmak istiyorum. Ey iki kolu sağlam olanlar, ey iki kolu sağlam olanlar, ey sevdikleri hala yanı başlarında bulunanlar, durmayın, sarılın onlara. Kollarınız kalbinizin sevgisini taşısın sadece. Bana Almanya'da protez kol takılacak. Maden mi plastik mi bilmiyorum ama bildiğim bir şey varsa o da takmak kollarımın yüreğimi yavrularıma taşıyamayacaktır. Şimdi bu örnek, bu yazı babalarla ilgili ama anneler için de söz konusu olabilir. Yani sadece kollar olarak da düşünmemek gerekir. Allah'ımızın bize verdiği gözler, Allah'ımızın bize verdiği kulaklar, Allah'ımızın bize verdiği kollar, parmaklar, ayaklar. Şimdi evimizde biz çocuğumuzla nasıl davranıyoruz? Hani gözlerimizde bile, gözlerimizde şiddet mi var? Bakışlarımızda şiddet mi var çocuklarımıza karşı? Yoksa çocuklarımıza karşı sevgi mi var? Çocuklarımıza karşı şefkat mi var? Hanımımıza karşı sevgi mi var? Hoşgörü mü var? Ya da hanımların beylerine karşı sevgisi mi var? Aşkı mı var? Hoşgörüsü mü var? Saygısı mı var? Burada bence herkes ne yapması gerekir? Kendisini birazcık çekidüzen vermesi gerekir. Bazı arkadaşlarımız var, bayan arkadaşlar. Eşleriyle ilgili problemleri vardı. Ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Aradan bir hafta geçti, iki hafta geçti. Eşlerini kaybettiler. Kaybettilerin kısmı şu: eşi öldü. Yani illa bir şeyin değerini anlamak için ölmesi mi gerekiyor? Kaybetmemi gerekiyor? Allah muhafaza eylesin çocuklarımız için. Çocuklarımızın değerini anlamak için. Şimdi sizlere ikinci bir yazı okuyayım. Ya da soru sormak. Dünyanın en güzel yeri neresidir? Sizce dünyanın en güzel yeri neresidir? Ya da sizce dünyanın en güzel resmi nedir? En güzel resmi nedir? Ya da en güzel yeri neresidir? Ya da biraz daha. İnsanın en çok mutlu olduğu yer ya da mutlu olması gereken yer neresidir? Ya da soruları şöyle değiştirelim. Dünyanın en güzel yeri neresi olmalı? Dünyanın en güzel yeri neresi olmalı?
Bu tabii sizin için tabii bu. Sizin hayatınız için bu. Hepimiz için, benim için, sizin için. Dünyanın en güzel yeri neresi olmalı? Bize göre. Çocuğumuza göre dünyanın en güzel yeri neresi olmalı? Eşimize göre dünyanın en güzel yeri neresi olmalı? Eşimiz en çok nerede mutlu olmalı? Biz en çok nerede mutlu olmalıyız? Çocuklarımız en çok nerede mutlu olmalı? Fotoğraf çekilecekse, resim yapılacaksa en güzel mutluluğun resmi hangisi olmalı? Ünlü bir ressam günün birinde dünyanın en güzel şeyinin resmini yapmaya karar vermiş. Bunun için de dünyada en güzel şeyin ne olabileceğine dair bilgi toplamak için uzun bir yolculuğa çıkmış. Ağaçlık bir yolda giderken beli bükülmüş, yaşlı bir adamın yol kenarında oturmuş olduğunu görmüş. Yanına giderek ona dünyanın en güzel şeyinin ne olabileceğini sorunca ihtiyar hiç tereddüt etmeden, o yaşlı adam hiç tereddüt etmeden demiş ki Allah'a imandır, peygambere ittibadır demiş. Sonra bu adam, ressam, küçük bir kasabadan geçerken bir mabedin, caminin kapısı önünde toplanmış bir düğün kalabalığına rastlamış. Caminin kapısı önünde toplanmış bir düğün kalabalığına rastlamış. Hani bazı camilerde oluyor, düğün salonları oluyor. Kalabalığın arasında genç gelini dünyanın en güzel şeyi nedir acaba sizce diye sormuş. Gelin damadın gözlerine bakarak dünyanın en güzel şeyi olsa olsa aşktır demiş. Yani hanımın beyine karşı olan aşkıdır demiş. Ressam yoluna devam etmiş. Tozlu bir yolda giderken cepheden dönen yorgun baygın bir askere rast gelmiş. Aynı şeyi ona da sormuş. Asker barıştır demiş. Barıştır. Ressam, eğer dünyanın en güzel şeyleri Allah'a iman, doğru olarak iman, Allah'ımızı doğru olarak bilmek ise, aşk ise ve barış ise ben bunların resmini nasıl yapabilirim diye düşünmeye başlamış. Evinin kapısından içeri girdiğinde ise dünyanın en güzel manzarasının karşısında olduğunu düşünmüş. Çocuklarının masum bakışlarında iman, eşinin gözlerinde aşk ve evinin içinde barış hüküm sürdüğünü görmüş. Bunlardan aldığı ilhamla ressam dünyanın en güzel şeyinin resmini yapmaya koyulmuş ve resim bitince de tabloya şu ismi vermiş. Evim, evim, güzel evim, güzel evimiz, yuvamız. Yuvamızda eşimize karşı sevgimiz, saygımız, Allah'a imanımız, peygambere ittibamız ve barışmamız, barışımız var ise evde kızgınlık olabilir, hayatın içinde tuzu biberidir. Bazen bağırmalar, çağırmalar olabilir. Ama niyetler iyi olunca, o yuvalar Allah'ın rızası için kurulunca o ev inşallah dünyanın en güzel yeridir. Bizler için, herkes için kendi evi. Evet değerli dinleyicilerim, hayat bazen çocuklar için baş edilmesi zor ve adil görülmeyen, aslında her şeyde bir adalet vardır ama adil görülmeyen olaylarla dolu olabilir. Ne yazık ki anne baba olarak isteseniz de bu zorlukları bazen yumuşatamayabilirsiniz. Zorlamalar da çocuğunuza öğüt ve ders vermeniz arasındaki iletişimi engelleyecek duvarlar oluşabilir. Bu durumu ele alırken uygulayabileceğiniz en etkili yöntem çocuğunuzu önce bir güzel dinlemektir. Evet, çocuğunuzu en güzel şekilde dinlemektir. Çocuğunuzun bir derdi, bir sıkıntısı olduğunda önce bir kere bir dinleyin. Çocuğunuzun bir sorununu getirmesini hangi yolla olursa olsun açık olun. Çocuğunuzun bir derdi var, bir sıkıntısı var ve sizi bunu söylemek istiyor, paylaşmak istiyor.
İsterse diliyle söyleyecek, isterse hal hareketiyle söyleyecek. İsterse kızarak bağırarak söyleyecek ama siz açık olun. Bazen çocuğunuzun bağırması bile iyi olabilir. O nedir o bağırmak? Bir sıkıntı işaretidir. Çünkü ancak çocuk kendisini ifade edebilirse bu durumlarda birlikte çözüm bulmaya ve zorluğun üstesinden gelmeye fırsatınız olabilir. Çocuklar yaşadıkları zorlukları getirdiklerinde, hayatın içindeki zorlukları size söylediklerinde anne babalar olarak şu tepkileri veriyor anne babalar. Bir kere yine hemen aşırı koruma. Çocuğunuza acıyarak, durumu çözmek için acele davranarak onun yerini düzeltemezsiniz. Bunu bir kere bilin. Çocuğunuzu hemen acımayın. Durumu onun yerine siz düzeltmeyi hemen kalkmayın. Acelecilik yapmayın. Ah yavrum, sana çok yazık, merak etme, ben bunu hemen hallederim diye sözler söylemeyin. Doğrusu şudur. Yavrum, bu problemin sebepleri nedir? Nedenleri nedir? Neden böyle böyle böyle oldu? Ya da nedenleri böyle böyle oldu. Birkaç tane neden olabilir. Çocuğunuzun orada ufku açılsın. Yani bir tane neden de olmayabilir. Burada çok hassas bir nokta var. Çocuğunuzun bir derdi var. Neden yavrum dediğiniz zaman bir tek neden düşünür çocuk. Ama yavrum, neden bir neden ya da nedenler oldu. Neden, bu problemin sebepleri nelerdir? Bu problemin sebepleri nelerdir? Nedenleri nelerdir dediğiniz zaman çocuğunuzun hem ufku açılır hem de hayatın içinde biz büyüklerin yaptığı yanlışı yapmaz. Sadece bir tek sebebi bağlamaz çocuk. Hayatın içinde bizler ne yapıyoruz? Başımıza bir sıkıntı, bir problem geldiğinde hemen bir tek nedeni bağlıyoruz. İşte şundan dolayı böyle oldu diye. Belki ondan dolayı değil. Onun belki 5 tane bakan yönü var. O olayda 5 tane bakan yönü var. Diyelim ki, örnek verelim. Allah emmesin. Çocuğunuz hastalandı. Hastaneye gittiniz. Şimdi çocuğunuz neden hastalandı? Sebep olarak bir tek sebep görünebilir. Ama işin içinde hikmetler de vardır. Yani sebep bir tanedir ama görünen sebep odur. Oysa sizin o saatte hastanede olmanız gerekiyor. Neden? Görmeniz gereken olaylar vardır ondan dolayı. Neden o olayları göreceksiniz? Çünkü ders almanız lazım. Ya o güne kadar hatalar yaptınız, o hataların nelerde hata yaptığınızı öğrenmelisiniz ki hem Allah'ımıza tövbe etmelisiniz, kendinize bir çeki düzen vermelisiniz. Ya da yine kendiniz hatalı olarak düşünmeyin. Belki gelecekte gördüğünüz o olaylarla bir yıl sonra, iki yıl sonra, üç yıl sonra o gördüğünüz olayların sizin hayatınızda tesiri olacaktır. Sizin doğru kararlar almanıza yardımcı olacaktır. Belki sizin o anda hastanede olmanız sizin için bir mükafat da olabilir bu.

sonra bir konuda karar verebilmeniz için doğru karar vermesini öğreneceksiniz belki. Buraya nereden geldik? Şuradan geldik. Başımıza gelen dertlerde, başımıza gelen sıkıntılarda illa bir tane sebep olmayabilir. Yani neden bir tane olmayabilir? Çok nedenler olabilir. Ya da sebep bir tane olabilir ama hikmetleri çok olabilir. Faydaları çok olabilir. İnsanlar, biz insanlar ne yapıyoruz? Olayları hep kendi açımızdan, kendi bakış açımızdan, tabirimi hoş görün, kendi dar bakış açımızdan baktığımız için, fazla geniş düşünemediğimiz için, gerçekçi düşünemediğimiz için fazla biz ne yapıyoruz? Sıkıntı çekiyoruz. Gerçi bu konuda yine iman edenler, arkadaşlarımız, insanlar ne yapıyorlar? Allah onlara bir sabır veriyor. Gönüllerine bir nur veriyor. Onlar onunla o sabır kuvvetiyle dayanabiliyorlar. Ama yine buradaki konumuz ne? Çocuğumuzu yetiştirmek. Çocuğumuzun bir derdi, bir sıkıntısı olduğunda ilk önce yavrum, senin bu derdin sıkıntısı nedir acaba? Sebepleri nedir acaba diye çocuğumuzu sormak, ondan bilgiler almak ve onun düşünmesini istemek. Ki düşünme olayı çok önemli. Mümkün mertebe çocuklarımızı düşünmeyi öğretmeliyiz. Doğru düşünmeyi öğretmeliyiz. Gerçekçi düşünmeyi öğretmeliyiz. O bakımdan size tavsiyem, bu bulmacalar oluyor. 7 farklı bulmaca, 8 farklı bulmacalar oluyor. 3 farklı bulmaca oluyor çocuğun yaşına göre. Hani iki resim arasındaki 7 farkı bulunuz diyor. İki resim arasındaki 5 farkı bulunuz diyor. Çocuklarımızı bunları öğretmeliyiz biz. Neden? Çocuk farkları fark edebilmeli. Daha sonra da doğruları ve yanlışları da öğrettikten sonra çocuğumuz doğruların ve yanlışların neler olduğunu öğrenebilir. Hatta bir aşama sonrası, doğruları öğretirken bir sorunun ya da bir problemin 2-3 tane cevabı olabilir. 2-3 tane doğru cevabı da olabilir. Ama o andaki en doğru cevap acaba hangisi? Ya da en geçerli cevap acaba hangisi? Ya da o andaki, o zaman dilimindeki doğru cevap acaba hangisi? Çocuğumuzu bunları da kazandırmalıyız. Bunlarla ilgili eğitimler vermeliyiz. Evet, çocuklarımızı geniş düşünme yolları öğretmeliyiz. Gerçek düşünme yollarını öğretmeliyiz. Tabii bunun için de önce bizim bilmemiz gerekiyor. Bizim bilmemiz için de, yani sizlerin bilmesi için de, şu anda programımızı dinliyorsunuz, teşekkür ederim. Ama bunu arttırmalısınız. Programları, böyle güzel programları daha çok dinlemeli. Kitapları, bu konularla ilgili kitapları, dergileri, gazeteleri, gazetelerin bu bölümlerini mümkün mertebe ne yapmalısınız? Sizler de okumalısınız. Çocuğunuzu yetiştirmeye çalışmalısınız. Yine gazetelerdeki faydalı olan bulmacaları mümkün mertebe tavsiye ederim. Mesela bu şimdi yeni çıkanlardan Sudoku diye bir oyun var. Onu tavsiye ederim. Çocuğunuz onunla evde oynayın. Anne baba olarak oynayın. 3 kişi oynayın ki çocuğunuz geniş düşünme yöntemlerini kazansın orada. Artı yine bir oyun daha var. Şimdi bilemiyorum var mı gazetelerde, dergilerde, bulmaca kitaplarında. Hani 5 kişi var, 5 ayrı vasıtayla 5 ayrı ile gidiyorlar. Gittikleri 5 ayrı ilde her birisi 5 ayrı şeyde kalıyor. Hani birisi evde, birisi otelde, birisi yazlıkta kalıyor. İşte bunlar sorul karıştırılıyor. Kim nereye gitmiş, nerede kalmış bulunması isteniyor. Böyle sorular da var. Bence o soruyu da çok ağırlık veriyorum ben. O soru çok güzel bir soru, öyle sorular. Yani 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı, o hani kombinasyon mu, permütasyon mu, onun şeyleri var. O çarpılabilir. 5 çarpı 5 çarpı 5, 25 25, yani bayağı sayı ediyor. Yani o kadar fazla düşünme olabilir. Şimdi beyin onu alışır. O beyin o kadar düşünmeyi alışır ve öğretilmeli. Bunlar yapılmalı. Benim bunları sizlere, anne baba olarak da size, arkadaşlarımıza tavsiyem bunlar. Bu sizin için de söz konusu. Eğer varsa vaktiniz, sizler de bunlarla ilgili bu soruları çözmeye çalışın. Problem çözme kabiliyetiniz daha da artabilir. Ama konumuz şimdi artık sizler çalışan insanlar ya da büyük insanlar olduğu için belki vakit ayıramayabilirsiniz ama
mümkün mertebe çocuk

0: çocuklarınızı mümkün bu konularda yetiştirmeye çalışın. Hatta benim yine eğer yapabilirsek nasip olsa, bu yaz okulları oluyor anaokullarında, çocuklara bunları öğretmek. Yani çocukları bunlarla ilgili programlar yapmak. Çocuklar daha çok düşünebilsinler, daha doğru düşünmeyi kazansınlar, daha gerçekçi düşünmeyi kazansınlar diye. Böylece bence böyle kitaplara da ihtiyaç var. Yazılmalı. Artık kimler yazacaksa, nasip olacaksa, bana mı nasip olacak, kimlere nasip olacaksa, düşünme eğitimiyle ilgili, geniş düşünmeyle ilgili, doğru düşünmeyle ilgili, gerçekçi düşünmeyle ilgili kitaplar olmalı. Dergilerde böyle sayfalar ayrılmalı. Gazetelere böyle sayfalar ayrılmalı. Bakalım kimlere nasip olacak. Evet, annelerin yaptığı bir diğer yanlışlardan ders vermek. Hemen ders vermeye çalışmak. Ki anneler, anne arkadaşlarımız maalesef birazcık öyle yapıyorlar. Çok konuşuyorlar birazcık. Birazcık fazla konuşuyorsunuz siz anne arkadaşlar. Yani mümkünse az konuşursanız iyi olur. Çocuğunuz sıkılmaz. Hatta bazen hastaneye gelen anne arkadaşlarımız oluyor. Öyle konuşuyor, öyle konuşuyor ki ben şaka yolu söylüyorum. Çok şükür diyorum. Ben bu çocuk yerinde değilim diyorum. Hani kadın öyle konuşuyor, öyle karışıyor, öyle karışıyor ki çocuğun, öyle karışıyor. Hem karışıyor, hem öyle konuşuyor ki, öyle böyle ders veriyor ki gereksiz, bir sürü. Ben o anda şaka yolu diyorum. İyi ki diyorum, bu çocuk yerinde ben değilim. Ya da kimisine şöyle söylüyorum. İyi ki diyorum, beyin sizi iyi sabrediyor. Evet. Annelerin yaptığı bir yanlışlık da fazla ders vermek diyelim. Ders vermek güzel bir şey ama fazla ders vermek. Çocuğun kendi başına olduğu durumdan kurtarabilecek bir yol düşünmesine izin vermek yerine durumu nasıl düzeltebileceğini onu siz söylemeyiniz. Yine aynı konuya geldik. Az önce bahsettiğim konulara geldik. Çocuğunuzun başına bir problem geldiğinde önce çocuğunuza ne söylemelisiniz? Yavrum, bu durumda nasıl kurtulabilirsin? Yani önce nedenlerini anlatmıştım. Yani nedenlerini bul yavrum bakalım. Neden yavrum bunlar böyle böyle oldu? Ondan sonra bulduktan sonra peki şimdi bu durumda nasıl kurtulabilirsin sen acaba? Sen nasıl kurtulabilirsin? Onu vermek. Sen nasıl kurtulabilirsin? Düşün bakalım. Neler yapabilirsin bakalım. Bunu vermeye çalışmak. Yoksa onun adına biz düşünüyoruz. İyi olmuyor. Düşünen biz oluyoruz. İyi olmuyor. Çocuk düşünmeli. Biz çocuğa düşünme kabiliyeti vermeliyiz. Çocuk kendisi demeli ki ben bu problemlerimle nasıl baş edebilirim? Elimdeki malzemeler nedir? Elimdeki araç gereçler nedir? Ya da kullanabileceğim kaynaklar nelerdir? Bunların yollarını öğretebilirsiniz. Bak şu kaynağı kullanabilirsin gibisinden. Malzemeyi, araç gereci kullanabilirsin gibisinden çocuğunuzu sadece yol gösterebilirsiniz. Birazcık rehberlik yapabilirsiniz ama problemi onun yerine çözmeyin. Doğru cevabı hemen onun yerine ona söylemeyin. Evet, bu duruma düşecek kadar dikkatsiz olduğuna inanmıyorum. Sana ne yapacağını söyleyeceğim ve sen ne dersem onu yapacaksın. Şimdi ne yapıyor anne arkadaşlar? Bazı anneler böyle diyorlar. Bazı babalar da öyle diyorlar. Sen diyorlar nasıl bu hale düştün? Sen dikkatsiz birisi değilsin diyorlar. Ve ne yapacağını hemen söylüyorlar. O bakımdan o bahsettiğim gibi buna yanlış bir şey. Yapılacak şeylerden bir tanesi şu. Çocuğun dikkatini başka yöne çekmek. Çocuğu içinde bulunduğu durumdan uzaklaştırıp onun yerine bir şeylerle meşgul olmasını sağlamak. Neyse canım olmuş bir kere. Boş ver hadi gel oyun oynayalım kelimesinden ziyade, böyle cümleden ziyade hani şunu şunu yapalım gibisinden söylemek daha güzel bir şey. Çocukla anne baba arasındaki iletişimi etkileyecek duvarları oluşturan bu üç tepkinin yerine aktif dinleme yöntemini kullanarak çocuğunuza ve problemine daha doğru bir şekilde yaklaşmış olabilirsiniz. Anne babanın çocuğun getirdiği problemi onu anladıklarını belirten hareketlerle dinlemesi ve çocuğun düşünmesine yardımcı olması aktif dinlemenin en temel kuralıdır. Evet. Ne yapmalıyız? çocukla konuşurken, çocuğun derdini dinlerken samimi olduğumuzu çocuğumuza göstermeliyiz. O nasıl olacak? Yani yapmacık davranış yapmamalıyız. Şimdi çocuk ders anlat, derdini anlatıyor. Anne bulaşık yıkıyor. Anlat bakalım yavrum. İşte anne şöyle olduydu, böyle oldu böyle. Tamam evet. Seni dinliyorum. Ama kadının eli bulaşıkta. Anne arkadaşın eli bulaşıkta, dinliyor. Doğru, dinliyor, tamam. Ama bence şunu yaparsanız daha güzel olur. İki şık. Bir, şu bulaşıklarımı bitireyim, sonra seni dinleyeyim dersiniz. Bulaşıkları bitirirsiniz, gidersiniz çocuğunuzun yanına, çömelirsiniz. Gözleriniz çocuğunuzun gözleriyle aynı hizaya gelir. Gözlerinin içine bakarak, söyle bakalım yavrum dersiniz. Ellerini de tutun, çocuğunuzun ellerini tutarak, söyle bakalım yavrum dersiniz ve çocuk güzel güzel anlatır. Şimdi anlattığı zaman ne olur? Önemli olan konu burada, dert bile unutulur. Önemli olan konu nedir? Çocuk, annem beni dinliyor der. Çocukta bir güven oluşur. Çocukta bir sıcaklık oluşur. Ya da yapılacak bir iş ne? O anda bulaşık yıkıyorsunuz. Bırakırsınız bulaşık yıkamayı. Hemen elinizi kurularsınız. Yıkadınız, kuruladınız ve yıkayıp kuruladığınızda çocuğunuzu gösterin. Dur elimi yıkayayım, seni şimdi dinliyorum. Sonra gidersiniz, kurulayayım, geliyorum. Kuruladığınızda söyle bakalım yavrum dersiniz. Çocuk ne yapar? Kendisi için kendi işinizi bıraktığınızı görür çocuk. Gördü mü? Gördü. Çocuk sevinmez mi? Sevinir. Çocuk size güvenmez mi? Güvenir. Yarın bir gün bir problem olduğunda çocuk size söylemez mi? Söyler. Şimdi tersten ele alalım. Şimdi bulaşık yıkıyorsunuz. Çocuğunuz geldi, derdini anlatıyor, sizin sıkıntısını anlatıyor. Anlat yavrum. Hı hı dediniz ama eliniz bulaşıkta, gözünüz de bulaşıkta. Devamlı. Anne bana bak. Beni dinle. Ya bakarsın. Dinliyorum yavrum. Sen devam et. Kulağım sende. Şimdi kulağım sende yavrum dediniz. Şimdi bu çocuk size inanır mı? Bu çocuk size güvenir mi? Bu çocuk size sever mi? Bu çocuk size saygı duyar mı? Bu çocuk sizin kendisini dinlediğinizi düşünür mü? Düşünmez. Ya da örneği değiştirelim. Eşinizle konuşuyorsunuz. Eşiniz sizin yüzünüze bakmıyor. Dinliyorum diyor. Hadi söyle dinliyorum. Dinliyorum hadi söyle. Ama gözü başka yerde. Yani eli çalışıyor diyelim. Yani bir iş yapıyor. Ya da bayanlara örnek verelim. Beyiniz gazete okuyor. Gazete okurken beyninize dert anlatıyorsunuz. Sıkıntınızı anlatıyorsunuz ama beyninizin gözü gazetede. Hanım, evet hanım. Dinliyorum hanım diyor. Siz ne düşünürsünüz? Kızmaz mısınız? Bırak şu gazeteyi, beni dinle demez misiniz? O da size dinliyorum ya söyle. Ya tamam da gözüme bakarak, bana bakarak dinle demez misiniz dersiniz. Bu aynısı nedir? Çocuklar için de geçerli. Yani çocuğunuzun sizin yardımında olduğunuzu bilmesi. Annem beni dinliyor. Annem benim derdime yardımcı olma çalışıyor. Annem benim duygularıma değer veriyor diyen bir çocuk ne yapar? Güven duyar. Annesine güven duyar ve değerlerini size söyler ve size paylaşır. Eğer şimdi siz böyle yapmazsanız çocuğunuz daha sonra size derdini anlatmaz. Biraz daha büyür gider işte ilk öğretime gider. Orada 3. sınıf, 4. sınıf, 5, 6, 7, 8 gibi dertlerini artık kim anlatır? Arkadaşlarını anlatır. Arkadaşlar yanlış arkadaş ise bu sefer o derdine karşı ilaç diye yanlış şeyler söylenir. İlaç diye çocuğunuza başka yanlış şeyler verilir. Liseye geldiği zaman bu çocuğunuz derdini size anlatmazsa anne baba olarak da kim anlatır? Arkadaşını anlatır. Arkadaşı da eğer yanlış yollarda ise çocuğunuzu yanlış yollara götürebilir. Allah etmesin. O bakımda yine bunun tohumu nerede atılıyor? Çocukluk döneminde atılıyor. Çocuk değerli olduğunda annem beni dinliyor. Gidip anneme anlatayım. Babam beni dinliyor. Gidip babama anlatayım diyebilmeli. Diyebilmesi için de sizin o anda çocuğunuzun değerli olduğu o anda, çocuğunuzun problemi olduğu, çocuğunuzun sıkıntısı olduğu o anda mümkünse elinizdeki işi bırakıp çocuğunuzu dinlemelisiniz. Çocuğunuza yardımcı olmalısınız. Çocuğunuzun problemleri nasıl çözebileceğine dair böyle ipuçları vermelisiniz. Ama kendisini çözmesini istemelisiniz. Böyle böyle yapa yapa yapa zaten çocuğunuz ilk öğretime geldiğinde, liseye geldiğinde belirli bir olgunluk kazanacaktır. Zeka olarak kazanacaktır. Ahlak olarak da kazanacaktır. Zaten anne baba sevgisini almıştır. Anne baba saygısını almıştır. Ev kelimesini, yani biz kelimesini almıştır. Dolayısıyla işiniz daha rahat inşallah olur. İşiniz daha rahat inşallah olur. Evet. Yargılamayan sorular. Bugün senin sorunun ne diye çocuğu soruluyor bazen. Yine ne yaptın sen? Hı? Ne yaptın diye sorular soruluyor. Bu nedir? Bu iyi bir şey değildir. Yani çocuklar açısından işte hoş bir şey değildir. Senin sorunun ne? Zaten çocuk sorununun ne olduğunu bilse söyler. Ama büyükler olarak da senin sorunun ne? Çocuk bilmiyor ki söylesin sorununu. Siz ne yapacaksınız orada? Güzel güzel çocuğunuzu konuşturursunuz. Yavrum ne oldu? Söyle bakalım şu şu şu şu. Ha, acaba şundan dolayı mı oldu? Bundan dolayı mı oldu? Diye çocuğunuzu da ne yaparsınız? Yardımcı olabilirsiniz. Sorunun sebebi ne olmuştu? Şöyle şöyle olmuştu. Peki şurada ne olmuştu? Peki burada ne olmuştu? Peki şurada ne olmuştu? Gibisinden sonra sonra ne yaparsınız? Çocuğunuzun hem düşünmesini arttırmış olursunuz hem de problemin nedenini ortaya çıkarmaya yardımcı olursunuz. Bir de duyguları yansıtma var. Eğer birine onu anladığınızı söylemek istiyorsanız o anda onun neler hissettiğini tahmin edebildiğinizi bilmenizi sağlayın. Evet, duyguları yansıtma. Eğer birine onu anladığınızı söylemek istiyorsanız o anda onun neler hissettiğini tahmin edebildiğinizi bilmesine sağlayın. Çocuğunuzun duygularını anladığınızı belirtmenin en iyi yöntemi bu duyguları sizin ağzınızdan da duymasıdır. Şimdi bazı arkadaşlar yanlış anlıyorlar. Mesela diyelim ki hani çocuğumuzun yanında korktuğumuzu söyleyelim. Şimdi diyelim ki deprem olmuş, deprem oluyor. Korkmadık mı diyeceğiz. Çocuğumuz korkuyor. Benim tavsiyem şu babalara, ben de korktum diye söyleyebilmeliyiz. Ve onu paylaşmalıyız. Ha, demek babam da korkmuş, annem de korkmuş dese, çocuk böyle düşünse bence korkunun %80'i biter. Neden biter? Çünkü bu normal bir olaymış. Dersin, aa ben de korkuyordum dersiniz ama ondan sonra şöyle şöyle şöyle şöyle şöyle düşündüm, korkum bitti, korkum azaldı, korkum kalmadı diyebilirsiniz ki demelisiniz. Bence o da var. Yani duygularınızı, yani çocuğun duygularını, hem kendi çocuğu hem kendi duygularınızı yansıtabilirsiniz. Kendi duygularınızı çocuğunuza yansıtın. Çocuğunuz da duygularını alın. Korkularını, sevgilerini, kaygılarını dinleyin. Ne hissediyorsun yavrum şu anda gibisinden sorabilirsiniz. Bir de kontrol etme var. Konuşmalar sırasında zaman zaman çocuğunuzun dediğini doğru anlayıp anlamadığını kontrol etmeniz sizin için çok faydalıdır. Biz bunu ne yapıyoruz? Yani ben bunu ne yapıyorum? İletişim konusunda da anlatıyorum. Yani çocuklarla iletişim konusunda, eşler arası iletişim konusunda da bunu anlatıyorum. Nasıl anlatıyorum? Şöyle anlatıyorum. Hani alıcı, verici var. Yani bir mesajı veren var, verici. Bir de karşınızda alıcı var. Bir de kanal var. Bir de konu var. Şimdi verici sizsiniz. Şimdi kanal nedir? Şimdi radyo olması. Kanal nedir? Bir televizyon. Kanal nedir? Gazete. Kanal nedir? Konuşmanız. Kanal nedir? İşte mimiklerinizle konuşmanız. Kanal nedir? Hal ve hareketleriniz. Şimdi alıcı kim? Karşıdaki kişi. Peki sizin dediğinizi aldı mı? Doğru olarak aldı mı? Sizin dediklerinizi doğru olarak alabildi mi? Bunu nasıl bilmek gerekir? O zaman işte sormalısınız. Ne demelisiniz? Söylediğiniz sözü, işte ben ne demiştim hatırlıyor musun? Şöyle şöyle şöyle demiştin. Ha, tamam. Doğru anlamış. Şöyle şöyle demiştin dediniz. Baktınız yanlış. Hayır, öyle demek istemedim. Şöyle şöyle şöyle dedim ben. Ya da demek niyeti de var ama, daha doğrusu demek var, söylemek de var ama niyet de bilinmiyor pek. Evet, öyle söylemiş olabilirsiniz ama karşınızdaki kişi sizin niyetinizi bilmez. O yüzden ben şöyle şöyle şöyle dedim, şu niyetle dedim diye de açıklayabilirsiniz. Çocuğunuza sorun yani konuşurken. Bu eşler arasında da aynı konuda. Şimdi eşler birbirlerine bir şey söylüyorlar ama yanlış anlaşılıyor. Kelimeler yanlış anlaşılıyor. Bu işveren işçi arasında da oluyor, personel arasında da oluyor, insanlar arasında da oluyor. Yani bir sözü karşı taraf yanlış anlayabiliyor, eksik anlayabiliyor, kelimeler eksik çıkabiliyor ya da bazı kelimeler var. Mesela diyelim işte şişe var, şiş var mesela. İşte kürek var, yürek var işte. Hani ben yüreğimi ortaya koydum dersiniz mesela, karşıdaki kişi ben küreğimi ortaya koydum anlar mesela. Örnek olarak. Şimdi dolayısıyla daha bunun gibi çok örnekler var. Hani belki çok örnekler verilebilir. O bakımdan çocuğunuza ne yapın? İletişimde sorun. Ara sıra. Ne demiştim hatırlayabiliyor musun? Şunu şunu şunu. Ya da ben böyle böyle böyle demiştim ama sen ne düşünüyorsun acaba benim dediklerim hakkında? Bana bir söyleyebilir misin? Çocuk da ne yapar? Orada sizinle paylaşır. Der ki böyle böyle böyle demiştin der. Doğru ise doğru anlaşılmıştır. Yanlış ise düzeltirsiniz. Yine bahsettiğim gibi. Bir de anne arkadaşlarımızın yaptığı hataların bir tanesini size ben söyleyeyim. Baba arkadaşlarımızın. Şimdi bazı baba arkadaşlar işten geç geliyorlar. Anne arkadaşlar geç geliyorlar. Şimdi geç geldikleri için de diyorlar ki vicdan azabı çektikleri için yavruma şu oyuncağı götüreyim de gönlünü alayım diyor. Çocuğu yine orada ne yapıyorlar? Biraz aslında maddeci yapıyorlar. Yani kendi vicdanlarını tatmin etmek istiyorlar. Kendi vicdanlarını tatmin ediyorlar daha doğrusu. Kendi vicdanlarını tatmin ediyorlar. Kendilerini tatmin ediyorlar. Ve böylece çocuğun oyuncağı dolu oluyor. Odanın içinde bir sürü oyuncak var. Hep maddi oyuncaklar var ama manevi yandan nedir? Çocuk eksik oluyor. Eksik kalıyor çocuğumuz. Önemli olan nedir? Manevi yönden çocuğumuzun duyuma ermesidir. Bir de anne arkadaşlarımızın sorduğu çok soru var. İşte birden fazla çocuk olduğu zaman, 2-3 tane çocuk olduğu zaman işte birbirleriyle didişiyorlar. Birbirlerine kızıyorlar, bağırıyorlar. İşte diyor anne arkadaşımız 10 kere, 20 kere söylüyorum, 50 kere söylüyorum ama hala işte birbirlerine uğraşıyorlar, şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar diye. Ne yapayım diye soruyorlar. Ben size söyleyeyim ne yapacağınızı. Sabırlı olun. Erkek çocuklarıysa bunlar askere gidinceye kadar bunlar olacak. Kız çocuklarıysa işte Allah izin verirse evlenip gidinceye kadar bunlar olacak. Dolayısıyla artık size sabır diliyorum. Bunları fazla büyütmeyin. Kafanızı da büyütmeyin. Bunlar olacak şeyler. İşte birbirlerini kapris yapacaklar, naz yapacaklar, işte bir sürü bağıracaklar, çağıracaklar, belki de kavgaya da edecekler. O bakımda ne yaparsınız? Bu konuda fazla büyütmeyin. Siz de sabırlı olun, hoşgörülü olun. Çocuğunuza, çocuklarınıza karşı fazla da işte bağırıp çağırmanıza hiç gerek yok. Bir diğer soru da çocuklarımıza ölümü nasıl anlatabiliriz? Ya yani yakın birisi öldüğü zaman bence doğru olarak söyleyin. Doğrusu nedir? Yani çocuğumuz, yani o kişiyi Cenab-ı Allah aldı, ahireti gönderdi, götürdü. Hani din kelimesi olarak nasıl söylenecekse, yani Cenab-ı Allah huzuruna aldı. Yani ahiretini aldı, öbür dünyayı aldı. Öbür dünya nasıldır? İşte öbür dünyada cennet var, cehennem var. Evet, işte eğer bu dünyada hep güzel şeyler yapılmışsa, işte Allah'ın rızasına uygun davranışlar yapılmışsa, o zaman ne yapılacak? O insanlar cennete gider. Ama yanlış yapılırsa cehenneme gider diye. Ama iman edenler olarak işte anlatılır. İşte cennete kimler gidilecek? Kitaplarda açılır, okunur. Bu anlatılır. Ama şu da var, yine hemen kuru kuru cennete gitti demekle bence bu iş olmaz. Çocuğumuzu işte Kur'an-ı Kerim'den çıkarabilirsiniz, din kitaplarından çıkarabilirsiniz. Cenneti tasvir eden manzaralar, hani böyle resimler, hani ne kadar olursa olsun bu cennetin hiçbir şey, bu dünyada hiçbir resim cennetle kıyaslanamaz. İşte çocuğunuz onu da söylemeniz lazım. Çok sevdiği, çok böyle güzel bir resim, çok güzel bir resim gösterip bak bu resim görüyor musun? Bak bu çocuk da görecek, evet bak bu resim çok güzel resim, işte şöyle şöyle şöyle şöyle şöyle, işte cennet bundan daha güzel. İşte diyelim ki annen oraya gitti, baban oraya gitti gibi olabilir. Ya da amca oraya gitti, dayı oraya gitti, anneanne babaanne oraya gitti gibi olabilir. Biz ne zaman gideceğiz? İşte biz de Allah'ımız ne zaman uygun bulursa, bizim Allah'ımız ne zaman oraya gitmemize uygun bulursa o zaman olur. Yani biz kendi başımıza oraya şimdi gidemeyiz. Neden gidemeyiz? Çünkü biz kuluz. Biz yaratılmışız. Biz kulluk sınırımızı, kulluk haddimizi bilmeliyiz. Allah'ımız bizi en iyi bilir. Bizim ne zaman yani işte canımızı alacağını diyelim. Yani ne zaman huzurunu alacağını, ne zaman öbür dünyayı alacağını, ne zaman bu dünyadan terhis edeceğini, bu dünyadaki vazifemiz artık senin vazifen bitmiştir, görevin bitmiştir, sorumluluğun bitmiştir dediğinde, yani Allah'ımız ne zaman derse o zaman bunu yapabiliriz diye, oraya gideceğiz diye çocuğumuza anlatabilirsiniz. Bir arkadaşları ölmüş ise çocuğunuzun arkadaşı, diyelim 6 yaşında bir çocuğunuz var, 6 yaşındaki arkadaşı da ölmüş olabilir, onu da aynı şekilde ne yapabilirsiniz, şöyle diyebilirsiniz: İşte arkadaşın öldü, öldü yok zaten, arkadaşın cennete gitti. Şimdi cennetin bir kuşu oldu, orada bizden çok güzel şekilde yaşıyor. İşte şöyle işte uçuyor diye denilebilirler. Nasıl anlatılıyorsa, dini kitaplarda bu nasıl anlatılıyorsa, onu güzel bir şekilde anlatabilirsiniz. Ki bence böyle anlatmalısınız. Aynı şekilde çocuk da oraya gitmek isteyecek. O zaman işte oraya gitmek için ne yapmak gerekir? İşte cennete kimler gider, açarsınız kitaptan okursunuz. Ve böylece aslında bunlar çok ciddi konu bunlar. Yani çocukların böyle gerçekçi bakış açısına sahip olması bu yaşlarda olacak. Bu yaşlarda doğru olarak vermelisiniz. Tabii doğru olarak verebilmek için de aşmalısınız, Kur'an-ı Kerim'i okumalısınız. Cennetle ilgili bahisleri okumalısınız, önce siz okumalısınız, öğrenmelisiniz. Çocukla ilgili cennet okuyun, cehennemi okumayın şimdi. Korkutmayın. Yani cehennemle şimdi korkutmayın. Ama belli bir zaman sonra, diyelim hani kötü insanlar için bunu yapabilirsiniz. Bak işte çocuğunuz ilk öğretimi 8. sınıfa geldiğinde ya da 7. sınıfa geldiğinde kötü insanlar buraya gidecek diyebilirsiniz. Yani kötü insanlar buraya gidecek. Kötü işte bunlar buraya gidecek. Bunlar da buraya gidecek diye çocuğunuzla şey yapmalısınız ki, bazen hani nefsimiz, şeytanımız bizi aldatıyor, bazen nefsimiz bizi aldatıyor, diyor ki yani Allah affeder, boş ver, hani yap diye aldatabiliyor. O bakımdan biraz kendimiz içinde öğrenmek gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'deki cehennemle ilgili kavramları kendimiz için öğrenelim ama çocuğumuzu cennete anlatalım. Ne zamana kadar? İşte ilk öğretim 7. sınıfına kadar, yaklaşık 7. sınıfa kadar onu anlatalım. 7. sınıfa gelince çocuklarımız, 8'e gelince yavaş yavaş bence cennetle birlikte cehennemi anlatmaya çalışalım. Evet, bu konuda belki yine söylenecek çok sözler var ama bu hafta bize ayrılan zaman içerisinde de sizlere faydalı olmaya çalıştık. Her zamanki duamızı, isteğimizi, temennimizi programımızı kapatalım. Her zaman gerçekleri görmenizi, gerçekleri duymanızı, gerçekleri okumanızı, gerçekleri bilmenizi, gerçekleri aramanızı, gerçek mutluluğa kavuşmanızı, bunun için de gerçek mutluluğu ulaştıran yollardan gitmenizi ister. İyi hafta sonları dilerim. Sevgi, saygı ve hürmetlerimle.
1: Gerçekler ve Biz. Hazırlayan ve sunan Ramazan Boyacıoğlu.

0: Hikayelerle çocuklara 40 hadis.
1: Mızıkçı. Avni iyi bir çocuktu. Fakat herkese çekiştiği için arkadaşları onu sevmezdi. Bir sonbahar günü gölün kenarında toplanan çocuklar denizler ve göller hakkında konuştular. Denizlerin daha derin, sularının daha soğuk olduğundan bahsettiler. Avni her zaman yaptığı gibi aksini savundu. Arkadaşları onun huyunu bildikleri için tartışmaya girmediler. Daha sonra topladıkları ince ve düz taşları suların üstünde kaydırmaya başladılar. Yuvarlak taşlar mavi suların üzerinde keklik gibi sekiyordu. O gün Faruk daha başarılıydı. Fırlattığı taşlar suları yalayarak kayıp gidiyordu. Faruk'u kıskanan Avni, "Bakayım elindeki taşlara," dedi. Faruk avucunu açarak topladığı taşları gösterdi. Aslında bu taşların diğerlerinden farkı yoktu. Ama mızıkçı Avni'nin bir bahane bulması gerekiyordu. "Tabii, kağıt gibi incecik taş toplamışsın. Kimin elinde bu taşlardan olsa iyi kaydırır," dedi. Anlayışlı bir çocuk olan Faruk, "Al bunları, ver elindekileri," dedi. Fakat yine değişen bir şey olmadı. Bir trafik kazasında sakatlanan Haydar aksayarak Avni'ye yaklaştı. "Bugün formunda değilsin ahbap," dedi. Başarısız olduğu için canı sıkılan Avni ona, "Bu işe senin aklın yetmez, topal," diye bağırdı. Avni'nin bu saygısızlığı öteki çocukları öfkelendirdi. Hepsi ona haksız ve saygısız olduğunu söylediler. Avni'nin bu hali Peygamber Efendimizin şu hadisi şerifine ne kadar aykırı değil mi?
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمار أخاك ولا تمازحه رواه الترمذي.
1: Din kardeşinle çekişme, onunla alay etme. Tirmizi.
0: Hikayelerle çocuklara 40 hadis.
3: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara bir tutam tebessüm kokan gönüllerdir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun. Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
6: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 4663.
3: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkede ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
9: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 39.99, kırmızı biber 49.99, patlıcan 59.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
10: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
11: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 490 93 80 49 Avcılar.
12: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
10: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
13: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
15: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
2: Reklamları dinlediniz.
16: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
1: daha söyleyecek çok sözümüz var.
12: 103.2 Özel FM.
17: Gerçekten senin Rabbin kullarından dilediğinin rızkını genişletir ve dilediğini kısar. Şüphesiz ki Allah kullarının durumlarından haberdardır, her şeyi görendir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Osman radıyallahu anh şöyle demiştir. Dünya hayatına yönelik tasa ve keder, kalbe karanlık ve gam getirir. Ahiret hayatına yönelik tasa ve kederse, kalbe nur ve huzur getirir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Kibre bürünmüş nefsini gözyaşlarınla yıkarsan, geriye secdeye kapanmış bir baş, Rabbini hep zikreden bir dil,

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Zillet, yaltaklanma, yağcılık derecesine varmadan mütevazi ol. Devamlı mertebenden azını iste ki ona ulaşasın.
1: Kendinizi bilgi yönünden geliştirin, dini konuşmalara katılın. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Bedeninizin içinde bir ordu bulunduğunu biliyor musunuz? Mikropların bizi hasta ettiğini hepimiz biliriz. Ancak mikroplara karşı bedenimizin de bir savunma sistemi vardır. Bu sistem tam bir ordu gibi çalışır. Saldırı, savunma, istihbarat ve hatta lojistik destek için çalışan ayrı hücreler vardır. Bu kusursuz sistem Allah'ın kusursuz yaratışının delillerinden biridir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM 103.2.
1: Motor yağı, filtre, yedek parça çeşitleri ve periyodik bakım uzman bakım ekibimizle Ümraniye Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Tanış Petrol 0549 720 0506.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: MRT Esans, 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla, Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla, toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans, 0534 604 1346. Instagram hesabımız mrtesans.com.
4: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
5: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da sivri domates 19.99, kıvırcık 29.95, soğan 29.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
7: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
9: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
10: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
11: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
12: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
13: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
14: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
15: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
2: Reklamları dinlediniz.
16: Saat 11. 11. Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
17: Allahu ya Allah, Allahu ya Allah.
16: Özel FM.

0: Kim Rahman'ın hikmetlerle dolu ders olarak gönderdiği Kur'an'ı göz ardı ederse, biz de ona bir şeytan sardırırız, artık o ona arkadaş olur.
1: وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ
0: Bu şeytanlar onları yoldan çıkarırlar. Ama onlar kendilerinin hala doğru yolda olduklarını sanırlar.
1: حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينَ
0: Ta ki huzurumuza gelinceye kadar böyle devam eder. Huzurumuza çıktığında arkadaşına, keşke seninle aramız doğu ile batı arası kadar uzak olsaydı. Meğer sen ne kötü arkadaşmışsın, der.

Allah buyurur, bu temenniniz bugün size hiçbir fayda vermez. Çünkü hayat boyunca birlikte zulmettiniz. Burada da azabı birlikte çekeceksiniz.

Sen sağırlara söz işittirebilir, körleri doğru yolda yürütebilir, besbelli sapıklıkta olanları hidayete erdirebilir misin?

0: Ey Resulüm! Biz seni vefat ettirip yanımıza alsak da yine onlardan müminlerin intikamını alırız. Yahut onlara vaat ettiğimiz azabı sana sağlığında gösteririz. Çünkü onlara karşı biz her zaman güçlüyüz.
1: فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذ۪ي اُوحِيَ اِلَيْكَ اِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
0: O halde sen, sana vahyedilen buyruklara sımsıkı sarıl. Muhakkak ki sen dosdoğru yoldasın.
1: وَاِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ
0: Bu Kur'an hem sana hem milletine güzel bir namdır, şereftir. İleride ondan dolayı sorguya çekileceksiniz.

Senden önce gönderdiğimiz elçilere sor bakalım. Biz hiç Rahman'dan başka tapılacak tanrılar kabul etmiş miyiz?

Nitekim onlardan Musa'yı delillerimiz ve mucizelerimizle Firavun'a ve ileri gelen yetkililerine gönderdik. O da onlara, "Ben Rabbül Alemin'in size elçisiyim," dedi.

0: Azabı tadınca Musa'ya, "Haydi büyücü, sana verdiği sözünün gereği olarak bizim için Rabbine dua et, bizi bağışlasın, zira artık yola geleceğiz," dediler.
1: فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ
0: Fakat biz onlardan azabı giderince hemen sözlerinden caydılar.

Firavun halkına duyuru yapıp dedi ki, ey benim halkım, Mısır'ın yönetimi benim elimde değil mi? Ayaklarımın altından akan şu nehirler, kanallar benim değil mi? Görmüyor musunuz? Yoksa ben şu aşağılık, meramını bile neredeyse anlatamayan adamdan daha üstün değil miyim? Eğer o dediği gibi ise üstüne gökten altın bilezikler atılmalı yahut beraberinde melaikeler gelmeli değil miydi?

0: Onlar bizi gazaba davet edince, biz de onların hepsini suda boğarak, onlardan müminlerin intikamını aldık.
1: فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ
0: Onları sonraki nesillere geçmiş bir ibret ve misal yaptık.

Ta ki Meryem'in oğlu İsa misal verildi. Derhal halkı keyiflenerek haykıra haykıra gülmeye koyuldu. Ve bizim tanrılarımız mı üstün dediler, yoksa o mu? Bunu sırf bir münakaşa olsun diye sana misal verdiler. Zaten onlar kavgacı bir toplumdur.

Hayır, o bir tanrı değil. Nimetimize mazhar ettiğimiz ve İsrail oğulları için bir örnek yaptığımız bir has kulumuzdu. Şayet yapmak isteseydik, sizin yerinize geçmek üzere melekler yaratırdık. Ama bu Allah'ın hikmetine aykırıdır.

Gerçekten o, kıyamet için bir beyandır. Artık siz, o saatin geleceğinden hiç şüphe etmeyin de, bana tabi olun. Doğru yol budur.

0: Sakın şeytan sizi yoldan çevirmesin. Çünkü o sizin besbelli düşmanınızdır.
1: وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُتِمَّ

İsa açık açık delillerle onlara gelince, ben size hikmet getirdim. Bir de hakkında ayrılığa düştüğünüz bazı şeyleri size açıklamak için geldim. O halde Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Yalnız ona ibadet edin. Doğru yol budur, dedi.

Ondan sonra kendisine mensup bir takım fırkalar aralarında ayrılığa düştüler. Gayet acı bir günün azabından zalimlerin vay haline.

0: Müttakiler dışında dünyadaki bütün dostlar o gün birbirine düşmandır.
1: Ya ibadi la khawfun aleykumul yevme ve la entum tahzanun.
0: Allah müttakilere şöyle buyurur. Ey benim kullarım! Bugün size herhangi bir endişe yoktur. Sizi üzen bir durum da olmayacaktır.
1: اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِم۪ينَ
0: Ne mutlu onlara ki ayetlerimize inanmış ve Allah'a itaat etmişlerdir.
1: اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ
0: Haydi siz de eşleriniz de neşe dolu olarak buyurun cennete.

0: النفوس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون.
1: Altın tepsi ve kaselerle kendilerine ikram eden hizmetçiler etraflarında devamlı döner. Hülasa orada canınız ne isterse, gözleriniz hangi manzaralardan hoşlanırsa hepsi var. Hem siz burada devamlı kalacaksınız.
0: وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
1: İşte dünyada yaptığınız makbul işlerden dolayı varisi yapıldığınız cennet.
0: لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ
1: Size orada istediğiniz şekilde yiyeceğiniz her türlü meyve vardır.
0: اِنَّ الْمُجْرِم۪ينَ ف۪ي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ
1: Suçlularsa cehennem azabında ebedi kalacaklar.
0: لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ ف۪يهِ مُبْلِسُونَ
1: Azapları hiç gevşetilmeyecek. Orada bütün ümitlerini yitirmiş olarak kalacaklardır.
0: وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِنْ كَانُوهُمُ الظَّالِم۪ينَ
1: Böyle yapmakla biz onlara haksızlık etmedik. Ama asıl kendileri öz canlarına zulmettiler.

0: Cehennem bekçisine şöyle feryat ederler: Malik, ne olur, tükendik artık. Rabbin canımızı alsın, bitirsin işimizi. O da, ölüp kurtulmak yok, ebedi kalacaksınız burada, der.
1: لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ
0: Allah da şöyle buyurur: Biz size gerçeği getirmiştik. Fakat çoğunuz hakikatten hoşlanmamıştınız.
1: اَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَاِنَّا مُبْرِمُونَ
0: Ey Resulüm! Onlar size hile kurmakta işi sağlama aldıklarını mı düşünüyorlar? İşte biz de işi sağlam tutuyoruz.

0: Yoksa onlar bizim kendilerinin sırlarını ve gizli konuşmalarını işitmediğimizi mi sanıyorlar? Hayır, işitiriz ve yanlarındaki elçilerimiz de yaptıkları her şeyi yazarlar.
1: قُلْ اِنْ كَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدٌ فَاَنَا اَوَّلُ الْعَابِدِينَ
0: De ki, faraza Rahman'ın çocuğu olsaydı, ona ilk ibadet eden ben olurdum.
1: سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ
0: Göklerin ve yerin Rabbi, o arşın, o muazzam saltanatın Rabbi, kendisine eş, ortak uyduranların iddialarından münezzehtir, yüceler yücesidir.
1: فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذ۪ي يُوْعَدُونَ
0: Kendilerine bildirilen o hesap gününe kavuşuncaya kadar onları kendi hallerine bırak. Batıllarına dalsınlar, varsın oyalansınlar.

O Allah'tır. Gökte de yerde de tek ve gerçek ilah'tır. O tam hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyi hakkıyla bilir.

Göklerin, yerin ve ikisinin arasında olan bütün varlıkların mülk ve hakimiyetine sahip olan Allah'ın şanı çok yücedir. Hayır ve bereketi sınırsızdır. Kıyamet saatini bilmek O'na aittir. Hepiniz sonunda O'nun huzuruna götürüleceksiniz.''

0: Müşriklerin ondan başka yalvardıkları sahte tanrıların şefaat yetkileri yoktur. Ancak bilerek hak ve gerçeğe şahitlik edenler bunu yapabileceklerdir. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ Eğer kendilerine sizi kim yarattı diye sorarsan, Allah yarattı derler. O halde nasıl oluyor da onu tek ilah kabul etmekten vazgeçiriliyorlar?
1: وَقِيلِهِ يَا رَبِّ اِنَّ هَا اُولَٰئِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ
0: Allah elbette Resulünün, Ya Rabbi ne yapayım, onlar bir türlü imana gelmeyen bir topluluktur demesini de biliyor.
1: فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ
0: Şimdi sen onlardan yüz çevir ve selam size de. Artık yakında maruz kalacakları akıbeti öğrenirler. Duhan Suresi Mekke döneminin sonuna doğru nazil olan surelerden olup 59 ayettir. 10. ayetinde geçip duman, gaz manasına gelen duhan kelimesi bu sureye isim olmuştur.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Öyle bir gecedir ki her hikmetli iş tarafımızdan bir emir ile o zaman yazılıp belirlenir. Rabbinden bir rahmet olarak hep elçiler göndermekteyiz. Muhakkak ki O her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.
1: Rabbis semavati vel ardı ve mâ beynehumâ in kuntum muqinîn.
0: Yakin, kesin bilgi ve itminan peşindeyseniz, bilin ki O, göklerin, yerin ve ikisi arasındaki varlıkların Rabbidir.

Ondan başka Tanrı yoktur. Hayatı veren ve hayatı alıp öldüren de O'dur. Sizin ve daha önce gelmiş geçmiş atalarınızın da Rabbidir. Fakat onlar şüphe içindedirler. Din gerçekleriyle alay edip eğlenirler.

0: O halde sen, göğün, bütün insanları saracak olan, aşikar bir duman çıkaracağı günü gözle. Bu gayet acı bir azaptır.
1: رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ اِنَّا مُؤْمِنُونَ
0: İşte o zaman insanlar, ey ulu Rabbimiz, bizden bu azabı kaldır, çünkü artık iman ediyoruz derler.

0: Onlar nerede, iman nerede? Onlar ibret alan, hisse kapan insanlar değil. Böyle olmadıkları için gerçekleri apaçık anlatan peygamber geldiği halde ona sırtlarını döndüler de bu başkaları tarafından bir şeyler belletilmiş delinin teki dediler.
1: İnna kâşiful azâbi qalîlen innekum âidûn.
0: Azabı üzerinizden biraz kaldıracağız. Fakat siz yine eski halinize döneceksiniz.
1: يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى اِنَّا مُنْتَقِمُونَ
0: Ama o müthiş sakvetle kendilerini yakalayacağımız gün onlardan tam intikam alırız.

Biz onlardan önce Firavun'un halkını da imtihan ettik. Onlara da pek değerli bir Resul gelip demişti ki, ey Allah'ın kulları, benim hakkımı verin, yani tebliğimi dinleyin. Çünkü ben size gönderilen güvenilir bir elçiyim.

0: sakın Allah'a baş kaldırmayın. Zira ben size apaçık bir delil getiriyorum. Beni taşlayıp öldürmenizden benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınıyorum. Bana inanmıyorsanız bari beni kendi halime bırakın. Bana kötülük etmeyin.
1: فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَا أُولَٰئِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ
0: Onlar kabul etmeyince Rabbine şöyle yalvardı. Ya Rabbi, onlar suçlu bir güruh.

Yüce Allah buyurdu. Mümin kullarımla geceliğin çıkıp git. Muhakkak ki sizi takip edeceklerdir. Denizi yarıp mahiyetini geçirdikten sonra onu olduğu gibi açık bırak. Çünkü onlar boğulacak bir ordudur.

Geride neler bırakmadılar neler? Ne bağlar, bahçeler, ne pınarlar, ne çiftlikler. Ne güzel güzel konaklar, ne makamlar, içinde zevk-ü safa sürdükleri ne nimetler.

İşte böyle oldu. Sonra bütün bunları başka bir topluma miras bıraktık. Merhamete layık olma haklarını kaybettiklerinden perişan hallerine gök de ağlamadı, yer de. Artık onlara yeni bir mühlet de verilmedi.''

Böylece İsrail oğullarını gerçekten zelil eden, aşağılayan o işkenceden, Firavun'un işkencesinden kurtardık. Doğrusu bu adam haddini aşan, büyüklük taslayan zorbanın tekiydi.

Musa'ya bağlı olanları da durumlarını bilerek o devirdeki bütün insanlara üstün kıldık. Onlara açık ve zahir nimetleri ortaya koyan nice mucizevi haller verdik.

Mekke müşrikleri ise derler ki, biz bir kere öldük mü iş biter, artık dirilmemiz mümkün değil. Ama siz dirilme iddianızda tutarlıysanız, daha önce gelip geçmiş atalarımızı diriltin de görelim.

0: Onlar mı daha güçlü kuvvetli, yoksa Tübba'nın halkı ve onlardan önceki toplumlar mı? Belli ki onlar daha güçlüydüler. Ama ağır suçlar işlediklerinden imha ettik onları.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ
0: Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasındaki varlıkları eğlenmek için yaratmadık.

0: Evet, onları hak ve hikmetle, ciddi maksat ve gayelerle yarattık. Ama onların çoğu bunu anlamazlar.
1: اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ اَجْمَعِينَ
0: Muhakkak ki bütün hesapların görüleceği o karar günü, hepsinin buluşacağı gündür.

0: O gün dost dosta fayda vermez. Allah'ın merhametine mazhar olanlar dışında kimseye yardım da edilmez. O gerçekten azizdir, rahimdir. Üstün kudret sahibidir, merhamet ve ihsanı boldur.
1: İnne şecerete'z-zakkûmi ta'amul etîm.
0: Muhakkak ki zakkum ağacı günahkarların yiyeceğidir.
1: Kel muhli yaghli fil butun kaghlil hamim.
0: Kaynar su nasıl fokurdarsa o da erimiş maden gibi karınlarında fokurdar.

Allah zebanilere, tutun onu da buyurur, cehennemin ta ortasına sürükleyin. Sonra da başının üstünden kaynar su dökün. Ve deyin ki, tat bakalım, hani üstündün, kudretliydin, asildin. İşte hakkında şüphe ve mücadele ettiğiniz o gerçek budur.

0: Müttakiler güvenli bir makamdadırlar. Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar. İnce ipekten ve parlak atlastan elbiseler giymiş olarak karşılıklı otururlar. Hem biz onları güzel gözlü hurilerle evlendiririz. Onlar canlarının çektiği her meyveden rahatlıkla isterler. İlk ölüm dışında artık orada ölüm tatmazlar. Allah kendilerini tarafından bir lütuf eseri olarak cehennem azabından korur. İşte en büyük mutluluk, en büyük başarı budur.
1: فَاِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
0: Biz Kur'an'ı insanlar iyi anlayıp ibret alsınlar diye senin dilinle indirerek anlaşılmasını kolaylaştırdık.
1: فَارْتَقِبْ اِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ
0: O halde neticeyi bekle. Zaten onlar da senin başına bir felaket gelmesini can atarak beklemektedirler. Câsiye Suresi Mekke döneminin sonlarında nazil olup 37 ayettir. Câsiye, dizüstü çöken manasına olup, ahirette bütün milletlerin Allah'ın hakimiyeti önünde dize geldiklerini ifade eden bu kelime, 28. ayette geçip sureye adını vermektedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Bu kitabın indirilmesi, o üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibi, aziz ve hakim Allah tarafındandır.
1: اِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ
0: Şüphesiz göklerde ve yerde müminler için Allah'ın kudret ve hikmetine dair çok deliller vardır.

0: Siz insanların yaratılışınızda ve Allah'ın dünyanın her tarafında yaydığı canlılarda kesin bilgiye ulaşıp gerçekleri tasdik edecek kimseler için deliller vardır.
1: وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ

0: Gece ve gündüzün peş peşe gelip, müddetlerinin uzayıp kısalmasında, Allah'ın gökten bir rızık, yani yağmur indirip, onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde, rüzgarları evirip çevirmesinde, akıllarını kullanıp düşünecek kimseler için, Allah'ın kudretine ve hikmetine dair birçok delil vardır.
1: تِلْكَ آيَاتُ اللّٰهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللّٰهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ
0: İşte bunlar da Allah'ın tenzili ayetleridir. Ki gerçeğin ta kendisi olarak Cebrail vasıtasıyla okuyup beyan ediyoruz. Allah'a ve onun ayetlerine inanmadıktan sonra onlar acaba daha hangi söze inanacaklar?

Yalana, sahtekarlığa, günaha dadanan her kimsenin vay haline. Böylesi Allah'ın kendisine okunan ayetlerini işitir de, sonra kibrine yediremeyip, büyüklük taslayarak, sanki onları hiç işitmemiş gibi inkârında direnir. Ona gayet acı bir azabı müjdele.

Ayetlerimizden öğrendiği bir şeyler olursa onları alaya alır. İşte onlara hor ve zelil edecek bir azabın geleceğini müjdele.

Peşlerinde de cehennem onları beklemektedir. Ne kazandıkları servetler, ne de Allah'tan başka edindikleri dostlar ve hamiler kendilerine fayda vermez. Onlara müthiş bir azap vardır.

0: Bu Kur'an hidayet rehberidir. Rablerinin ayetlerini reddedenlere ise en fenasından gayet acı bir azap vardır.
1: اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
0: Allah o yüce zattır ki içinde emri ve izniyle gemiler akıp gitsin, lütfundan nasiplerinizi arayıp şükredesiniz diye denizleri hizmetinize vermiştir.
1: وَسَخَّرَ

Hem göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendi tarafından bir lütuf olarak hizmetinize veren de O'dur. Elbette bunda düşünecek kimseler için ibretler vardır.

0: İman edenlere söyle ki, Allah'ın ceza günlerinin gelip çatacağını beklemeyenlerin ezalarına aldırış etmesinler. Kusurlarını bağışlasınlar. Çünkü nasılsa Allah, herkese yaptıklarının karşılığını verecektir.
1: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ
0: Kim güzel ve makbul bir iş yaparsa, kendisi için yapar. Kim de kötülük işlerse, kendi aleyhinedir. Sonunda Rabbinizin huzuruna götürüleceksiniz.

Gerçekten biz İsrailoğullarına kitap, hükümranlık, hikmet ve nübüvvet verdik. Onları helal ve has nimetlerle rızıklandırdık ve onları diğer insanlara üstün kıldık.

Onlara din işinde parlak deliller, mucizeler verdik. Şimdi onların din konusunda ihtilaf etmeleri, sırf kendilerine gerçeğe dair ilim geldikten sonra haset ve ihtirastan dolayıdır. Senin Rabbin kıyamet günü ayrılığa düştükleri hususlarda aralarında hükmünü verecektir.

Sonra din işinde seni ayrı bir şeriat yoluna koyduk. Sen ona tabi ol. Gerçeği bilmeyenlerin keyiflerine uyma.''

Çünkü Allah'tan gelecek herhangi bir cezayı önleme hususunda, onlar sana hiçbir fayda veremezler. Zalimler birbirinin dostudur. Allah ise,

0: Yoksa o kötülükleri işleyip duranlar, iman edip güzel ve makbul işler gerçekleştirenlere yaptığımız muameleyi, kendilerine de göstereceğimizi, hayatlarında ve ölümlerinde onları bir tutacağımızı mı sanıyorlar? Ne kötü, ne yanlış bir muhakeme.
1: وَخَلَقَ اللّٰهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
0: Halbuki Allah gökleri ve yeri hikmetle, gerçek bir maksatla ve bir de herkes ne kazanmışsa kendilerine asla haksızlık edilmeksizin ona göre karşılık görmesi için yaratmıştır.

Baksana kendi heva ve hevesini ilah edinen, ilmi olduğu halde Allah'ın kendisini şaşırtıp kulağını ve kalbini mühürlediği, gözlerine de perde çektiği kimsenin haline, hakkı görmemekte ve azgınlıkta ısrar etmesi sebebiyle Allah'ın şaşırttığı bu kimseyi kim yola getirebilir? Düşünmüyor musunuz?

ahireti inkar eden kafirler bir de şöyle dediler: hayat sadece bu dünyada yaşadığımız hayattan ibarettir. Ölürüz, yaşarız. Bizi yalnız zamanın akışı helak eder. Aslında buna dair hiçbir kesin bilgileri yoktur. Onlar sadece zanlarıyla böyle söylüyorlar.

Kendilerine iman esaslarına ve bu arada ahirete dair ayetlerimiz açık açık okunduğunda, onların ileri sürdükleri tek iddia, eğer siz bu inancınızda tutarlıysanız, gelip geçmiş atalarımızı diriltin de önümüze getirin, demekten başka bir şey olmaz.

0: de ki, size hayatı veren Allah'tır. Sonra sizi yine O öldürür, sonra da hepinizi hakkında hiç şüphe olmayan kıyamet, dirilme günü bir araya toplar. Ama insanların çoğu bu gerçeği bilmezler.
1: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ
0: Göklerin ve yerin hakimiyeti Allah'ındır. Kıyamet saati gelip çattığı gün, işte o gün batıl dava peşinde olanlar en büyük kayba uğrayacaklardır.

O gün bütün ümmetleri bir araya toplanmış ve diz çökmüş vaziyette görürsün. Her ümmet hesap defterlerini okumaya çağrılır. Daha önce ne yaptıysanız bugün sadece onun karşılığını alırsınız.

0: بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون.
1: İşte karşınızda sadece gerçekleri dile getiren defterimiz. Biz sizin yaptığınız her işi bir yere kaydediyorduk.
0: فَأَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُب۪ينَ
1: İman edip makbul ve güzel işler yapanların yüce Rableri kendilerini rahmetine alır. İşte en kesin başarı, en büyük mutluluk budur.

Kafirlere ise Yüce Allah tarafından şöyle denilir. Ayetlerim size okunduğunda siz büyüklük taslamış ve hep suç işleyen kimseler olmuştunuz değil mi?

0: Size Allah'ın vaadi gerçektir. Kıyamet, dirilme saati mutlaka gelecektir denildiğinde siz, kıyamet neymiş bilmeyiz. Biz olsa olsa bir zan ve tahminde bulunabiliriz. Ama biz kesin bir tarzda ona inanmayız demiştiniz.
1: Sadakallahu'l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Ya eyyuhel muzzemmil, قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا.
5: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir?

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
4: Gülperenk Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
5: Nebevikitap.com sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin, indirimli fiyatları kaçırmayın.
6: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner, 0533 656 77 37, Bahçeli Evler.
0: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
7: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
8: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
9: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020. Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
11: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da mürdüm erik 34.99, çekirdeksiz üzüm 59.99, şeftali 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
12: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
14: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
1: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
15: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
16: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
17: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
2: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
2: Özel FM.
19: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 155-156. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa belirlediğimiz bir zaman ve mekanda hazır olmak üzere toplumu arasından 70 kişi seçti. O zaman onları derin bir sarsıntı tutunca şöyle dedi:
1: Rabbim, dileseydin bunları ve beni daha evvel helak ederdin. Şimdi içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizleri de helak eder misin? Bu senin sınamandan başka bir şey değil. Onunla dilediğini sapıklığa terk edersin, dilediğini de doğru yola yöneltirsin. Sensin bizim velimiz. O halde bizi bağışla, bize merhamet et. Çünkü sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bizim için bu dünyada da güzellikler yaz, öte dünyada da. Ki biz pişmanlık içinde sana sığındık.
0: Allah buyurdu ki, dilediğim kimseyi azabıma hedef kılabilirim. Fakat rahmetim her şeyi kuşatmıştır. En sonundaysa sorumlu davranan ve arınıp yücelmek için ödenmesi gereken bedeli ödeyen kimselere, ki onlar ayetlerimize inanan kişilerdir, onu paylaştıracağım.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki Allah'ı bilen, ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış arif kişinin derdi Rabbini övmek, dünyadan yüz çeviren zahit kişinin derdi ise Rabbine dua etmektir. Çünkü ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış kişinin tek kaygısı Rabbi, dünyadan yüz çeviren kişinin tek kaygısı ise kendi nefsidir.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor. İslami hizmetlerde mutlaka yerinizi alın. Bu hizmetleri aşk, şevk ve heyecanla yalnız Allah rızası için yapın. Biliniz ki Allah rızası için yapılmayan bir işte, konuşulan bir sözde asla hayır yoktur. Üstelik kişiyi vebal altında bırakır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem. Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen neciz bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: düzeltmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

kızgın kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Locke'un varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara, bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun. Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
6: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
7: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 39.99, kırmızı biber 49.99, patlıcan 59.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
8: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
9: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlok, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
11: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroom'umuz mevcuttur. aksaakustik.com.
12: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
15: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
16: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
2: Reklamları dinlediniz.
0: De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Elbette batıl yok olmaya mahkumdur. Allah kime hidayet verirse o doğru yoldadır. Kimi de hidayetten uzak tutarsa artık bunlar için Allah'tan başka hiçbir yardımcı bulamazsın. Ve biz o kafirleri kıyamet günü kör, dilsiz ve sağır oldukları halde yüzleri üstü sürünerek dirilteceğiz. Varacakları yer cehennemdir. Ateşi dindikçe onun ateşini artırırız. Bu onların cezasıdır.
2: Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
17: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Tarih tünelinden çıkıp günümüze gelelim. Yazılan, konuşulan her şey kayda geçiyor. Hatta gönülden geçenler dahi yaratanımız tarafından biliniyor. Onun için topluma mal olan siyasilerimiz, sanatçılarımız, ilim adamlarımız, yazarlarımız, çizerlerimiz yazdıklarına ve söylediklerine biraz daha dikkat etmeleri gerekir. Şu andaki dinleyiciler ve okuyuculara yanlış bilgi vererek saptırma yaptı ve saptırdığı insanın günahının aynını yüklendiği gibi daha sonra gelenlere tarihi vesika olacağından kabirde de mahşer yerinde de yaptığı çarpıtmalarla çarpılacaklardır. Kişinin ünlü olmasına gerek yok. 1000 yıl öncesine ait bir defter bulunuyor ve o defterin sahibi hakkında bilgimiz olmasa bile yazdıkları bir şekilde baskıya geçerek doğruysa doğru olarak, yanlışsa yanlış olarak devamı sağlanıyor. Eski eserlerin korunduğu müze ve kütüphanelerde en zirve eserlerin yanında en zırva kitaplar da bulunmakta. 1930'lu 40'lı yılların ünlü bir profesörü bulduğu el yazması bir tomar kağıdın içindekilerle İstanbul'un 300 yıl öncesine ait ahlaksızlıkları yayıverir. Kimliği belirsiz bir adamın 300 yıl önce yazdığı hayali bir roman türü şeyi toplumun fotoğrafı olarak sunuverir. Halen yaşamakta olan bir profesörümüz de bundan 700 yıl önce yaşayan, birilerine göre evliya kabul edilen bir zat için filan müzede bulduğu tek varaklık bir belgede o zatın filan şehirdeki yaya 10 günlük mesafedeki zatın hayvanını çalmıştır diye basına sunuveriyor. Günümüz sorunlarına çare üretmenin riskli olduğunu görüp tarih tüneline inen köstebek tipli insanların pislik yayımına yardımcı olmamak için bu iki profesörün de kitaplarının da adını yazmadım. Anlatırlar, dünyanın en ünlü tarihçisinin biri öğretim üyeliği döneminde hep tarihi malzemeler toplamış, maddi durumu yerinde olduğundan dünyanın bütün müze ve kitaplıklarından önemli eserlerinde kopyasını getirtmiş ve dünyanın en sağlam tarihini ben yazacağım diye masanın başına oturmuş. Tam ilk cümlesini yazacakken dışarıdan gürültü duyar ve dışarı çıkar. Görünürde hiçbir şey yok ama gürültü patırtı geliyor. Köşeden bir adam çıkar ve tarihçinin yanından geçerken ona sorar. "Ne o gürültü?" der. Adam, "Kan gövdeyi götürüyor," der ve yoluna devam eder. Arkasından bir adam daha çıkar ve tarihçinin yanından geçerken tarihçi soru sorar. "Neler oluyor orada?" der. İkinci adam, "Ağız kavgası, bir şey olduğu yok," der ve gider. Tarihçi de kitap yazmayı bırakır. Aynı olayı nakleden iki adam aslında tarihçilerin dayanağı kişilerdirler. Abdülhamit Han için birileri cennet mekan derken öbürleri Kızıl Sultan der. Bugünlerin tartışma konusu olan hakkında da aynı şeyler söylenmiyor mu? Onun için biz bugünümüzde sahip olduğumuz akıl, bilgi, bilek, sıhhat, servet, şöhret, makam, rütbe gibi imkanlarımızı nerede, nasıl ve kim için kullandığımızdan sorumluyuz. Zamanımızın velisinden de delisinden de, Müslümanından da kafirinden de sorumluyuz. Yaşanan hayattan kaçıp köstebek gibi zaman tüneline sığınmayalım. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'i yaşayanları uyarmak için indirdiğini haber verir. Bu Kur'an, diri olanları uyarmak, kafirlere azap sözü hak olması için indirilmiştir. Yasin Suresi, Ayet 70. Mahmut Toptaş.

0: biz Ukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahta ni'alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Ahzab 64-68. Cehennemliklerin duası. Şu muhakkak ki Allah kafirleri lanetlemiş ve onlara çılgın bir ateş hazırlamıştır. Onlar orada ebedi kalırlar ve ne bir dost bulabilirler ne de bir yardımcı. O gün yüzleri ateş içinde çevrilirken,
2: "Ah, keşke Allah'a itaat etseydik, peygambere itaat etseydik," derler.
1: Yine derler ki,
2: "Ey Rabbimiz, biz beylerimize ve büyüklerimize itaat ettik de bizi yanlış yola götürdüler. Ey Rabbimiz, onlara azabın iki katını ver ve kendilerini büyük bir lanetle lanetle."

0: Özel FM uyarıyor. Nesillerimizde ilim ehli, Kur'an ehli asla eksik olmasın. Evlerimizi bir mektep haline getirmeye gayret edelim. Ailemizin her ferdi asgaride farz-ı ayn ilimleri muhakkak öğrenmelidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Tağuta kulluktan sakınan ve Allah'a yönelenlere müjde vardır. Kullarımı müjdele. Zümer suresi 17. ayet.
1: Bizden istenen bir şey vardır. İhlas ile bunu yapabilmek. Ancak ihlas sahibi olmak ne kadar önemli ise onu korumak daha bir önemlidir. Belki de şöyle cümleyi kurmamız gerekecektir. İhlası korumak kazanmaktan daha zordur.
2: Müminlerin iman bakımından en olgun olanları, ahlak bakımından en güzel olanlarıdır.
3: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
6: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No. 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
7: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 7798.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
9: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No. 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
11: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
12: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir eş sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
13: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
14: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da sivri domates 19.99, kıvırcık 29.95, soğan 29.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
15: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
16: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
17: Taşdelen Binbir Çeşit Yapı Market, 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
18: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 1515.
19: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri, 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
20: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
21: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
4: Reklamları dinlediniz.
22: Kardeşlik yalnızca aynı inancı paylaşmak değil, birbirimizin hakkını gözetmek, yükünü paylaşmak ve zor zamanda yanında durmaktır. Vuslat Dergisi, Eylül sayısında Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarını, kardeşlik hukukunu ve birbirimize karşı sorumluluklarımızı gündeme taşıyor. Kardeşliği sözde değil, hayatın içinde yaşamak için. Vuslat Dergisi Eylül sayısı çıktı.
23: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
4: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
24: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Özel FM.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.
2: Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir. Muntarihan.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: En'am 161-163. Peygamberimizin duası. De ki, kuşku yok ki Rabbim beni dosdoğru bir yola yöneltti. Her türlü sapmadan uzaklaşan ve Allah'tan başkasına ilahlık yakıştırmayan İbrahim'in değişmez değerleri temsil eden yoluna. De ki, benim tüm desteğim ve isteğim, bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah'a armağan olsun. Uluhiyetinde onun ortağı yoktur. Ben işte bu tevhid ile emrolundum ve ben varlığını kayıtsız şartsız Allah'a teslim edenlerin öncüsü olacağım.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul.
2: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
3: Darıca Road Balance, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca. Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
1: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
5: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Eve 0551 433 34 34 Arnavutköy.
6: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 9634 Karaköy Perşembe Pazarı.
7: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
10: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da mürdüm erik 34.99, çekirdeksiz üzüm 59.99, şeftali 59.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
11: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 2707. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62-66 Bağcılar.
12: Ülkem Grup Hırdavat Kırtasiye Şeref Alçık 0212 659 7344
13: İstoç.
14: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
13: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
15: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr

0: www.radiumgyu.com.
1: Reklamları dinlediniz. Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
2: daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: 103.2 Özel FM.

0: Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an'ı anlamak programıyla Abdullah Parlayan'ı dinlediniz. Allah!

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Nisa suresi 106'dan başlayacak. Rabbi Zülcelalimiz Nisa suremizin 106. ayet-i kerimesinde buyurur ki: "Vestagfirillah." Allah'tan bağışlanma iste. Ben nasıl olsa garanti cennetliyim deme. Her an günahın içerisindesin. Her an şeytan seni aldatabilir. Her an hata ve kusurların olabilir. Öyleyse vestagfirillah. Her an, her daim Allah'tan bağışlanma iste. İnnallâhe kâne gafûran rahîmâ. Çünkü Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Dolayısıyla ben nasıl olsa garanti Müslümanım. Benden iyisini mi bulacak cennete koymaya deyip de kendi kendini gaflet içerisinde sapıklığa itme. Devamlı istiğfar et. Namazı kılıp selam verince bile istiğfar edilmesi emrediliyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından. Niçin? Namazdaki hata ve kusurlarımız olduysa ya Rabbi bağışla. Affet bizi, hatalarımızı ört ve sil diye. Öyleyse her an, her attığımız adımda pek çok hatalarımız, kusurlarımız vardır, olabilir, oluyordur. Biz de estağfirullah. Allah'tan daima bağışlanma isteyeceğiz. Rabbim bizi bağışla diyeceğiz. Bağışlanmamız için dua ve yalvarmamızı sürdüreceğiz. İnnellâhe kâne gafûran rahîmâ. Çünkü Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Müslümana hadisi şerifte de ayet-i kerimelerde de istiğfar etmesi emrediliyor. Müslüman Allah'a devamlı yakın olmalı. Allah'tan devamlı bağışlanmasını istemeli. Devamlı günah işlediğini ve bu günahların da sadece Allah'ın affedebileceğini, onun dışında kimsenin affetme yetkisinin olmadığını bilecek, bu şuurla hayatını sürdürecek ve devam edecektir. Öyleyse vestağfirillah emrine uyarak biz de Allah'tan daima bağışlanmamızı isteyeceğiz. Namazdan sonra sabah kalkınca, akşam, gece, gündüz, çünkü aleyhissalatü vesselam günde 70 küsur sefer veya 100 küsur sefer ben Rabbimden bağışlanma isterim, yani bağışlanma talebinde bulunurum diyor. O bir peygamber iken, geçmiş ve geleceği bağışlanmış iken, o günde 70 küsur veya 100 küsur Allah'tan bağışlanma talebinde bulunursa, biz de bu emri yerine getirerek yüzlerce sefer bağışlanmamızı isteyeceğiz Rabbimizden. Çünkü o affedendir ve bağışlayandır. 107. ayet. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذ۪ينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا اَس۪يمًا. Kendi kişiliklerine ihanet edenleri de savunma. Çünkü Allah kendilerine ihanet edenleri ve günahlarında inat edenleri de sevmez. Sebebin üzülüyle alakalı bazı hadiseler anlatılır tefsir kitaplarımızda. Hırsızlık yapıyor Müslüman biri, Übeylik oğullarından biri. Hırsızlık yapıyor. Sonradan da iş ortaya çıkınca hırsızlığı bir başka Yahudinin üzerine atmaya çalışıyor. Bir başkasını lekelemeye çalışıyor. Bu Müslümandır, bu bizdendir deyip de, bu yapmamıştır, olamaz deyip de onu temize çıkarmaya da kalkma. Çünkü kendi kişiliklerine hainlik etmiştir o, onu savunma. Allah kendisine hainlik edenleri ve günahında inat edenleri de sevmez. Bu şekilde bu Müslümanı kurtaralım diye pek çok Müslüman da bu Müslümanın lehinde, Yahudinin aleyhinde yalan şahitliği de yapmak suretiyle Peygamberimizi yanıltmaya çalışmışlar. Bunun hırsızlık yapması mümkün değildir. Filan Yahudi var ya, o zaten her zamanki işi bu. Bu devamlı hırsızlık yapar, bu Müslüman yapmaz. Hatta onun evinde bulundu. Bu çalınan malzeme de demek suretiyle o Yahudi'ye suçu atmak için pek çok insan da Müslümanı kurtarmak için bir gayretin içerisine giriyorlar. Rabbimiz de diyor ki: "Vela tucadil anillezine yahtanun enfusuhum." Birileri hem kendisini kişiliklerine ihanet etmek suretiyle berbat etmiş, perişan etmiş, hem de diğer Müslümanları da kullanmak suretiyle kendisini kurtarma uğruna onları da kullanmaya devam etmiş. Sen de hakem olarak, sen de hakim olarak, sen de hüküm verici biri olarak aman ha onu savunma. Bu dönemde de olabilir. Kişi kendi kişiliğini harcayabilir. Kendi kişiliklerine ihanet edebilir. Zulmedebilir, zalimlik yapabilir.
Ama bu yaptığı zalimlikten sonra iş ortaya çıkınca kendisini temize çıkarmak için değişik yollar ve yöntemler ortaya koyması da uygun değildir. İşte Rabbimiz bize bu gerçeği de böylece bildiriyor. Onlar kendi nefislerine, kendi benliklerine ihanet etmiş kimselerdir. Sen onları savunma. Başkaları şahitlik de yapsa onları savunmaya kalkma. Öbür taraftaki insanın suçu yok, günahı yok. Onun üzerine suçu atmaya çalışıyorlar. Pek çok yalan şahidiyle birlikte. Sen hakem olarak onun üzerine suçu atma, hainleri savunma. Kendisine ihanet edenleri de savunma. Çünkü Allah kendisine ihanet edenleri ve günahlarında ısrar edenleri, inat edenleri de sevmez diyor Rabbimiz okuduğumuz Nisa suremizin 107. ayetinde. 108. ayet. يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّٰهِ وَهُوَ مَعَهُمْ اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا. Onlar yaptıklarını insanlardan gizleyebilirler. Yani göstermeyebilir. Şahitlik yapan insanlara da göstermeyebilir. Peygamber'e de meseleyi çaktırmadan değişik şekillerde ortaya koyabilir. Yani insanlardan gizlemeleri belki mümkündür ama Allah'tan gizleyemezler. Allah'tan gizlemeleri mümkün değildir. Çünkü gecenin karanlığında Allah'ın razı olmadığı düşünce ve inançları her ne zaman tasarlasalar Allah onların yanı başındadır. Ve Allah onların bütün yaptıklarını tüm ilmiyle kuşatmıştır. Öyleyse birilerinin üzerine suçu yıkabilmek için belki 5-10-20 tane şahit de ortaya koymak suretiyle bazı şeyleri insanlardan gizleyip hakemi, hakim durumunda olan kimseyi yanıltma imkanı olabilir. İnsanlardan gizleme imkanı olabilir. İnsanları aldatma imkanı olabilir. Ama Allah'ı aldatma mümkün değildir. وَلَا يَسْتَحْفُونَ مِنَ اللّٰهِ Allah'tan hiçbir şeyi gizleme imkanımız yoktur. Çünkü ne yaptığımızı Allah görüp bilip durmaktadır. İşte o Allah peygamberine de vahiy ile bildirmiştir ve bildirecektir. Mesele şundan şundan şundan ibarettir. Suçu işleyen budur ama şunları da yalan şahit olarak kullanarak suçu bir başkasına atmaktadırlar diye Allah bildirebilir. O gün peygamberine vahiy ile bildiriyordu. Bugün de iş tetkik ve tahkik edildiği zaman ortaya çıkabilir. Hakem durumunda olan, hüküm verme makamında olan kimsenin bu şekilde iyi davranması lazım, iyi tetkikte bulunması lazım. Belki insanlardan gizlenen bir nokta olabilir ama Allah'tan gizlenmeyeceğini de bilmesi lazım. Çünkü iz yubeyyitune ma la yerda minel kavl. Çünkü gecenin karanlığında Allah'ın razı olmadığı düşünce ve inançları her ne zaman tasarlasalar, geceleyin bir araya geliyorlar 10-15 kişi. Bu suçu bunun üzerinden nasıl atarız? Filan Yahudi'yi nasıl suçlu duruma getiririz diye. Planlar, programlar kuruyorlar. Onlardan da haberi var Allah'ım. O kişinin o suçu işlediğinden haberi var. Bu yalancı şahitlerin bu Müslüman üzerinden bu suçu kaldırmak için ortaya koydukları her türlü düzenden de Allah'ın haberi var. Ama ma la yerda minel kavl. Allah'ın razı olmadığı bir sözdür, sözcüktür bu. Allah razı değildir bu işe. Ama onlar Allah'ı razı etmek istemiyorlar. O insanın üzerinden, o suçlu insandan suçu atıp bir başka tarafa geçirmek istiyorlar. Bir başkasını suçlu duruma sokmak istiyorlar. İşte Rabbimiz de onlar geceleyin düşünce ve inançları ne olursa olsun Allah'ın razı olmadığı herhangi bir şeyi tasarlasalar Allah da onların mutlaka yanındadır. Ve Allah onların yapıp ettiği her şeyi ilmiyle, bilgisiyle kuşatmıştır. وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا Sen onu kurtarmaya kalkma. Suçlu odur, bitti. İnsandır, hata edebilir. Suç işleyebilir. Şeytana uyabilir. Yanlışlık yapabilir. Bitti. Ben bir yanlışlık yaptım. Bu suçu niye bir başkasına atmak için yalancı şahitler bulmalıyım? Gerek yok buna. İşledim bir suç. Allah bağışlasın, affetsin demek suretiyle Allah'a yalvarıp yakarmalı ve Allah'tan bağışlanma istemeli kişi. Neyse böyle düzenler, böyle dolaplar çevirmek suretiyle suçsuz birini suçlamak da hoş değildir. Çünkü Allah وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا Allah yapıp ettiğiniz her şeyi ilmiyle kuşatmıştır, bilgisiyle kuşatmıştır, görüp bilmektedir. هَا اَنْتُمْ هَا اُولَٰئِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللّٰهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
emmen yekûnu aleyhim vekîlâ. Rabbimiz Nisa suremizin 109. ayetinde buyuruyor ki, sizler belki bu dünya hayatında onları savunabilirsiniz. Dünya hayatında bu Müslüman kardeşimiz, bu hemşehrimiz, bu komşumuz, bu bizdendir, bu bizim cemaattendir demek suretiyle onu savunabilirsiniz. Onu kurtarmak için yalancı şahitlik yapabilirsiniz. Ama kıyamet günü kim onları Allah'a karşı savunacak, kim onların vekili olacaktır? Hadi bu dünyada 10, 20, 30 kişi kurtardınız. Hakimi yanılttınız, hüküm makamında olan kişiyi yanılttınız, yaptığımız şahitlikle suçu suçsuz olan birine attınız. Bu dünyada böyle bir iş yapma imkanınız olabildi. Aldattınız ama فَمَنْ يُجَادِلُ اللّٰهِ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Peki kıyamet günü Allah'a karşı kim savunacak onu? اَمَّنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا. Ve onların vekili kim olacak? Onlara yalan şahitliği kim yapacak Allah'ın huzurunda? Onu temize kim çıkaracak? Öyleyse böyle bir işe teşebbüs etmeyin. Hangi dönemde, hangi zamanda olursanız olun, böyle bir işe teşebbüs etmeyin. 110. ayet. Nisa suresi 110. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ سُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهِ غَفُورًا رَحِيمًا. Ama kim kötülük yapar yahut başka şekillerde varlık sebebine aykırı davranır, daha sonra affetmesi için Allah'a yalvarırsa, Allah'ı çok bağışlayıcı ve merhamet edici olarak bulacaktır. Olur ya, insan Müslüman da olsa hırsızlık da yapabilir, zina da edebilir, bir suça ve günaha da bulaşabilir. Olur böyle şeyler. O suçu üzerinden atmak için değişik yollara başvurmak yerine وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْاً, kim böyle bir kötülük işlerse, kim böyle bir kötülük yaparsa, böyle bir kötülük işlerse, yahut da اَوْ يَضْلِمْ نَفْسَهُ, evet, varlık sebebine aykırı davranırsa. Yani olur ya, yanlışlık ve hatanın içerisine de düşmüş olabilir. Yapacağı iş سُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ, Allah'a dönmesi, Allah'ın bağışlamasını istemesi, Allah'a yalvarması gerekir. O zaman Allah'ı çok bağışlayıcı ve merhametli olarak bulacaktır bu kişi. Kişi hemen işlediği suçtan, günahtan, varlık sebebine aykırı davranmadan dolayı Allah'a dönerse, yönelirse hemen Allah onu bağışlayacaktır, affedecektir. Allah'ı o kimse de mutlaka bağışlayıcı ve affedici olarak da bulacaktır. 111. ayet. وَمَنْ يَكْسِبْ اِسْمًا فَاِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللّٰهُ عَل۪يمًا حَك۪يمًا. Çünkü günah işleyen kimse yalnız kendine zarar verir. Ve Allah her şeyi bilendir, yaptığı her şeyi yerli yerince yapandır. Günah işleyen kimse mutlaka kendisine işler, kendisine zarar verir. Öyleyse günah işlerse bir kişi, فَاِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ, bu kendisini ilgilendirir. Yani işlediği günahtan kendisi sorumludur. وَكَانَ اللّٰهُ عَل۪يمًا حَك۪يمًا. Evet, Allah her şeyi bilendir ve yaptığı her şeyi de yerli yerince yapandır. Öyleyse günah işleyebilir. Yapacağı iş tevbedir, istiğfardır, Allah'tan bağışlanma talebinde bulunmaktır. Onun dışında kendisini müdafaa edecek, kendisinin suçsuz olduğunu ortaya koyabilecek yalan şahitler toplamasına da gerek yoktur. Çünkü Allah olup biten her şeyi de bilmektedir. 112. ayet. وَمَنْ يَكْسِبْ حَط۪يئَةً اَوْ اِسْمًا سُمَّ يَرْمِ بِه۪ بَر۪يئًا فَقَدْ اِحْتَمَلَ بُهْتَانًا وَاِسْمًا مُب۪ينًا. Ama kim bir hata yapar ve günah işler de sonra onu suçsuz kimsenin üstüne atarsa, elbette o kimse bir iftira suçunu ve apaçık bir günahı da sırtına yüklenmiş olur. Kim bir suç işler, bir hata yapar ve işlediği bu suçu, hatayı da suçsuz bir kimsenin üstüne atmaya kalkışırsa, değişik metotlar ve yollar ortaya koyarak suçsuz bir kimseyi suçlu hale getirmeye çalışırsa, işte bu hadise böyle olmuş. Übeylik oğullarından birinin yaptığı bir hatadan dolayı öbürünü suçlamaya teşebbüs etmesi var. Kendisini suçsuz hale çıkarması için yalancı şahitler ortaya koyması var. İşte Rabbimiz bu durumda olan kimseye fekad ihtemel

Bunu bir hükümde bulunmaktan şaşırtmayı planlamışlardı. 5 tane, 10 tane, 20 tane yalan şahidiyle Peygamberimizin de bu konuda vereceği kararı etkilemeye çalışmışlardı. Ama Allah lütfuyla vahyini bildirdi de suçlu kim, suçsuz kim ortaya koyuverdi. İşte bu durumda da Rabbimiz bize bu gerçeği bildiriyor. Allah'ın lütfu ve acıması olmasaydı onlardan bir grup seni bile doğru bir hükümde bulunmaktan şaşırtmayı planlamışlardı. Halbuki onlar sadece kendilerini şaşırtırlar. وَمَا يُضِلُّونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ Kendilerini şaşırtırlar onlar. Kimse kimseye bir şey yapmaz. Hakim, şahitlerin veya delillerin durumuna göre hüküm verecektir. Dolayısıyla elinde belge veya bilgi yoksa o hükmünden dolayı yanlış hüküm verse de mesul değildir. Ama bu yalancı şahitliği yapanlar veya bu yalancı şahitlik yapmak üzere kendisini suçsuz duruma çıkarmak isteyen kimse kendisini saptırır, kendisini şaşırtır. وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ Ve sana hiçbir zarar da veremezler. وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ Çünkü Allah sana bu kitabı indirmiş. Sana vahiy ile bildirmiş. Sana gerçekleri indirmiş, hikmeti vermiş ve sana bilmediklerini de öğretmiştir. Bu konuda da senin bilmediğin hususları sana vahiy ile bildirmiş ve doğruyu, gerçeği sana öğretmiştir. وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا Allah'ın sana olan lütfu gerçekten çok büyüktür. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı şaşırtmak ve yanıltmak için suçlu olarak başka suçsuz bir insanı suçlandırmak için pek çok şahitlerle, delillerle ortaya çıkan insanların durumları böylece ortaya konmuş oluyor. Geceleyin konuştular. Geceleyin bir araya geldiler. Kardeşimiz böyle bir suç işlemiş ama Müslüman, bu suçu bir kafirin üzerine, bir Yahudinin üzerine atalım. Bunu kurtaralım. Hepsi de bu işe evet demişler. Gece yaptıkları konuşmayla gündüz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı şaşırtmaya ve yanıltmaya teşebbüs etmişler. Allah da lütfuyla, vahiyle bildirerek durumu anlatıvermiş ve açığa kavuşturuvermiş. 114. ayet, Nisa suresi 114. La hayra fi kesirin min necvahum. Geceleyin yapılan konuşmaların ve sohbetlerin hiçbirinde hayır yoktur. Bir Müslümanın işlediği suçtan kurtarılması için toplantı yapılamaz. Bir Müslümanın suçunu bir başka suçsuza atmak için toplantı yapılamaz. Hayır yoktur böyle bir toplantıda. Siz böyle bir toplantı yapmak suretiyle böyle bir hataya bulaştınız. Gece toplantılarının, sohbetlerinin faydalısı hangisidir öyleyse? İlla men emara bi sadakatin ev marufin ev ıslahın beynen nas. İnsanların arasını düzeltmeyi öngören, bunları gerçekleştirmeye çalışan kimselerin yaptığı toplantılar dışında gizli toplanmaların pek çoğunda hayır yoktur. Ve bütün bu güzel eylemleri Allah'ın rızasını kazanmak için yapan kimseye zamanı geldiğinde büyük bir mükafat da vereceğiz. Yani kişi gece toplantısı yapıyor, gündüz toplantısı yapıyor, yaptığı işlerin hepsi illa men emara bi sadakatin. Verelim, infak edelim, dağıtalım, insanlara verelim, duyuralım demek suretiyle bu şekilde bir faaliyet olabilir ve faydalıdır. Ev marufin veya iyilikleri, ayetleri, hadisleri, İslam tarihiyle alakalı Müslümanlara lazım olabilecek şeyleri duyurmak. Bu da iyidir, olabilir, faydalıdır. Veya ev ıslahın beynen nas. İki Müslüman birbirine incir çekirdeğini dolduramayacak kadar basit bir meseleden dolayı küsmüşler, darılmışlar. Bunların arasını bulalım. 5 kişiyi, 10 kişiyi toplayalım, onun evine gidelim. Onun evine gidelim ve aralarını bulalım. Bu tip toplantılar iyidir. İnsanların arasını bulmak için yapılan toplantılar iyidir. Allah'ın meşru ve maruf olarak ortaya koyduğu şeyleri bildirmek iyidir. Dolayısıyla sadaka vermeyi teşvik için toplantı yapmak iyidir. Ama onun dışında suçlu bir Müslümanın üzerinden suçu bir başka suçsuz kafire atmak için toplantı yapmak hoş değildir. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ اِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ اَجْرًا عَظِيمًا Rabbimiz ayet-i kerimenin bu devamında buyuruyor ki bütün bu güzel eylemleri Allah'ın rızasını kazanmak için yapan kimseye zamanı geldiğinde büyük bir mükafat vereceğiz. Yani bu sayılan özellikleri yapmak için gayret edenler gündüz veya gece fark etmez, gizli veya açık toplantı fark etmez, ona Allah büyük bir mükafat hazırladığını da ortaya koymuştur. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ
min ba'di ma tebeyyene lehul huda ve yettebi

غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Kim kendisine doğru yol besbelli olduktan sonra peygamberle bağını koparıp müminlerin yolundan başka bir yola saparsa, yani İslam ortada apaçık belliyken, peygamberin yolu ve yordamı da açık belliyken, kim bu yolu terk ederek sapık bir yola saparsa. Evet, olur mu? İşte bunlar böyle yapmışlar. Müslümanı kurtarmak için pek çok Müslüman yalancı şahitlik yapmak suretiyle başka bir yola sapıvermişler. Allah da buyuruyor ki وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَب۪يلِ الْمُؤْمِن۪ينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاَتْ مَص۪يرًا. Onu tercih ettiği o yolda bırakır ve cehenneme sokarız. O ne kötü bir yerdir. Dolayısıyla sen dini terk ettin mi, kafir mi oldun, Müslümanca davranışın dışına mı çıktın, buyur senin gideceğin yer cehennemdir diye Allah ona cehennemi gösteriverir. 116. ayet Nisa suresi 116. İnne Allahe la yagfiru en yushrake bihi ve yagfiru ma dune zalike limen yeşâ ve men yushrik billahi fekad dalle dalalen ba'ida. Allah kendisinden başka birine ilahlık yakıştırılmasını asla bağışlamaz, affetmez. Kanun koyucu Allah'tır. Onun dışında başka bir kanun koyucu göremezsin, bulamazsın, kabul edemezsin. Yeryüzündeki ve gökyüzündeki her canlıyı, her yaratığın kanununu Allah kor. Nasıl yaşayacaklarını Allah tespit eder. Gökteki ayı, güneşi, yıldızları, yeryüzündeki bütün mahlukatı, haşeratı, hayvanları, insanları ve cinleri nasıl yaşayacaklarını tespit edecek kanunları, esasları belirleyen Allah'tır. Onun dışında ikinci bir kanun koyucu tanır isen, şirke düşer isen, şirke bulaşır isen, لَيْنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Eğer sen şirke düşer isen, bütün amellerin boşa gitmiştir diyor bir başka ayet-i kerimede. Burada da اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُوا اَنْ يُشْرَكَ بِهِ. Allah şirke düşenin asla bağışlanmayacağını bildiriyor. Ve yagfiru ma dune zalike limen yeşâ. Onun dışında günah işleyen kimseleri, hangi günahı işlerse işlesin, ne günahını işlerse işlesin, onları dilerse Allah bağışlıyor. Ama şirki asla bağışlamayacağını da beyan buyuruyor. Ve men yüşrik billahi fekad dalle dalalen ba'ida. Evet, Allah'ın yanı sıra başkasına ilahlık yakıştıranlar şiddetli bir sapıklığa düşmüş kimselerdir. Çok derin, çok uzak bir sapıklık içerisindedir bu kimseler. Hem Allah'ı tanıyacaksın, Allah'ı kabul edeceksin, Allah'ın dediğine göre namaz kılacaksın, oruç tutacaksın, hacca gideceksin ama yeri gelince de miras taksimatını falan kanuna göre yapıvereceksin. Bunun adı şirktir, bunun adı müşrikliktir, bunun adı Allah'la birlikte başka bir kanun koyucu tanımaktır. Dolayısıyla bu hoş değildir. İşte böyle olursa kişi, böyle yaparsa kişi gerçekten sapıtmıştır, gerçekten doğru yoldan dışarıya çıkmıştır. Apaçık bir sapıklıkla, derin bir sapıklıkla sapıtmıştır. Evet. 117. ayet. İn yed'une min dunihi illa inasa ve in yed'une illa şeytanen merida. Onlar Allah'ı bırakıp yalnızca dişilere ve dişi saydıkları putlara ibadet edip yakarıyorlar. Böylece de inatçı şeytandan başkasına tapmış olmazlar. Yani insanların hayatlarında taptıkları, tapındıkları veya ibadette kulluk ettikleri şeyler dişilerdir. Kadın olabilir. Kadın olarak temsil edilen putlar ve heykeller olabilir. İşte Rabbimiz bu gerçeği de bize bildiriyor. Bakıyoruz, cahiliye döneminde 300'den fazla put var. Bir tane Hübel var, erkek olan. Onun dışındakilerin hepsi dişi. Evet. Lat, Menat, Hübel ve Uzza. Bunlar 4 büyük put. Hepsi dişi. Bir tane Hübel erkek. Onun dışında Kabe'nin içini ve dışını süsleyen yüzlerce put var. Hepsi dişi. Kendileri dişiyi sevmiyor Mekke müşrikleri. Kız çocukları doğar doğmaz toprağa gömüyor ama putlarını dişilerden kabul etmeye çalışıyor. Dişi putları ortaya koymaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bu aksaklığı da Rabbimiz bize bildiriyor. Siz hayatımız boyunca Mekke müşrikleri olarak, müşrik olarak, Allah'la birlikte başka kanun koyucular tanıyan kimseler olarak, Allah'ın dışında Allah'la birlikte başka dişileri de yalvarıp yakararak onları da putlaştırıyorsunuz. Esasında siz وَاِنْ يَدْعُونَ اِلَّا شَيْطَانًا مَر۪يدًا. Esasında siz
inatçı şeytandan başkasına da tapmış değilsiniz. Şeytan size dişileri hoş gösteriyor. Televizyon kameralarından tutun, pazarlama uzmanlarına varıncaya kadar hep dişiler kullanılıyor. Niye? Daha fazla gelir getirir ve sürüm daha artar diye. Dişileri kullanıyor insanlar pazarlamacı olarak da veya görüntü olarak da veya vitrinde de daima dişi kullanılıyor. Tezgahtar olarak da dişi kullanılmaya çalışılıyor. İşte insanlar bu ayet-i kerimeyi gerçekleştirmeye çalışıyor. Yeryüzünde dişilere tapınmak, dişilerden bir şeyler beklemek, dişiler vasıtasıyla insanları sömürmeye çalışıyorlar esasında. Esasında onlar da biliyor neyin güçlü neyin güçsüz olduğunu ama onlarla biraz daha randıman artıyor diye böyle yapmaya kalkışıyorlar. İşte Rabbimiz de burada bize bunu bildiriyor. Onlar dişilere tapınıyorlar, dişilere yalvarıp yakarıyorlar. Halbuki onlar dişilere de değil, gerçekten inatçı şeytana da tapmış oluyorlar bu şekilde. لَعَنَهُ اللّٰهُ وَقَالَ لَاَتَّقِزَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوزًا. Ki o şeytan, evet Rabbimiz şeytanın ne dediğini aktarıyor burada bize. Ki o şeytanı Allah şöyle dediği için rahmetinden uzaklaştırmıştır. Senin kullarından belirli bir pay edineceğim. Şeytan bu vazifeyi almış kendisine. Ben senin kullarından, senin sırat-ı müstakimin üzerine olan Müslümanım diyenlerden pek çoğunu kendi tarafıma, kendi ordularım olarak aktaracağım. Şeytan böyle bir söz vermiş, bu yüzden de Allah onu rahmetinden kovmuştur, lanetlemiştir. İşte Rabbimiz bu şekilde bize anlatıyor. Şeytan böyle dediğinden dolayı Allah'ın rahmetinden uzaklaştırıldı. Allah'ın lanetine maruz kaldı. Evet, şeytanı saptırma yollarından bahsediyor. Nisa suresi 119. ayet. Şeytan nasıl saptıracağını beyan ediyor, açıklıyor. وَلَاُضِلَّنَّهُمْ Ben o insanları saptıracağım. وَلَاُمَنِّيَنَّهُمْ Boş kuruntular ve heveslerle, özlemler ile dolduracağım kafalarını. Kul olalım, Allah'ın emrine göre hareket edelim. Bu dünya hayatında geçici olan imtihan için gönderdiğimiz bu dünya hayatında ahiretteki cenneti kazanalım demesi gerekirken değişik mali hülyalarla, değişik kuruntularla, değişik özlemler ile insanlar faaliyetlerini sürdürüyorlar. Mezara bile cenaze defnine gelen insan cep telefonuyla hala oradaki ticaretini sürdürüyor. Kendisi kabirde cenazeye toprak atıyor. Bu esnada da dükkandaki müşterisine senet çek talimatı veriyor. Yani ölüm kendisine hiçbir şekilde tesir etmiyor. Cenazeye gelmişim, şu anda bari cep telefonumu kapatayım demiyor insanlar. İşte boş kuruntular, işte boş hevesler ve özlemler ile insanların kafasını, kalbini doyuruyor şeytani güçler. Senin yaşın epey oldu, ahiret için bir hazırlığın olmadı, bundan sonrası için ahiret hazırlığına ağırlık ver, gel kulluğunu artır, ibadetini artır, infakını artır. Hayır, yapmıyor onu. Hele biraz daha dünyaya, hele biraz daha dünyaya demek suretiyle şeytan onun kafasını, kalbini bu şekilde kuruntularla dolduruyor. Ben onları saptıracağım, ben onları boş kuruntularla oyalayacağım. Ve le amurannehum, ve onlara emredeceğim. Evet, şeytanın emirlerinden biri de bu. Fele yubettikünne azanel en'am. Onlar da putperestliğin bir gereği olan kurban adeti olarak hayvanların kulaklarını yaracaklar. Yani Allah'ın emri dışında değişik bir şeytanın emri de böylece ortaya çıkmış oluyor. Cahiliye döneminde İslam gelmezden önce Mekke'deki putperestlerin yaptıkları kurban adeti neyse Müslümanca bir şey gibi göstererek şeytan onlara bunu emrediyor. Onlar da bunu yapıyorlar. Ayrıca vele amurannehum, yine onlara emredeceğim ben. فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ Allah'ın yaratılıştaki kanun ve prensiplerini değiştirecekler. Dinleyicilerimizin elmalı tefsirleri varsa, Nisa suresinin 119. ayetinde bu Nisa suresindeki açıklamayı okumalarını tavsiye edelim biz. Yarım sayfalık bir okunması gereken yer var. Şeytan insanları nasıl azdırıyor, nasıl saptırıyor, nasıl yoldan çıkarıyor ve onlara neler emrediyor? Emrettiği şeyle bu insanlar Allah'ın fıtratını nasıl değiştiriyorlar? Şeklini değiştiriyor. Estetik ameliyatı oluyor, 500 milyon, 1 milyar para veriyor. Burnunu beğenmiyor, burnunu küçültüyor insanlar.
yüzündeki çıkan sakalını değiştirmeye çalışıyor insanlar. Sakalını kazımaya çalışıyor insanlar. Evet, Elmalı bu geniş malumatı orada veriyor. Dinleyicilerimiz hemen konuşmamız biter bitmez oradan onu okusunlar inşallah. Şeytan, ben insanlara emredeceğim, onlar da Allah'ın yaratılışını, fıtratını değiştirecekler. Erkekler kadın haline, kadınlar erkek haline gelecek. Allah'ın fıtrat olarak kimi nasıl yarattığı meydanda, ama erkek işlerini kadın, kadın işlerini erkekler görecekler. Kadınlar evlerinde oturmaları gerekirken sokağa dökülecekler. Parayı erkek kazanması, erkek harcaması gerekirken erkek kazanacak ama harcamayı kadına verecek. Yani akla hayale gelmedik şeytanın insanları yoldan çıkarma, insanlara emir vermek suretiyle değişiklikler yaratılışta, fıtratta, insanların fıtratındaki değişiklikleri böylece şeytan insanlara emrederek onları yaptırmış oluyor. İşte okuduğumuz Nisa suremizin 119. ayet-i kerimesinde. وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيَّا مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ حُسْرَانَ مُب۪ينَ. Ama Allah'ı bırakıp da şeytanı kendilerine rehber edinenler kesinlikle ziyana uğrarlar. Allah'ı bir kenara bırakıp da şeytanın yoluna uyanlar, şeytanın yolunda gidenler gerçekten çok büyük bir ziyana ve zarara uğramış olurlar. Niye? يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّهِمْ. Şeytan onlara söz verir ve onları boş kuruntulara düşürür. Şeytan insanlara boş kuruntulara düşürmek suretiyle vaat eder. Şöyle yaparsan iyi olur. Bu devirde, bu dönemde, bu 21. asırda, çağ atladığımız bu dönemde böyle yaparsan iyi olur diye insanları, gençleri, kadınları, erkekleri yoldan çıkarmak için bir gayretin içerisine girer. İşte şeytan insanlara vaat ediyor. İşte şeytan insanlara söz veriyor. وَيُمَنِّيهِمْ. Ve onlara boş kuruntulara düşürmek suretiyle oyalıyor. Ama dikkat edin. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ اِلَّا غُرُورًا. Şeytanın, evet, şeytanın onlara verdiği her şey aldatmadan başka bir şey değildir. Aldatıyor. Tüm şeytanlar aldatıyor. Tüm şeytani düzenler aldatıyor. Tüm insan ve cin şeytanları aldatıyorlar. İşte Rabbimiz burada da şeytanın aldatmacalarına dikkatlerimizi çekerek Nisa suremizin 119 ve 120. ayetlerini okumamızı, ona göre hayatımızda şeytanın bize vereceği vesveseyi, şeytanın bize vereceği sıkıntıları bertaraf etmemizi bize bildirmiş oluyor, bize duyurmuş oluyor. Müslümanlar birkaç tefsirden bu ayetleri okursa, biraz daha iyi anlarsa hayatında şeytana uyma işi biraz daha azalmış olur, yavaşlamış olur. İnşallah şeytanın aleti olmaz, şeytanın emrine düşmemiş olur. Son ayeti kerime 121. Nisa suresi 121. Ulaike ma'vahum cehennem ve la yecidun anha mahisa. Böylelerinin varacağı yer cehennemdir ve oradan kaçış yolu da bulamayacaklardır. Şeytana uyanların gideceği yer cehennemdir. Çünkü Rabbimiz demişti ki ben sana uyanların hepsini cehennemde toplayacağım. Kim olursa olsun insan ve cinlerin hepsini şeytana uydukları için cehennemde toplayacağım. Dolayısıyla şeytana uyanlar, şeytanların yolunda gidenler, insan ve cin şeytanlara uymak suretiyle onları takip eden, onların yolunda gidenlerin gideceği yer, varacağı yer cehennemdir. Evet, ve la yecidûne anha mahisa, ve oradan kaçış yolu da bulma imkanları yoktur. Cehennemden çıkma imkanı da yoktur. Bu dünyada şeytan onları aldatmıştır, şeytan onları avutmuştur, ama yarın ahirette bunların asla cehennemden kurtulmaları da mümkün olmayacaktır. Ebedi olarak orada kalacaklardır. Kurtuluş da mümkün değildir. Böylece Nisa suremizin 121. ayeti kerimesini de okumuş olduk. Dinleyicilerimiz Nisa suremizin 119 ve 120. ayet-i kerimesini birkaç tefsirden hemen sıcağı sıcağına mütalaa ederler ise şeytanın azdırma yolları, saptırma yolları, yoldan çıkarma modellerini öğrenmiş olurlar ve böyle bir saptırmaya karşı da tedbirlerini alarak Müslümanca hayatlarını devam ettirmiş olurlar. İnşallah bir sonraki dersimizde Nisa suremizin 122. ayetinden devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20-21-22-23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: MRT Esans, 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans 0534 604 1346 Instagram hesabımız mrtesans.com.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
5: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
7: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
8: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
9: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
10: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
11: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
12: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 39.99, kırmızı biber 49.99, patlıcan 59.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
13: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
14: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
15: Ardıç Eğitim Kurumları
14: ilim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru Okul, Doğru Eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
15: GİMDES güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
16: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
17: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
18: Asra yemin olsun ki bütün insanlar gerçekten ziyandadır. Ancak iman edenler, salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır.
1: Özel efendim.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عود المريض، وأطعم الجائع، وفك العاني. رواه البخاري.
1: Ebu Musa radıyallahu an rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: hastaları ziyaret edin, açları doyurun, elinizin altındaki köleleri salıverin. Sahih-i Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: düşünen insanlar için.
1: Yeri geldiği zaman elhamdülillah dolu dolu Allah'ı seviyoruz deriz. Çünkü o Allah'a inanıyoruz. Peki inanıyoruz, bu inandığımız Allah'ı seviyor muyuz? Elhamdülillah Allah'ı da seviyoruz. Allah'ı sevdiğimiz nereden belli olacak? Allah'ı sevdiğimizin, sevmemizin ölçüsü nedir? Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Allah'ı sevmenin ölçüsünü belirtirken bir insan Allah'ı seviyorsa dönsün baksın Allah'ın değeri nedir yanında? Veya Allah beni seviyor mu? Ben Allah'ı seviyorum. Allah beni seviyor mu acaba? Allah'ın yanında benim durumum nedir? Derse dönsün baksın Allah'ın durumu onun yanında nedir? Yani Allah'ın değeri o insanın yanında nedir? Ki o insanın Allah'ın yanındaki değerinin ölçüsü budur. Allah denildiği zaman Allah için ne yapabiliyoruz? Veya Allah'ın dışında sevdiklerimiz için ne yapabiliyoruz? Allah'ın dışında mahlukat olan sevdiklerimiz veya tutkularımız için ne yapıyoruz? Allah Celle Celaluhu'nun rızası için ne yapıyoruz? İşte Allah'ın sevgisi budur.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 64-66. Müminlerin duası. Ve onlar ki gece boyunca Rablerini secdeye varıp kıyama durarak anarlar. Yine onlar şöyle derler:
2: cehennem azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı pek korkunç, pek dehşetlidir. Orası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır.

0: 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: MRT Esans, 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla, Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla, toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans, 0534 604 1346. Instagram hesabımız mrtesans.com.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
5: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
7: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
8: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
9: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
10: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
11: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
12: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
13: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacıbabalokumları.com.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
15: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
16: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
17: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
1: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 15.
19: 15.
18: Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Nebevi Hareket Okulu programıyla Hanif İbrahimoğlu sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttaqin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة İlâ ahir-il âyeh. Hamd ve her türlü övgü alemlerin tek ve noksansız Rabbi olan Allah'a mahsustur. Akıbet ise ondan hakkıyla korkan muttakilerindir. Salatü selam Allah'ın Resulü Muhammed Aleyhisselam'a, ehli beytine, ashabına ve onun yolunu takip eden tüm mümin, müvahhid ve mücahitlerin üzerine olsun inşallah. Tek Allah'tan başka ilah olmadığına, ilahlığında, otoritesinde, hakimiyet ve egemenliğinde bir ve tek olduğuna ve Muhammed Aleyhisselam'ın da Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna hep birlikte şehadet ederiz. Aziz müminler, bu hafta ders konumuz Allah Subhanahu ve Teala'nın hayat kitabımız, kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'de beyan buyurduğu Beyyine Suresi üzerinden olacaktır. Allah Subhanahu ve Teala Mekki veya Medeni olduğu konusunda ihtilafların olduğu ama birçok alimin Mekki olduğu konusunda daha güçlü görüşü olduğu bir surede bizlere birçok nasihatlerde bulunmakta. Ayet-i Kerime'nin başını tekrar okuyalım ve mealen inşallah anlamaya çalışalım. Rabbim hakkıyla anlamayı, idrak etmeyi ve hayatımızda da bu ayetler üzere yaşamayı bizlere nasibi müessir eylesin inşallah. Estaûzu billah lem yekunillezîne keferû min ehlil kitâbi vel müşrikîne munfekkîne hattâ te'tiyehumul beyyine. Rasûlun minallâhi yetlû suhufen mutahhara fîhâ kütübün kayyime. Allah subhanahu ve teâlâ mealen buyurdular ki, kitap ehlinden ve müşriklerden olan inkârcılar kendilerine apaçık bir belge, İçinde kesin ve en doğru hükümlerin bulunduğu arınmış sahifeleri okuyan, Allah katından bir peygamber gelene kadar dinlerinden vazgeçecek değillerdi. Evet aziz müminler, Siyer-i Nebi'yi birazcık biliyorsak, ehli kitabın ve müşriklerin Peygamber Aleyhisselam'ın risaleti sonrasında nasıl bir tutum sergilediğini az çok biliriz. Hakikaten de Allah Subhanahu ve Teala, son hak din, son hak peygamber, Resul olarak Muhammed Aleyhisselam'ı seçmiş ve alemlere rahmet olarak göndermiş ve kıyamete kadar sürecek bir şeriat, bir dünya nizamı da ona beyan buyurmuştur. Allah Subhanahu ve Teala bunlara beyine, açık deliller olarak bize anlatıyor. Tabir olarak açık, seçik belge anlamında, ayan beyan olan, bütün üstü kapalılıkları açıp neticelendiren anlamında beyine kelimesini, ki kendilerine apaçık bir belge, içinde kesin ve en doğru hükümlerin bulunduğu arınmış sahifeleri okuyan, yani karanlık çağı artık kapatan, yani zulmü ortadan kaldıran, yani güçlünün zayıfı ezdiği dünya düzenlerini alt üst eden, yani insanların izzet ve şeref bulduğu bir din, bir kitap ve önder ve lider kabul edecekleri bir Resul artık ortaya çıkmıştır. Bu çıkıncaya kadar bu karanlıklar Yahudi ve Hristiyanların batıl tarif dinleri üzere devam ediyorken, Allah böyle bir Resulle, böyle bir kitapla, açık beyinelerle ne yapmıştır? İnsanların artık karanlık çağını ortadan kaldırmıştır. Bir de bu ayet-i kerimeyi şöyle tahlil etmeye çalışalım. Basiret dedik, bilerek dedik, apaçık belgeler dedik, bunu okuyan Resul'den bahsettik. Yine başka bir ayet-i kerimede Allah Subhanahu ve Teala Resulü Muhammed Aleyhisselam'a şöyle söylemesini buyuruyor. De ki, قُلْ هَذِهِ سَب۪يلِي اَدْعُوا اِلَى اللّٰهِ عَلَى بَصِيرَةٍ اَنَا وَمِتَّبَعَن۪ي وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ Yunus suresi 108. ayet-i kerimede Allah subhanehu ve teala Resulü Muhammed aleyhisselama ehli kitap ve müşriklere söylemesi için bir ayet indiriyor. De ki, işte benim yolum budur. Basiret üzere Allah'a davet ediyorum. Ben ve bana uyanlar işte böyleyiz. Ben Allah'ı tesbih ederim ve ben müşriklerden değilim. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin beyan buyurduğu üzere bu ayet-i kerimeyi hitaben müşriklere buyuruyor ki işte benim yolum budur. Benim çizgim, benim kriterlerim, benim ilkelerim budur. Ben Allah'tan aldığım belgeler üzere konuşurum. Zan üzere, düşünce ve kurgular üzerine bir din bina etmiyorum. Bana Rabbim vahyediyor. Ben hevamdan konuşmuyorum sizin gibi. Ve bununla beraber benim yolum da budur. Basiret üzere sadece Allah'a davet ediyorum. Görerek, bilerek, kavrayarak basiret budur. Basiret ve feraset kelimeleri çokça duyduğumuz kelimeler ki Besair-ül Kur'an, birazdan inşallah bu ayet-i kerimeler de değineceğiz. Basiretli bir şekilde İslam inanç ilkeleri temeli üzerine bina ettiğim bir din yaşantım var. Allah'tan aldığım vahiy üzere ben sizi ve ehli kitabı uyarıyorum. Bununla beraber yetmiyor. Ben ve bana uyanlar da böyleyiz. Sadece Resul değil. Resul'e, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar da bu hal üzere olmalı. Burada Allah subhanehu ve teala müminlere tabir caizse bir mesaj veriyor. De ki Resulüm böyle söyle, ben ve bana uyanlar bu şekilde hareket ederiz. Dünya siyaseti, konjüktürel ekonomik ticari siyaset, dünya düzenlerinin, diğer ülkelerin, diğer din mensuplarının ne söylediği beni hiçbir şekilde enteres etmiyor. Ben bir vahiy üzere yaşantı kurmaya çalışıyorum. Allah'tan aldığım bilgiler, belgeler üzere dinimi, ibadetimi, devletimi bina etmeye çalışıyorum. Ben ve bana uyanlar da bu şekilde yaparız bu işlerimizi. Asla ve asla sizin gibi hevamız üzere yaşayamayız. Niye? Çünkü ve subhanallahi ve ma ene minel müşrikin. Ben Allah'ı tesbih ederim ve ben asla müşriklerden değilim. Eğer ben basiret üzere bir yaşam sürmezsem, davetim Allah'a değil de başkalarına uyarsa olursa ve Allah'ın kitabına uyarak hareket etmezsem ve Allah'ın noksan sıfatlardan münezzeh kabul etmezsem ben Allah muhafaza müşriklerden olurum. Ve sizinle bizim aramızdaki çizgi bu. Ve subhanallahi ve ma ene minel müşrikin. Ben Allah'ı uluhiyet, rububiyet ve ubudiyet konusunda birlerim. Ben ve bana uyanlar Allah'a bu şekilde iman ederiz. Hayatı Allah'ın bak dediği yerden bakarak anlamaya çalışırız. Bir basiret üzere, vahiy üzere, İslam dini üzere hayatımızın temellerini atarız ve bu şekilde yaşamaya gayret gösteririz. Ve devam ediyor ayet-i kerimeler. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةِ Ama kendilerine kitap verilenler onlara apaçık bir belge geldikten sonra ayrılığa düştüler. Yani ehli kitap Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme risaletin verilmesi konusunda ayrılığa düştüler. Tevhid konusunda ayrılığa düştüler. Kibir ve gururlarından dolayı Muhammed aleyhisselamın risaletini ve nübüvvetini kabul etmediler. Ayrılığa düştüler. Oysa ahir zaman peygamberinin tüm vasıfları Tevrat'ta onlara bildirilmişken, İncil'de açıkça beyan edilmişken ve bütün bu vasıflar Muhammed Aleyhisselam'da toplanmış ve hak peygamber olduğu ayan beyan ortaya çıkmışken onları hevalarına tabi oldular. Üzeyr Allah'ın oğludur haşa veya İsa Mesih Allah'ın oğludur haşa demede inat gösterdiler. Kulaklarını tıkadılar açık beyanlara ve Muhammed Aleyhisselam'ın risaletini kabul etmediler. Sadece kibir ve gururlarından dolayı. Nitekim Allah Subhanehu ve Teala bizlere Kur'an-ı Kerim'inde onlar kendi evlatlarını tanır gibi seni tanırlar. Bir insan kendi evladını nasıl elini, kolunu, gözünü, burnunu iyi bilir. 100 tane çocuğun arasından bile seçebilir kapasiteye sahip. Böyle bir idrakle çocuğunu nasıl ayırt edebiliyorsa. Onlar da seni çok iyi biliyorlar ki sen Allah'ın Resulüsün. İlmi olarak bunu kavramakla beraber iman etmiyorlar. İlmi olarak bilmenin malum olduğu üzere bir tasdiki, bir manası, bir nazar itibarı yoktur. Ve devam ediyor ayet-i kerimeler. Estağfirullah. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمَةَ Oysa onlar doğruya yönelerek, dini yalnız Allah'a has kılarak, ona kulluk etmek, namazı kılmak ve zekatı vermekle emrolunmuşlardı. Dosdoğru olan din de budur. Kelime olarak gidecek olursak, dikkat edelim aziz müminler, az önceki basiretle alakalı, oysa onlar doğruya yönelerek, yani bir önceki ayette basiretle bakarak, Allah'ın gönderdiği besair dediği o belgeleri, o açık belgeleri itibar ederek, o doğrultuda yaşayarak, ve illa liya'budullâhe muhlissîne lehuddîne hunefâ. Ve dini de yalnız Allah'a has kılarak ona kulluk etmek ve namazı kılıp zekatı vermekle emrolunmuşlardı. Yani ehli kitap bu düstur üzere peygamberleriyle beraber buna söz vermişlerdi. Asla Allah'ın ayetlerini gizlemeyecekler. Kendilerine bildirilen hükümleri kavimlerine anlatacaklar. Ve en son olarak Muhammed Aleyhisselam'ın hak peygamber olduğunu gördüğü halde ona imandan yüz çevirmek yerine ona iman edecek ve toplumu da bu şekilde Muhammed Aleyhisselam'ın etrafına toplamak üzere söz vermiş olmaları gerekirdi. Çünkü geçmiş zamandaki düsturları, yolları bu idi. Dini yalnız Allah'a has kılarak, yani din hususunda din koyucunun sistemine uyarak, sadece Allah'ın hayata bak dediği yerden bakarak ve hayatı da dini de yaşamı da Allah'a has kılarak, Allah'a kulluk etmek ve namazı kılarak zekatı vermekle emrolunmuşlardı. Ve başka bir ayet-i kerimede bu doğruya yönelmekten bahsettik ya, Allah Subhanahu ve Teala En'am 104'te buyurdular ki, doğrusu size Rabbinizden apaçık basiretler gelmiştir. Kim onlarla görürse kendi lehine ve kim de körlük ederse, bu basiretleri görmezden gelirse kendi aleyhinedir. Ve ben sizin üzerinize bekçi de değilim. Allah Resulü Muhammed Aleyhisselam'ın lisanı. Allah Subhanahu ve Teala böyle buyurmasını emrediyor. De ki, doğrusu size artık Rabbinizden apaçık basiretler geldi. Yani siz önünüzü göremeyecek kadar karanlık bir çay içerisindeydiniz. Aranızda hüküm verirken güçlüler zayıfları eziyordu. Veya kadınlarınızı bir meta, bir mal olarak kullanıyordunuz. Veya 10 yılda bir kanunlarınızı, hükümlerinizi değiştiriyordunuz. Aranızda kumarı, münkeri yayıyordunuz. Gençleri ve tüm insanları kumara, Allah'a isyana teşvik ediyordunuz. İçinizden 3-5 kişinin hazırladığı anayasa taslaklarına göre hayatınızı tanzim ediyordunuz. Böyle bir dönemdeyken, ey müminler, bu hitap bugün de bize. Size apaçık basiretler geldi, siz hala bunları görmezden mi geliyorsunuz? Hala körlük mü ediyorsunuz? Eğer böyle yaparsanız, yani kim onlarla görürse kendi lehine, kim hayata Allah'ın basiret dediği kitabından, Allah'ın bak dediği yerden bakarsa kendi lehine ve kim de nankörlük ederse, bunları görmezden gelirse kendi aleyhinedir. Ve doğrusu ben sizin üzerinizde bir bekçi de değilim buyuruyor Allah Subhanahu ve Teala Resulü Muhammed Aleyhisselam'ın lisanı üzere En'am suresi 104. ayet-i kerimede. Ve zâlike dinul kayyime, işte kaim olan, hayata hakim olan, hayata hakim kılınması gereken, tüm dünyada hakim olacak, tarihler boyu payidar olacak, sabit kalacak, değişmeyecek, kalpte ve kabulde olan fıtrat dini budur. Nedir o? Tekrar hatırlayalım. İlla liya'budullâhe muhlisîne lehuddîne hunefâ. Dini yalnız Allah'a has kılarak ona kulluk etmek. Başkalarına değil. Din koyucu olarak Allah'ı kabul eden kişiler ancak dini Allah'a has kılarak bir yaşam sürebilirler. Din koymak hususunda, yaşam tarzı belirleme konusunda Allah'ı tek ve ortaksız kabul edenler ancak Allah'a halis bir şekilde kulluk edebilirler. Bu konuda tereddüt edenler, kendilerine apaçık basiretler geldiği halde hala körlük ediyorsak, Allah'ın kitabından yüz çeviriyorsak, Allah var deyip de yokmuş gibi bir yaşam sürüyorsak, o zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, ben sizin üzerinizde bir bekçi değilim. Artık size apaçık basiretler gelmiştir. Din konusunda, İslam konusunda otorite Kur'an ve sünnettir. Bunun dışındaki insanların görüşleri hevalarından veya vesveselerinden başka bir şey değildir. Eğer Allah'ın kitabı ve Resulü Muhammed Aleyhisselam'ın ilkelerine, hükümlerine uyuşmuyorsa, babanız dahi olsa, eşleriniz dahi olsa, kabileniz dahi olsa, çocuklarınız dahi olsa. Bakın Allah Subhanahu ve Teala en yakınlardan örnek veriyor. Siyasi liderler veya hoca efendilerden bahsetmiyoruz. En ciğerparelerden örnek veriyor. Bunlar dahi olsa, eğer onlar küfrü imana tercih ediyorlarsa, onları asla sevip sayamazsınız. En yakın, en üst perdeden Allah Subhanahu ve Teala örnek verdi. Gerisini artık anlatmaya gerek yok. Artık insanlara apaçık basiretler gelmişken, artık her zamana ve çağa hükmedici ve yalnız onunla adaletle hükmedici bir kitap gelmişken, aranızda size karşı merhametli, sizi sizden daha çok düşünen bir peygamber, bir lider, önder gelmişken, hala Kur'an ve sünnet haricinde liderler ve önderler ararsanız, apaçık basiretlerden yüz çevirirseniz, Allah ve Resulü artık sizin üzerinizde bir bekçi değildir. Ve Allah'a hamdü senalar olsun ki bu Allah'ın vaadidir zaten. Kitabını koruyarak bugünlere kadar getirmiştir. Yani Yahudilerin elinde veya Hristiyanların elinde olduğu gibi tahrif edilmiş bir kitabımız yok. Asla önünden, arkasından, sağından, solundan batılın yanaşmayacağı, doğruluğunda asla şüphe olmayan ve asla tahribata uğramamış, kişilerin hevasının karışmadığı bir kitap var elimizde. Ama bizim hiçbir zaman okumadığımız, duvara süs olarak astığımız bir kitap. Sadece teravih namazlarına, cuma namazlarına veya aramızdaki oruç konusundaki ihtilafa düştüğümüz meselelere hüküm verme konusunda danıştığımız ama ticaretimizi, siyasetimizi ve devlet modelimizi de Avrupa'ya bakarak danıştığımız bir İslam hayatımız var. Yani Kur'an dendiği zaman bir mevlüt merasimi veya bir Yasin, ölüler üzerine okunan bir Yasin-i Şerif aklımıza geliyor. Veya Ramazan aylarında mukabele dediğimiz ki Allah'ın Resulü'nün bizlere bıraktığı bir sünnettir. Cibril-i Emin'le her Ramazan'da mukabele birbirini okuduğu, asla bunu küçümsemiyoruz. Ama lafzi olarak gırtlaktan aşağı geçmeyen name makamında okunan Kur'an-ı Kerim'in de toplumlara bir fayda vermeyeceğini de çok iyi biliyoruz. Bunu da tırnak içerisinde söyleyelim. İşte size böyle açık bir kitap gelmişken siz bu kitabı sadece ölülerinize mi karıştırıyorsunuz? Sadece cenazelerinizde veya sadece sünnet merasimlerinde mi aklınıza geliyor? Niçin ibadetiniz Kur'an'a göre oluyor da siyasetiniz ve devlet modeliniz Avrupa'nın normlarına göre şekilleniyor? Niçin Allah'ın Resulü sizin aranızda hakem olmuyor da İtalya ceza hukuku sizin aranızda muhakeme oluyor? Niçin apaçık basiretler Kur'an-ı Kerim size gelmişken Allah size merhamet edip önünüzü aydınlatıcı bir Furkan, hakkı batıldan ayıran bir kitap getirmişken niçin başka anayasal taslaklara 3-5 kişinin hazırladığı kanun ve yasalara tabi oluyorsunuz? Aynı bu şekilde Mekke müşriklerine ve ehli kitaptan olan müşriklere Allah Subhanahu ve Teala böyle buyuruyor. Bir daha okuyalım. İlla ancak liya'budullaha muhlisina lehuddin hunafa'e. Yani siz dini yalnız Allah'a has kılarak ona kulluk etmek, namazı kılmak ve zekat vermekle emrolunmuştunuz. İşte dosdoğru din budur. Yani Yusuf suresi 40. ayet-i kerimede de anlatılan bu idi zaten. Estaizu billah, inil hukmu illa lillah, emara ella ta'budu illa eyyah, zâlike dinul kayyime. Aynı burada olduğu gibi. Velakin ekseren nâsi lâ ya'lemûn. Hüküm, hakimiyet yalnız Allah'a aittir. Fıtrat bunu gerektirir. Zaten Allah kullarını bu fıtrat üzere halk etmiştir. Yani her insan muhakkak bir ilaha tabi olacak. İnsan fıtrat üzere, yaratılış üzere düşüncelerini, fikirlerini, prensiplerini oluşturduğu, oturttuğu bir ilah anlayışı muhakkak olacak. Aristo ve Sokrates hevasını ilah edinecek. Karl Marx düşüncelerini ilah edinecek. Ebu Cehil Melat'ı, Uzza'yı, Hubel'i ilah edinecek. Muhammed Aleyhisselam alemlerin Rabbi olan Allah'ı ilah edinecek. Ve kendinden sonra ümmetine de bunu miras bırakacak. Nedir? Ya eyyuhen nas kulu la ilahe illallah tuflihu. Ey insanlar, Allah'tan başka ilah yoktur deyin, kurtulun. Çünkü dosdoğru din bu. Femen yekfur bit tağut ve yu'min billahi. Artık her kim tağutu ve tağuti düzenleri inkar ederse, reddederse, tekzip ederse, yalanlarsa ve bundan sonra ve yu'minu billahi bu şekilde Allah'a iman ederse kopması mümkün olmayan bir kulba tutulmuştur. Yoksa Allah ile beraber başka bir takım ilahlar edinirsek Mekke'li müşriklerin amentüsünden hiçbir farkımız kalmaz. Çünkü alemlerin Rabbi olan Allah'ın yaratıcılığı hususunda da Ebu Cehil'in bir tereddüdü yoktu. Birazdan göreceğiz, Ebu Talib ve Ebu Leheb şirk üzere ölmüş Peygamber aleyhisselam amcalarının da Allah'ın yaratıcılığı hususunda bir takım şüpheleri ve tereddütleri yoktu. İlah olgusu üzerinde, dini yalnız Allah'a has kılma hususunda tereddüt, şüphe ve şirke düştüler. Allah kendisinden başkasına da ibadet ve itaat etmemenizi emir buyurmuştur. İbadet ona, itaat ona. Yalnız Ramazan orucunda veya Zilhicce ayındaki hacda değil. Çocuklarımızın sünnetinde, ölülerimizin defninde şeriata gitmek, müracaat etmek değil yalnız. Aranızda itilafa düştüğünüz meselelerde de, muhakeme olacağınız hususlarda da, devlet yönetim ve idaresinde de, ama bayındırlığında, ama ruhsatında, ama tapusunda, ama vergi dairesinde, ama kanun koymasında, ama yasama, yürütme ve yargı alanında yalnız Allah'ın kitabına göre dini yalnız Allah'a has kılarak bir yaşam sürmek. Allah Muhammed Aleyhisselam'dan önceki peygamberler ve ümmetlerinden de bu sözü almıştı ve peygamberler, Peygamber Aleyhisselam ve onun beraberindekilerden de bu sözü almıştır. Başka hiçbir şeye muhtaç olmayan bir kitaptır bu. Dost doğru ama kendi kendine kaim bir kitap. Bir başkasının kitabına ihtiyaç olmayan, Avrupa'dan, İtalya'dan ceza hukuku ihraç etmeye ihtiyacı olmayan bir ilahın ilahi bir kitabıdır bu Kur'an-ı Kerim. Bir başkasının desteğine, yardımına ihtiyacı olmadan kendi kendine var olan ve varlığını sürdüren bir kitaptır bu. Bir başka kitabın sağlamasına, bir başkasının desteğine, yardımına ihtiyacı yoktur bu kitabın. Çünkü bu hay, daima diri olan, hayat veren ve kayyum olan, yöneten Allah Subhanahu ve Teala'nın indirdiği, tatbik etmesi için kullarına emir buyurduğu bir kitaptır bu. Bununla beraber biz bunun dışında, yani hayat anayasamız dediğimiz Kur'an-ı Kerim'in dışında hiçbir anayasayı kabul etmiyoruz. İster sivil olsun, ister askeri olsun. Çünkü her ikisi de insan hevası ürünüdür. İnsanların ortaya koyduğu, insanların iradesinden kaynaklanan kitaplardır. Oysa mutlak irade alemlerin Rabbi olan Allah Subhanahu ve Teala'ya aittir. Allah'a rağmen kimse ortaya milli irade diye bir put dikemez. Allah'a rağmen kimse, Allah'ın iradesine rağmen kimse kendi iradesini ortaya koyamaz. Alemlerin Rabbi olan Allah bu hususu Kur'an'ında artık kapatmıştır. İnil hukmu illa lillah. Artık hiçbir maslahata, hiçbir tevhile yol açmayacak netlikte, berraklıkta açık bir kavram bu. İnil hukmu illa lillah. Asla tereddüt yok. Ve devam ediyor ayet-i kerimeler. Estağfurullah billah. İnnel lezine keferu min ehlil kitabi vel müşrikine fi nari cehenneme halidine fiha ulaike hum şerrul beriyye. Kitap ehlinden ve müşriklerden inkar edenler şüphesiz içinde temelli kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte bunlar yaratıkların en kötüsüdür. Çünkü bunlar basiretlerden yüz çevirdiler. Çünkü Allah'ın kitabından ve Resulü Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği yeni dünya nizamından yüz çevirdiler. Atalar dini taassupçuluğuna devam ettiler. Biz Kusay'ın, Abdüşşems'in, Abdümenaf'ın ortaya koyduğu Darünnet ve Şirk parlamentosunun bize sunduğu hayat üzere yaşamaya devam edeceğiz dediler. Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği yeni Kur'an nizamını elini tersine ittiler. Muhammed Aleyhisselam'ın liderliğini görmezden geldiler. Vahiye kulaklarını tıkadılar. Biz Darünnet ve Şirk parlamentomuzda 40 yaşını geçmiş kabile reislerinin Mekke ve civarındaki kabilelerin nasıl yaşayacağına dair ortaya koyduğu hususlara, Bakanlar Kurulu'nun çıkarttığı kaidelere, kanun ve yasalara tabi oluruz dediler. Allah'ın kitabına rağmen, Allah'ın iradesine rağmen bir irade ortaya koydular. İşte bu basiretlerden yüz çevirdiklerinden mütevellit, onlar müşriktirler ve ebedi cehenneme düçar olacaklar. Bir de iki kişiden burada örnek vermek istiyorum aziz müminler. Asr-ı Saadet'te bu açık beyinelerden Velid bin Mughire gibi, Ebu Cehil gibi azılı müşriklerle beraber
2: Peygamber aleyhisselamın amcası olan Ebu Leheb ve Ebu Talip gibi iki müşrik de yüz çevirmişti. Ebu Leheb'in de Peygamber aleyhisselamın amcası olduğunu da altını çizerek hatırlatalım. Velid bin Mughire'ye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı tebliğ ettiğinde, yani tekrar ahiret günü olduğunu ve bu yaptıklarınızın, bu sisteminizin doğrultusunda insanlara zulüm çektirdiğinizin hesabını bir gün vereceğiniz ahiret günü olduğunu hatırlatınca, Velid bin Mughire yerden aldı bir kurumuş eski bir deve kemiği parçasını ve un ufak etti. Bu kemikler tekrar bir araya gelecek, et gidilecek ve tekrar biz hesaba çekileceğiz ha dedi. İman etmedi. Ve Allah Subhanahu ve Teala dedi ki, işte o hevasını ilah edinen kimseyi gördün mü? Hevasıyla kemiklerin tekrar meydana geleceği hususunda şüpheye düştü. Mümkün değil, bu olamaz dedi. Ve yine Velid bin Mughire, Halid bin Velid'in babası, yani ünlü İslam kumandanlarından Allah razı olsun radıyallahu anh, Halid bin Velid'in babası Velid bin Mughire, yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona tebliğ ettiğinde düşündü, tarttı. Ayetler çok mantıklı geldi ona. Aklını yavaş yavaş çalıştırmaya başladı. Ama o kibri, ama o atalar dini taassupçuluğu bugün de yeryüzünde. Kardeşim, nazar boncuğu şirktir. Türbelerden, yatırlardan medet ummak, Allah ile arasına kişilerin bir takım aracılar koyması şirktir. Mekke müşriklerinin usulüdür bu dediğimiz zaman atalarımız böyle yapıyor. Sözlerine muhatap oluyoruz değil mi? İşte aynı Mekke müşriklerinin yapmış olduğu atalar dini taassupçuluğu üzere Velid bin Mughire dedi ki, hayır, kabul etmiyorum. Allah-u Teala ayet-i kerimesinde şöyle buyurdu Velid bin Mughire için. O geldi ve seni dinledi. Anlattıklarını ölçtü ve biçti. Kahrolası ne kötü de ölçtü biçti. Hevasına göre Allah'ın vahyini anlamaya çalıştı. Hevasına uymayan kısımlarını ekarte etti. Yani İslam'ı açık büfe zannedip işine gelen kısımlarını alıp işine gelmeyen kısımları da arkasına attı. İşte atalar dini taassupçuluğu böyle bir şeydir. Böyle bir Velid bin Mughire. Ölçtü biçti Allah'ın ayetlerini ve dedi ki, hayır, ben İslam'a girmiyorum. Ebu Leheb, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme en çok sıkıntı çıkartan amcası, insanlardan bir tanesi, öz amcası. Peygamber aleyhisselam gidiyor Ebu Kubeysta'na, Ukas Panayırı'na, Mescid-i Haram bölgesinde meclislere giriyor, İslam'ı anlatıyor. Çıktıktan sonra amcası hemen oraya geliyor. Diyor ki, bu gelen var ya benim yeğenimdir, bunu dinlemeyin sakın. Bu büyülendi, sihirlendi. Sakın bunu dinlemeyin. Veya Peygamber aleyhisselamın yollarına hanımıyla beraber diken atacak kadar zalim birisi. Ve Allah Subhanahu ve Teala Tebbet suresinin inzal et. Yani artık Ebu Leheb'in mutlak cehennemlik olduğu, karısı Ümmü Cemil'in de onun ateşine odun taşıyarak boynunda bir bukayla, İkisinin de cehennem azabından müstahak olduğunu Mekke'de ayeti kerimesiyle Mekkelilere duyurdu. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti kerimeyi okudu ve Ümmü Cemil'in kulağına gitti. Gelip Peygamber aleyhisselama hesap soracak. Sen şiirinle beni hicvetmişsin. Hala onlar vahyi şiir zannediyorlar. Peygamber aleyhisselam Mescid-i Haram'da oturuyor. Yanında Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh. Ümmü Cemil geliyor, diyor ki, nerede o Muhammed? Şiiriyle beni hicvetmiş. Oysa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem karşısında duruyor. Ebu Bekir diyor ki, sen onu görmüyor musun? Hayır diyor, nerede o? Allah göstermezse göremez hiç kimse. Ve göremiyor Ümmü Cemil, gerisin geri gidiyor. Fakat benim anlatmak istediğim konu şurası. Allah Mekke'de Ebu Leheb'e dedi ki, muhakkak cehennemliksin. Ebu Leheb'e muhakkak cehennemliksin. Ebu Leheb bundan sonra kaç yıl yaşadı biliyor musunuz aziz müminler? 9 yıl yaşadı. Bu Kur'an'ın icaz ilmidir. Yani karşısındakini aciz bırakma. Ebu Leheb isteseydi Peygamber aleyhisselamın Allah'tan vahiy aldığı konusunda insanları tereddüde düşürmek için yalandan da olsa iman edebilir ve Peygamber aleyhisselamı yalancı çıkartabilirdi. Yani Ebu Leheb deseydi ki, ben İslam'a girdim ama Allah Muhammed'e vahyetti ki sallallahu aleyhi ve sellem, muhakkak Ebu Leheb cehennemde. İnsanlar demeyecek mi, ey Muhammed sen böyle demiştin ama Ebu Leheb iman etti. Sen Allah'tan haber almıyor musun yoksa? Dikkat edin, Ebu Leheb iman edemiyor. Allah çünkü meydan okuyor. Senin kalbin mühürlendi ve sen artık cehennemliklerdensin. İman edemezsin. Bu Kur'an'ın icaz ilmidir işte. Dolayısıyla bir kişi basiretlerden yüz çeviren Ebu Leheb ve Ebu Talip, peygambere en çok himaye eden, peygambere ve getirdiği dine yardımı bulunan Ebu Talip ama şirk üzere öldü. Kur'an'da sabit olan bir kişi. Peygamber aleyhisselamla beraber müminler İslam'a davet ettiği dönemde Mekke'de müşrikler biliyorsunuz 3 yıllık bir ambargo uyguladılar Müslümanlara. Yani ne dediler? Muhammedilerden, yani Sabilerden din değiştiren demek Sabi. Müslümanları böyle tanımlıyorlar o zaman müşrikler. Artık hiç kız almayacağız, kız vermeyeceğiz. Onlardan alışveriş yapmayacağız, biz de onlardan alışveriş, onlar da bizden alışveriş yapmayacaklar. Dolayısıyla ekonomik ve ticari büyük bir ambargo. Bir mahalleye, Ebu Talip mahallesine Müslümanları sıkıştırdılar ve 3 sene Müslümanlar orada yaşamak zorunda kaldı. Öyle ki bir sahabe ambargo döneminde yaşadığı hadiseyi şöyle anlatıyor. Geceleyin bevletmek, yani abdest bozmak için dışarı çıktığımda idrarımın sert bir şeye düştüğünü fark ettim. Bir de baktım ki ölmüş bir hayvan leşinin derisi üzerinde biraz etler kalmış ve giderek onları temizledim, çoluk çocuğuma nafaka olarak onları yedirdim. Böyle sıkıntılı günler yaşadı Müslümanlar ama yine Müslümanlar dik durdu. Muhammed Aleyhisselam'la beraberindeki müminler, Bilal-i Habeşi gibi, Habbab bin Eret gibi müminler aileleri ve kendileri işkenceye, hakaretlere uğradılar da yine de sistemin onlara dikte ettiği, bizi kabul ve tasdik edip ancak dinini muhafaza edebilirsin emrine itaat etmediler. 3 yıl boyunca ambargoda teslim olmadılar. Kim teslim oldu? Müslümanların dik duruşu sayesinde müşrikler taviz vermek zorunda kaldı. Ve Peygamber aleyhisselam Ebu Talib'e dedi ki, Ebu Talip geldi, ey yeğenim artık vazgeç, bittik, Müslümanlar da tükendi, siz zor durumdasınız. Dedi ki, hayır amca, asla vazgeçmeyeceğim. Zaten o müşriklerin yazdığı o ambargo ultimatom namesi, Kabe'nin duvarına asılmış olan, şu anda güveler onun hepsini yedi, ancak Allah Subhanahu ve Teala'nın ismi azamları yazılı olan, Allah lafızı olan yerleri yemedi. Ey yeğenim dedi Ebu Talip, hakikaten bunu sana Allah mı bildirdi? Evet, Allah bana bildirdi. Güveler o ultimatom nameyi yediler. Ve Ebu Talip gitti, hakikaten Mekke'nin duvarında bu mucizeye şahit oldu. Dikkat edin, Ebu Talip yeğeninin bu beyanını duydu ve hemencecik Kabe'ye gitti ve baktı ki hakikaten de güveler yemişler ve muhakkak ki hakikaten Allah'tan vahy alıyor benim yeğenim. Ne yaptı ama bu basiretlere karşı? Bu mucizelere karşı Ebu Talip ne yaptı? İman etmedi. Bu yaştan sonra babam, atam Abdülmuttalib'in dininden dönersem bana Mekke kadınları ne derdi? Çevre putu yüzünden iman edemedi. İşte bu basiretlerden de yüz çevirenler oldu. Kısaca toparlamaya çalışalım. 7. ayet-i kerimedeyse Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyurdular. Estaizu billah, innel lezine amenu ve amilu salihati ulaikehum hayrul beriyye. Fakat inanıp, iman edip yararlı işler işleyenler, İşte onlar da yaratıkların en iyileridirler. Rabbim bizleri onlardan eylesin. İşitip de işitmemiş gibi hareket edenlerden değil. Semi'na deyip de duraksayanlardan değil. Semi'na diyerek ve ata'na diyerek onu tasdikleyenlerden eylesin bizleri inşallah. Yani Allah'ın açık hükümlerini, Allah'ın sosyal ve siyasal hayatımıza dair ortaya koyduğu tüm kanunnameleri noksansız, eksiksiz kabul ve tasdik edip bu doğrultuda yaşayan ve bu istikamet üzere ölenlerden eylesin inşallah. Amin. Yoksa çok kişi duydu bunu. Medine'de de duyanlar oldu, bu Allah'ın ayetlerine muhatap olanlar oldu. Mekke'de de oldu. Bizden önceki atalarımızın yakın çağda da duyanlar oldu. Allah ecdadımız Osmanlı'yı bu Allah'ın indirdiği hükümlerle 3 kıtada muzaffer eyledi, egemen kıldı. Nasıl? Osmanlı hiçbir şekilde batıl Avrupa'nın necaset ideolojilerine tevessül etmedi. Avrupa'dan kanunnameler alıp Osmanlı tebaası altında yaşayan insanlara bu Avrupa kanunlarıyla hükmetmedi. Kur'an anayasası ve sünnet-i seniyye üzere bir İslam devleti modeli ortaya koydu. Ve izzeti ve şerefi Kur'an'la ve sünnetle buldu Osmanlı. Ama onun torunları olan bizler eğer sosyalizm gibi, liberalizm gibi, humanizm gibi veya komünizm gibi sistemlerle Yani menşei, kaynağı Avrupa olan ideolojilerle sosyal ve siyasal hayatımızı şekillendirmeye çalışırsak biz izzeti ve şerefi 2071'de de bulamayız. Çünkü biz gördük ki aslı saadette sahabe izzeti ve şerefi Kur'an ve sünnetle, şeriatullahla buldu. Atalarımız Osmanlı'da izzeti ve şerefi yine şeriatullahla buldu. İşte açık basiretleri görenler, Kur'an'a tabi olanlar bu yol üzere, bu ilke, bu prensipler üzere yaşayanlar ve inşallah da ayet-i kerimede bahsettiği üzere Rabbimizin innellezine amenu olanlar ve amilus salihati ulaikehum hayrul beriyye. Fakat inanıp da yararlı iş işleyenler, işte onlar da yaratıkların en iyileridir, iyileridirler. Ve son ayet-i kerime, onların Rableri katında mükafatı içinde temelli ve sonsuz kalacakları, içlerinden ırmaklar akan Adın cennetleridir. Allah onlardan razıdır, onlar da Allah'tan razıdır. Bu Rabbinden korkan kimseyedir. Allah Subhanahu ve Teala hayat anayasamız, kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'de, Beyyine suresinde bu 8 ayet-i kerimede bizlere bunları beyan buyurdu aziz müminler. Biz de dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Konumuz bitmedi, burada kesmek zorundayız. Allah Subhanahu ve Teala kendi ilkeleri, kendi hükümleri, kitabı ve Resulü Muhammed Aleyhisselam'ın ortaya koyduğu sünneti üzere yaşamayı ve bu istikameti de, tevhidi istikameti de son nefese kadar muhafaza etmeyi hepimize müyesser eylesin inşallah. Ve ahiru da'vana enil hamdülillahi rabbil alemin.
0: Kıymetli dinleyenler, Nebevi Hareket Okulu programıyla Hanif İbrahimoğlu'nu dinlediniz.

beyinle ilgili doğru bilinen yanlışlar. İnsan beyni bildiğimiz evrendeki en karmaşık organ. Bilim adamlarının onca çalışmalarına rağmen iki kulağımız arasına sıkışmış 1,5 kilogram ağırlığındaki bu kıvrım kıvrım organ hala birçok sır taşıyor içinde. İşte beynimiz hakkında çok yaygın olan kimi efsaneler ve bazı bilgiler. Beynimizin yalnızca %10'unu mu kullanıyoruz? Öteden beri beynimizin sadece %10'luk bölümünü kullandığımız söylenir. Ve geride kalan kullanılmayan %90'lık kapasiteyle neler yapılabileceği merak edilir. Ama beyin MR'ları teknolojisinde atılan adımlar bu yaygın kanının efsane olduğunu ortaya koydu. Londra Üniversitesi Kognitif Bilim Enstitüsü'nden Profesör Sophia Scott, yapılan işlevsel beyin görüntülemeleri beyinde herhangi bir şekilde faaliyete geçmeyen pek az nokta olduğunu gösterdi bize, diyor. Yumruğumuzu sıkmak gibi basit bir iş için bile beynimizin %10'undan fazlasını kullanmak zorundayız. İşlevsel beyin görüntülemeler, parmaklarımız ve avucumuzdaki kasların kasılmasıyla birlikte beyindeki çok sayıda hücrenin anında harekete geçtiğini gösteriyor. Anatomik olarak beyin sağ ve sol bölümler olarak ikiye bölünmüş halde ve bu iki bölüm bazı işleri aralarında paylaşıyorlar. Profesör Scott, beynin sağ ve sol tarafları arasında gerçekten büyük farklılıklar olduğunu söylüyor. Ama bu bir genelleme olarak söylendiğinde aynı şey kastedilmiyor, diyor. İnsanları kendi kendilerini geliştirme konusunda yönlendiren kitaplara ya da iş alanında yol gösteren kurslara bakarsanız, beynin iki bölümünün iki ayrı varlık olduğu gibi bir kanıya kapılıyorsunuz. Beynin sol kısmı mantık ve akılcılığın egemen olduğu bölüm olarak gösteriliyor. Sağ tarafı ise sezgi ve yaratıcılık bölümü olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla eğer mantığınızı kullanan bir insansanız, beyninizin sol tarafını daha çok işletiyorsunuz demektir. Ama daha duygusalsanız ve sanata eğilimliyseniz, beynin sağ tarafını kullananlardansınız. Yaygın efsaneye göre beynin her iki tarafını tam anlamıyla kullanmayı öğrenen insanlar daha başarılı oluyor, hayattan daha büyük tatmin elde ediyorlar. Profesör Scott ise insanların karşılarına çıkan sorunlar ve hayat karşısında farklı şekillerde düşündüklerini ama bunun beyinlerindeki sağ ve sol bölümler arasındaki güç dengeleriyle hiçbir ilgisi olmadığını vurguluyor. Bazı insanların görsel algılaması gerçekten çok iyidir. Bazılarının da işitsel algılaması. Bir bilgiyi alıp işleme ve kullanma şekillerimiz çok değişik oluyor. Ama bunu beynin mantıklı sol yanı ve yaratıcı sağ yanı şeklinde basitleştirmek, beynin çalışma şekli konusundaki saptamalarımıza uymuyor. Bir de bu, beynin bir yanını diğer bölümünden daha fazla kullandığımız gibi bir izlenim doğuruyor ki, beyin aslında böyle çalışmıyor, diyor Profesör Sophia Scott. Dolayısıyla beynin iki tarafı birbirleriyle sürekli iletişim halinde ve corpus callosum diye bilinen karmaşık bir sinir yumağı aracılığıyla işbirliği içinde çalışıyor. Yani beynin iki arası birbirini tamamlıyor ve birbiriyle uyumlu halde işliyor.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
3: Her model, Bay Bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
4: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
5: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirin.

0: Ravza İnşaat 0535 594 0102.
1: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez, hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da. 33 Mersin Yöre El Yapımı Acılı ve Acısız Şalgam Suyu satışlarımız 5'lik, 1'lik ve tek içimlik ambalajlar olarak toptan ve perakende satışlarımız mevcuttur. Şalgamcı Aydın 0537 747 36 61.
3: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
4: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
5: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
6: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
7: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
8: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 4663.
9: Desibona, giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
10: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme. Gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 0612. Maslak.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
13: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Saat 16. 16.
14: Özel FM hayırlı günler diler.
15: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şöyle demiştir: Ey Muhammed, dilediğin kadar yaşa, muhakkak öleceksin. Dilediğin insanı sev, kesinlikle ondan ayrılacaksın. Dilediğini yap, mutlaka karşılığını göreceksin.
2: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Özel FM uyarıyor. Sonsuz hayatınıza hazırlık yapıyor musunuz? İster genç olun, ister yaşlı. Geçen her gün, hatta her dakika ölüme biraz daha yaklaşıyorsunuz. O gün dünyaya ait olan her şey yok olacak. Hırslar, istekler, kızgınlıklar, beklentiler, düşmanlık ve zevkler sona erecek. Geleceğe yönelik planların bir anlamı kalmayacak.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara, bir tutam tebessüm kokan gönüllerdir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.

0: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
1: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
2: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
3: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
4: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
2: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
4: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
8: daha söyleyecek çok sözümüz var.
9: 103.2 Özel FM.

0: Özel FM. Bir konu bir konuk. Hazırlayan ve sunan Recep Muslu.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah sevgili Özel FM dinleyicileri. Efendim bu haftada bir konu bir konuk programımızla yaklaşık bir saat kadar sizlerle olacağız inşallah. Malumunuz müdavim dinleyicilerimiz bilirler. Her hafta elimizden geldiğince farklı içerikli programlar, birbirinden değerli konuklarımız oluyor. Daha çok bizleri ilgilendiren, yani bizlerden kastım İslam coğrafyaları, bu coğrafyalarda gerçekten kıymetli faaliyetlerde bulunan STK'lar, yardım kurumlarının o bölgelerdeki faaliyetlerini önemsiyoruz. Zaman zaman bu tür STK temsilcilerini programımıza konuk alıyoruz. Burada yardımsever kardeşlerimizin yardımlarını orada nasıl projelere çevirdiklerine şahit oluyoruz. Yani bunları öğreniyoruz. Gerçekten mutlu ediyor bizi. Çünkü para bir değer ama bunun bir de projeye dönüşmüş hali bambaşka bir şey. Yani insanı iftihar ettiren, gerçekten belki bazen gözlerini dolduran çok güzel projeler ve çok güzel sahneler de görülebiliyor o mazlum İslam coğrafyalarında. Bu hafta yine böyle bir kıymetli STK'mız İyilik Yolu Derneği ve bu derneğin kurumsal ilişkiler sorumlusu Eyüp Ak Beyefendi'yi konuk edeceğiz. Bu güzel de derneğimizin muhtelif coğrafyalarda ve yurt içinde faaliyetlerini sizlere elimizden geldiğince, süremiz yettiğince anlatmaya çalışacağız. En azından konu başlıkları olarak değineceğiz. Eyüp Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, Allah razı olsun.
1: Aslında girizgahta da bahsettik. Bu tür kurumlar, sizler gibi yardım kurumları, sadece yardımla kalmayan, yani daha kalıcı projeler, daha topluma yönelik, eğitime yönelik projeler de gerçekleştiren kurumlarımızın özellikle o coğrafyalarda, o mazlum coğrafyalarda faaliyetlerini biz dinleyicilerimize aktarmaya gerçekten borç biliyoruz kendimizi. Çünkü orada insanlar genelde hep gördükleri, hani biraz da belki yolundan olsa gerek, yardım faaliyetleri. Yani evet. Nedir? İşte gıda dağıtımı, kuyu yapımı ya da işte kurban, adak, akika vesaire falan, bunlar kesin ki bunlar kıymetli tabii ki. Yani bunlar hem ibadet olarak hem o bölgeye kattığı bir katma değer açısından tabii ki kıymetli. Ama bir de bunun ötesi de olması gereken bir şeyler var. Yani daha kalıcı, daha o toplumun gelecek nesline yönelik bir şeyler, eğitime yönelik bir şeyler de olması lazım. Bu hafta sizinle biraz da bunu konuşacağız aslında.
2: Eyvallah.
1: Öncelikle dilerseniz dinleyicilerimize bir derneğimizi tanıtmış olalım.
2: Evet.
1: İyilik Yolu Derneği ne amaçla kuruldu, ne zaman kuruldu ve günümüze kadar kısa böyle bir özgeçmiş şeklinde değinebiliriz.
2: İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a ve salat ve selam da sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya olsun. Ve ba'd. İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği gönüllülerle birlikte, gönüllü toplanmasıyla birlikte oluşmuş, 2017'nin son aylarında gerçekleşmiş ve sağlam bir zemine oturtulmuş bir dernek. 2018 yılında tabii dernek statüsünü kazanıyor. Tabii ki 2017 yılındaki kurulma amacı, o gönüllülerin birlikte yapmış olduğu hareket şu: Çin zulmünden kaçıp ülkemize hicret eden Doğu Türkistanlı kardeşlerimize kol kanat germek, bağışlanan bağışları en ince ayrıntısıyla o kişilere kira yardım olsun, aynı ve nakdi yardımlar olsun ulaştırmak amacıyla kurulan bir dernek. Tabii ki 2018 yılında sonra da, hatta günümüzde de şu an Doğu Türkistanlı ailelere devam ediyoruz yardımlarımızı. Hatta geçen günlerde yaklaşık 50 tane ailemize, Doğu Türkistanlı ailemize nakdi olarak yardımlarımızı ilettik elhamdülillah, bağışlarımızın vesilesiyle.
1: Maşallah.
2: İlerleyen süreçlerde tabii ki Suriye yolu açıldı. Suriye'den hicret eden Müslüman kardeşlerimize, aynı şekilde Doğu Türkistanlı kardeşlerimize yaptığımız yardımları kendi coğrafyamızda gerçekleştirdik. Kira yardımlar olsun, aynı ve nakdi yardımlar olsun, bunları yaptık. Yapmış olduğumuz bu işte Rabbimizin de tabii ki bize desteğiyle birlikte, devam, sebat ve ciddiyetle birlikte bunları gerçekleştirdik. Ve Rabbim bize Afrika ve Asya yolunu açtı. Bununla birlikte ki muhtelif coğrafyalarda, 18 ülkede, işte başta Tanzanya ve Somali olmak üzere.
1: Ağırlıklı olarak galiba biraz daha Afrika.
2: Tabii ağırlıklı olarak Afrika ülkelerindeyiz. Afrika ülkelerinde faaliyet gösteriyoruz. Tabii ki Asya bölgeleri ve kendi bölgemiz.
1: Ona da değineceğiz aslında. Şimdi genelde bu yardım kurumlarımız ağırlıklı olarak, yani belki de olması gereken de o. Onu da açıkçası hani kimse yadırgıyor da. Yani o bölgelerdeki insanların yaşam şartları, eğitim seviyesinin düşüktüğünü görünce burada bizim hani bir şeyleri talep etmeye çok hakkımız olmadığını da görebiliyoruz aslında.
2: Evet.
1: Şimdi ve Türkiye'de aslında biz bazen beğensek de beğenmesek de böyle bir yardım silsilesi var Türkiye'de. Yani bu konularda gerçekten bizim insanımız o konularda hem mahirdir, yani becerir, böyle elindeki en kıt imkanı bile bir şekilde aktarmayı becerir. Ama daha çok aslında bizim belki pek çok derneğin de varoluş amacı, tamam Türkiye'de de yardım faaliyeti mutlaka oluyordu ama asıl varoluş amacı muhtelif İslam coğrafyalarındaki o mağduriyet içindeki o mazlum insanlara bir şekilde bir şeyleri iletmek, ulaştırmak.
2: Tabii ki.
1: Yani onu da vurgulamakta fayda var. Hani kimileri belki sistem edebilir. Kardeşim niye hep Afrika? Bizim ihtiyacımız yok mu? Senin en açın oradaki zengini seviyesi neredeyse.
2: Yani. Maalesef öyle. Bunu yani sahada da karşılaşıyoruz zaten. Şimdi oradaki insanlar bir somun ekmeğe maalesef dinlerini verebiliyorlar
1: maalesef,
2: yani.
1: Maalesef.
2: Ve bunu biz Tanzanya'da şahit olduğum bir konuyla söyleyeyim.
1: Lütfen.
2: Biz bir işte Tanzanya'nın bir köyüne gittik. Singida bölgesindeydik. Yani ben 3 tane kiliseyi orada yan yana bir defa görmüştüm. Yani 3 tane kilise yan yana ve o kiliselerde hem eğitim veriliyor hem öğrenim veriliyor. İşte dini eğitimler veriliyor. Yani köyde Hristiyan bir kişi şahsi olarak tamamen münferit yani. Arabasının üzerine koymuş teyplerini, işte hoparlörlerini. Misyonerlik faaliyetleri yapıyor. Şimdi biz burada yapsak direkt farklı anlaşılır
1: tabii,
2: maalesef.
1: Tabii.
2: Ama biz orada tabii ki oradaki insanların dinlerini de kaybetmemesi için uğraşıyoruz. Çünkü biz oraya gittiğimiz vakitte bize şey demiyorlar. Aa, iyilik yolu gelmiş demiyorlar. Türkiye gelmiş diyorlar yani. Biz orada tamamen ve buradaki bağışçıların vermiş olduğu emanetleri ulaştırmak için gidiyoruz.
1: Orada biraz da yanılmıyorsam ben, çünkü buna ben de şahit oldum. Şahit olanlardan da duydum. Afrika'da olsun, Asya'da olsun, Türkiye'den gelen bu tür kurumları gerçekten önemsiyorlar.
2: Evet.
1: Çünkü hilafetin yani son kalesi, Osmanlı bakiyesi. Hani şöyle bir şey var, Asya'da da var, Afrika'da da var, bazı Arap coğrafyalarında da var. Hala şöyle bir beklenti var. İşte Osmanlı'nın torunları gelecekler,
2: tabii ki
1: ayağa kaldıracaklar. Hani tabii biz ne kadar bu dertteyiz, o da ayrı bir şey, o da konuşulur sorulur da. Hani onların öyle bir hayali var da bizim öyle bir hayalimiz var mı bilmiyorum yani, o sorgulanır. Yani. Ama şu bir gerçek, o coğrafyalarda bir bekleniliniz.
2: Tabii ki yani orada bir beklenen olmak gerçekten biz onu sahaya çıktığımızda anlıyoruz zaten.
1: Değil mi?
2: Bir beklenen olduğumuzu anlıyoruz. Ama maalesef bizim milletimiz bunun farkında değil aslında. Yani neden farkında değil? Oraya gitmedikleri için. Oradaki beklentilerin ne olduğunu görmedikleri için farkında
1: evet.
2: değiller. Somali'de karşılaştığım bir mevzuydu. Yani inanın biz oraya gittiğimizde çok duygulu bir anlar yaşadık. Bir çadırdı. Çadırın altı sadece kumdu. Ve orada Kur'an-ı Kerim eğitimi görüyordu çocuklar ve büyük alimleri vardı. Bizim geldiğimizi görünce hemen o Kur'an-ı Kerimleri, zaten masa kesinlikle yok. Kur'an-ı Kerim'i sadece o yerde süngerin üzerine koyuyorlar. Bizim geldiğimizi görünce bir hürmetle bizi karşıladılar ve şöyle bir şey dediler. Osmanlı'nın torunları geldi dediler. Yani böyle bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz yani. Ama biz bunun sahada olduğumuz için farkına varıyoruz. Birebir olduğumuz için. Ama maalesef ki biz ülke olarak bunun farkında değiliz. Yani Afrika'ya yapmış olduğumuz yardımlar kesinlikle boş değil. Anahtar olarak yani o kapıları açacak olan tek şey insani yardımdır.
1: Zaten şimdi bu faaliyetlerin tamamı bir süre sonra yardım faaliyet olarak da kalmıyor. Yani orada bir şekilde iki ülkenin yani ya da bu ülkelerin, bu faaliyette bulunan ülkelerin ilişkilerini farklı boyutlara da taşıyor tabii doğal olarak. Yani şöyle düşünün. Afrika'da evvelden beri bildiler dinleyicilerimiz de Avrupa'nın arka bahçesiydi. Yani sömürmenin ülke kalmamış Afrika'ya Avrupa'da. İtalya'sından İngiltere'sine, Fransa'sından Hollanda'sına, Belçika'sından bilmem nesine Afrika'ya sömürmeyen ülke kalmadı. Bunlardan en kalıcı olanlar Fransa oldu. Hala en azından geçtiğimiz yıllara kadar çok ciddi anlamda yani öyle bir bilgi okumuştum. Her yıl 150 milyar euro dolaylı şekilde Afrika'dan Fransa'ya akıyor. Yani normalde sömürü bitmiş.
2: Evet.
1: Fiiliyatta ama o düzen, sömürü düzeni devam ediyor yine. Ve yavaş yavaş şu son 10-15 yıldan beri ciddi ciddi Fransızların ayağını kesmeye başladılar artık orada. Bunun da temelini yani işin uzmanları diyorlar ki artık diyorlar oradaki ama yöneticiler, ama kanaat önderleri, ama işte halk sömürdüklerini zaten biliyorlardı. Ama sırtlarını dayayacakları bir alternatif yoktu. Yani kendilerinden diyecekleri bir alternatif yoktu. Bu son yıllarda işte Türkiye'nin orada muhtelif Afrika, yani halkı Müslüman olan Afrika ülkeleriyle olan ilişkileri aslında bir anlamda Türkiye'yi de alternatif hale getirdi.
2: Tabii ki.
1: Avrupa'yı alternatif hale getirdi. Bakın şu anda binlerce demiyorum, on binlerce Afrikalı genç Türkiye'ye okumak için geliyor.
2: Maşallah.
1: Ben Çat'ta Salih isimli bir gençle tanışmıştım. Konya'da okuyordu. Hatta programımı da çıkarttım onu. Çocuk şunu söylüyordu. Herkes biliyor Fransa'nın bizi sömürdüğünü diyor bak. Herkes biliyor yani. Kimse Fransa aman ne güzel canımız yerimiz falan değil mi? Herkes biliyor. Ama herkes kurtuluşu yine Fransa'da görüyordu diyor.
2: Evet.
1: Hani sömürdüğünü biliyor. Kapağı Fransa'ya atarsam yırtarım diyordu. Peki dedim şimdi. Abi diyor son 10-15 seneden beri bu yavaş yavaş değişmeye başladı.
2: Elhamdülillah.
1: Çünkü şöyle bir şey var. Bunu giden de görüyor. Şimdi bir şekilde mühendis olur. Zaten marabaysan Fransa'ya gidemezsin zaten.
2: Tabii ki.
1: Bir titrin olacak. Yani bir akademik ya da böyle bir mühendis, ne bileyim böyle teknisyen vesaire bir şeyin olacak. Oraya gitsen bile diyor Fransızların gözünde her zaman ikinci sınıf, üçüncü sınıf vatandaşsın diyor. Ama diyor burada öyle değil diyor. Burada gerçekten burada evlenenler, burada kalanlar, burada iş yapanlar şu anda Türkiye'de. Gerçekten on binlerce Afrika kökenli Müslüman gençler var. Artık senin benim gibi neredeyse Türkçe konuşuyor, iş kutu sahibi olmuş vesaire. Hani bunu şunun için anlattım. Bütün bu sosyal hayat değişiminin temeline bakınca işte bu ufak tefek gibi görülen yardımların çoğalması, efendim bu ilişkileri de geliştiriyor. Ülkeler arasında ülfeti arttırıyor, muhabbeti arttırıyor.
2: Evet. Ya bunun en güzel, en somut örneğini Tanzanya'dan vermek istiyorum. Tanzanya normalde %70'i Hristiyan olan bir ülke. Yani %30'u Müslüman diyelim, işte %5'i de yerel din diyebiliriz. Ama baktığımız zaman normalde seçimleri Hristiyan bir cumhurbaşkanı kazanması lazım ki, çünkü ülkenin yani yazısından
1: çoğunluğu
2: Hristiyan, Müslüman bir kadın orada cumhurbaşkanlığı yapıyor. Bu da demek oluyor ki yani insanlar ne kadar çok dilde Hristiyan olsalar da kalben Müslüman insanlar. Yani sadece o insanların o kalbindeki o kıvılcımı alevlendirmek. Gayemiz de bu. Zaten hani şey var, yanlış hatırlamıyorsam Kenya başkanının bir sözü var. Onlar diyor bize geldiklerinde ellerinde İncil vardı. Bizim ellerimizde diyor topraklarımız vardı diyor. Bize dua etmeyi öğrettiler. Gözlerimizi bir açtık diyor. Elimizde İncil var. Onların ellerinde bizim topraklarımız var
1: evet
2: diyor. Ya, tamamen bu minvalde ilerleniyor.
1: Yani aslında Kenyatta, Kenya'nın kurucu başkanı, bütün işin özeti ruhu bu aslında.
2: Tabii ki.
1: Yani Afrika'da olan tam anlamıyla bu. Bir de temelde şu var. Yani o Afrika'ya sızan o emperyalist sömürü güçlerinden evvel Afrika'nın, yanılmıyorsam en güneyi hariç Kahire ekserisi Afrika'nın Müslüman zaten.
2: Evet.
1: Hatta ilk o köle edilenler, mesela bununla alakalı muazzam belgeseller, hikayeler vardır. İnsan oturursunuz ağlarsınız. O ilk Amerika'ya 1800'lü, 1700'lü, 1800'lü yıllarda götürülen köleler var. Müslüman köleler. Onlar işte bir süre sonra dinlerini ellerinden gelince muhafaza etmeye falan çalışıyorlar. Çalışıyorlar. Belki 80-100 sene falan, ama asimile olup gidiyorlar. Ama şu var. Afrika'nın özü, temeli İslam. Yanılmıyorsam Hazreti Ömer zamanında Afrika'nın ortalarına kadar gidiliyor zaten. Ya Ömer bin Abdülaziz ya Hazreti Ömer zamanında, ikisinden biri olacak. Bir Ömer var yani orada. Dolayısıyla Afrika özü biziz. Adamlar gelmişler ya, Allah hani derler ya, açlıkla imtihan etmesin Allah kimseyi. Yani buradan konuşmak kolay da burada evet şartlar gerçekten bambaşka.
2: Çok
1: ben
2: tatlı
1: şunu duydum. İsmi Muhammed ama Hristiyan olmuş.
2: Evet.
1: Gençler var diyordu orada. İsmi değiştirmemiş. İsmi Muhammed olarak kalıyor. Kanım dondu dedi. Kanım dondu dedi. Yani sadece yeraltı, yerüstü zenginliklerini sömürmemişler. Zihinlerini de sömürmüşler bu insanların. Bu insanları öyle hale getirmişler ki, yani bu insanlar hiçbir şeyi sorgulamadan ve sadece, yani çok özür dilerim, yani bu kardeşlerimizden de özür diliyorum, mahallenin kedisi olur ya böyle, seversin,
2: evet,
1: okşarsın, beslersin. Hani o kedinin aklına gelmez ki ya bir gün başıma ben çalışma öğrenim, beslenmeye alışmıştır.
2: Tabii.
1: Maalesef bu hale getirilmiş koskoca bir kıta. Yeni yeni toparlanıyor. Yeni yeni toparlanıyor. Güçlerinin farkında varmaya başladılar yeni yeni. Yani bir cevhere sahip olduklarının farkına varmaya başladılar. Ve inşallah, ha burada da tabii boş durmuyorlar. Şimdi dikkat edin, Afrika'da şu anda en az 5-6 ülkede ciddi anlamda şey vardır. çatışmalar vardır. Dışarıdan İsrail o bölgede bir varlık kurmaya çalışıyor. Rusya'nın o bölgede ciddi anlamda faaliyetleri var çeşitli ülkelerde. İlahir yani o ülke kimse boş. Çin oradan mesela pek çok ülke üzerinde ekonomik tahakkümü şu anda başlamış durumda Çin Afrika'da. Dolayısıyla hani o bölgede boş bırakılacak bir bölge değil. Ve o bölge bize yabancı bir bölge de değil.
2: Tabii ki
1: hani
2: değil.
1: Bazı sivri zekalar ne diyor ki ya bizim ne işimiz var orada demeye hakkımız yok.
2: Yok maalesef o şekilde söyleniliyor.
0: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek.

Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı. Allah

0: Fırat diye bir bela vermişler. Hmm. Onunla bastırmışlar. Ya da bazı bölgelerde, mesela veriyorum, Afrika'da bazı bölgelerde bastıramadıkları bölgelerde çatışma çıkartmışlar.
1: Tabii.
0: Yani Afrika'da ben gittiğim ülkelerde hiç tütün ürünü içen bir insanla hiç karşılaşmadım. Yoktu yani. Ama misal veriyorum, bizim ülkede herkes maalesef kullanım yaşı da şu an düşmüş durumda. Bu da ne demek oluyor? O insanları bir şekilde avuçlarında tutuyorlar.
1: Ya herhangi bir şey olabilir bu. Yani uyuşturucu olabilir.
0: Evet.
1: İşte farklı bağımlılıklar olabilir. Efendim bakın, sosyal medya, yani adamın elektriği yok. Elektrik yok köyde. Küçük güneş panellerle cep telefonlarını şarj edip sosyal medyada bir şeyler yapmaya çalışan tipler. Yahu senin sosyal medyayla bir işin yok normal. Yani bizim de yok da senin hiç yok.
0: Evet.
1: Olmaması gerek. Ama o bir bağımlılık olarak, dediğiniz gibi uyuşturucu onlara bağımlılık olarak sokamamış ama daha fenasını sokmuş.
0: Tabii ki.
1: Afrika'nın bilmem ne köyündeki genç, iş yok, güç yok, gelecek yok, bir şey yok ama bir hasbelkader bir cep telefonu var. O hayatın içine girmiş. Hiçbir sorgulamadan girmiş. Dedin doğru değerli kardeşim. Şimdi emperyalist güçler tek pilav çalışmıyorlar.
0: Tabii.
1: A'dan Z'ye kadar pilavları var. Yani Yemen'de fiil olarak başarılı olamamış olması onları yıldırmıyor. Oradaki çeşitli grupları, işte Sünni, Şii grupları birbirine düşürüp yıllarca sürecek bir kavga yeter zaten. Bunlar toparlanamazlar. Onlarca yıl başı belini doğrultamaz. Nitekim bunların adımını attığı yer, ayaklarını bastığı yer bereketsiz kuruyan bir şey aldı. Yani bunların gidip de gerçekten ihya ettikleri dünya üzerinde bir coğrafya yok.
0: Yok. Yani biz de İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği olarak bu tür coğrafyalarda, yani kurban kesiliyor, kuyu açılıyor, kumanya dağıtılıyor. Önemsediğimiz projelerden birkaç tanesi de kalıcı eser. Çünkü bir toplumun eğitimi olursa ancak o toplum ayakta kalabilir.
1: Değil mi?
0: Eğer o toplumu eğitemezsek sadece bir sömürü düzeni, o düzen devam eder ve o günbirlik o insanlar karınlarını doyurur. Yani biz amiyane bir tabir vardır, devamlı bu söylenilir sivil toplum kuruluşu arasında, balık tutmayı öğretmek istiyoruz. Biz de bu düsturla, bu yola devam ediyoruz. Yani bağışçılarımızın bizlere iletmiş olduğu bu bağışlarla işte Afganistan'da, Bangladeş'te, Çad'da, Endonezya'da, Etiyopya'da kalıcı eserler üretmeye gayret ediyoruz. Buralarda medreseler, eğitim odaklı medreseler. Medrese açamadığımız bölgeler var, Mali gibi.
1: Hmm.
0: Çünkü
1: teknik
0: oranın,
1: olarak mı müsaade mi oluyor?
0: Yani kanunen kabul edilmiyor.
1: Allah Allah.
0: Biz de ne yapıyoruz? Cami açıyoruz. Bunun alternatifi var yani. Cami açıyoruz. Cami olarak orada çocukların eğitim görmesini sağlıyoruz. Elhamdülillah. Yani orada binlerce insan eğitim görüyor. Biz o binlerce insan içerisinde binlerce bir topluluk beklemiyoruz. O binlerce insan içerisinde bir tane çocuğu bile kurtarsa.
1: Tabii.
0: Hani Malcolm X'in bir sözü vardır ya. Bütün topluluğu uyandırmaya bir uyanık yeterdi.
1: Tabii.
0: O bizim için en önemli şey o. Bir uyanık, bir kişiyi uyandırmak. İnşallah bu doğrultuda ilerliyoruz. Şu anda yaklaşık 18 ülkede faaliyet gösteriyoruz. İşte Afganistan medreseleri devam ediyor. Şu anda tamamlandı. İşte kapasitesi 100 kişi olarak belirlendi. 100 kişi olarak orada öğretmeniyle birlikte işte güvenlik de tabii sağlanılıyor. İşte sorumlu müdür atanıyor. Orada hem ahiret ilimleri, işte fıkıh olsun, tefsir olsun, hadis olsun, Kur'an-ı Kerim olsun, bunların eğitimleri veriliyor. Aynı zamanda bu devletin kendi işte fenni ilimler.
1: Hmm.
0: İşte bir fiziktir, biyolojidir, kimyadır, matematik.
1: Kendi müfredatı.
0: Tabii müfredatıyla entegre bir halde. Buradan mezun olan bir talebe diplomayı aldıktan sonra dilediği vakitte Türkiye'ye gelip Türkiye'de eğitimlerine devam edebiliyor.
1: Bunların bir de şey de var tabii. Yani bunların dediğiniz gibi bu demin Afrika'daki gençlerin, Türkiye'de eğitim gören gençler örneğine verdiğim gibi, bunların Türkiye ile bir şekilde bağların olması öncelikle şunu bir defa sağlıyor. Şimdi biz Afganistan'ı biliyoruz. Genel olarak biliyoruz. Afganistan bizi biliyor, genel olarak biliyor. Mesela bize çok meşhurdur. Şimdi yine yapıyorlar bu arada. İşte Afganistan'da kadınları kırbaçlıyorlar, sokağa çıkartmıyorlar, öyle yapıyorlar. Yani öyle bir Afganistan anlatıyor ki sana. Burada şimdi senin haber kaynağın fasıktan bile değil artık. Yani bir kafirden
0: evet.
1: Geliyor. Dolayısıyla bunu sorgulamadan alırsan Afganistan için zihninde oluşacak şey şudur. Ya bunlar adam olmaz kardeşim. Bunlara boş yere bunları yapmaya gerek yoktur. Ama işin gerçekten yerinde gidip de bu

0: faaliyetleri de bulunan insanlar diyorlar ki kardeşim öyle bir şey yok diyorlar. Ya burada gerçekten toparlanmaya çalışan bir ülke var ve gerçekten eksiklerini bilen, yani eğitimden ticarete, çünkü Afganistan'ın muazzam bir şey potansiyeli de var. Yani yeraltı zenginliği potansiyeli de var. Hulasa yani bizden orada sadece işte karın doyurmak için, üst baş giydirmek için değil, oranın yapılanmasına vesile olacak eğitim, yani altyapısını oluşturacak, eğitimi sağlayacak faaliyetlerimiz olması da aslında ikinci planda bu insanların, oradaki kardeşlerin, oradaki çocukların bize olan muhabbetini de ortaya koyacak. Yani genel olarak bakmayacak. Şimdi biz bunu nerede görüyoruz? Suriye'de görüyoruz. Bakın Suriye'de kaçta iç savaş başladı?
1: 2011.
0: 11 değil mi?
1: Evet.
0: Hadi şimdi bitti işte geçen sene, bir sene, bir iki sene evvel. 13-14 sene orada devam etti. O esnada gelenler, burada doğanlar, burada iş güç sahibi olanlar, burada bizlerle yaşayanlar, edenler, gidenler. Şimdi bazen röportajları dinliyorum. Orada yapılan röportajları, bir defa Türkçe yapıyorlar röportajları. Evet. İki, o muhabbeti görebiliyorsunuz yani. Hani artık Türkiye'yi komşu ülke gibi görmüyor.
1: Tabii. Biz bunu şeyde geçen yıl, yanlış hatırlamıyorsam, Suriye'ye gittik. Hatta bu kurtarıldı. Elhamdülillah Suriye artık o zalim Esed'in elinden kurtarıldı. Bir ay sonra biz Suriye'ye sefere gittik. Hmm. O zamanlar uçak şeyleri açılmamıştı. Seferleri açılmamıştı. Karayoluyla gitmek zorunda kaldık. Bizi orada Halep Kalesi'nde "Ölürüm Türkiye'm" türküleriyle karşıladılar. Yani ben böyle bir manzara beklemiyordum. Çünkü neden? Burada maalesef o kıt zekalı insanların baskılarında yetişmiş bir nesil vardı çünkü. Yani yani gidin artık ülkenize. Ne işiniz var burada? Yani bir gittik, bir gördük. Biz oradaki manzarayla karşı karşıya kaldığımızda aslında bizim bu içimizdeki o tipler, o insanlara "ülkenize gidin"den ziyade "gidin ölün, ne haliniz varsa görün" demek istemiş. Yani oradaki bombaların binalara ne kadar çok zarar verdiğini, yani bir insan hiç elindeki tüfekle durduk yere binaya ateş edebilir mi? Ama etmiş yani. Ve yanına bakıyorum, yandaki binada hiçbir şey yok. Diyorum ki işte arkadaşlara, neden böyle? O onlardandı. Hmm. İşte kendilerinden de, bunlar Müslüman olduğu için bu zulme maruz kaldılar diyorlar. Ve gerçekten bununla karşı karşıya kaldık. Oraya gittik. Oradaki insanlar bizi yani... para ödeyeceğiz, yedik içtik, harcamalar yaptık, hiç ödetmediler. Siz bize zamanında çok misafirperverlik yaptınız, şimdi sıra bizde diyorlar yani.
0: Ya bizim insanımız genelde, yani o birkaç, yani azlık bile diyemeyeceğimiz grupları bir tarafa bırakarak, onların da çıkış noktası şu aslında. Şimdi oradan 50 bin 100 bin kişi gelmedi, 4-5 milyon insan geldi. Kardeşim bunlar asıl saadetten gelmediler. Suriye'den geldiler ve 21. Evet. yüzyıldan geldiler. Yani bu insanlarda, bizde olan pek çok sıkıntı bu insanlarda da vardı. Bunların birkaç tane aymaz, kendini bilmez, ahlaksız, terbiyesiz olanları yok muydu? Vardı.
1: Vardı.
0: Bunların faaliyetleri yani %1 değil, %1000 bile değildir belki. Bunlara fırsat oldu. Yani bu zaten sevmeyen o faşist zihniyetli insanlara fırsat oldu. Efendim oradan çıkarak, yani böyle genelleme yaparak, hani bunlar ne işi var kardeşim memleketlerine gitsen şunu. Halbuki bunların, Allah o şeyi vermesin bize, Rabbim bize yaşatmasın. Çünkü yaşanacak gibi bir şey değil. Bunların, konuşanların bir tanesi Türkiye'de kalmaz. Bir tanesi kalmaz.
1: Tabii
0: Türkiye'de.
1: Kalmaz. Kaldı ki yani o 15 Temmuz'da bankamatiklere koşanları da gördük
0: aynen,
1: yani.
0: Aynen. Dediğin gibi yani bunların bir tanesi Türkiye'de kalmaz. Buradan eserler görürler sadece ki. Ama oradaki kardeşlerimiz de biliyor ki, ha bunu da söyleyelim yani, şunu da yani hakkaniyetli olmak açısından. Yani oradan gelen faraza 4 milyon insan, 4 milyona bile sütten çıkmış akka çık değildi tabii ki.
1: Tabii ki
0: bunun
1: değil.
0: İçerisinde Esed'in şeyleri bile vardı.
1: Var.
0: İstihbaratı vardı, bilmem neleri vardı. Vardı da vardı. Hulasa hani bizim için ne olması önemli değil. Daha öncesi mazlum olup olmaması önemli. Ama şu anda bir ülfet, bir muhabbet oluştu. Yani bir bağ oluştu. Şu anda oranın insanı bize bambaşka bir gözle bakıyor. Dolayısıyla bu Afrika'da da, Asya'da da, çeşitli İslam coğrafyalarında da bu bağ kurmalıyız, oluşturmalıyız. Bu bağ da sizin gibi değerli STK'larımız vasıtasıyla daha çok kuruyoruz.
1: Yani Afrika bölgesi özellikle, Asya bölgesi de dahil ya da diğer coğrafyalarda bulunan insani yardım odaklı faaliyetlerde, eğer siz Hristiyanlık yani bir ideoloji, yani din ideolojisi, yani İslam dinin tabii ki bundan beri eğiliyorum. Diğer dinlerle alakalı bir faaliyet göstereceğiniz vakitte sizi direkt Vatikan destekliyor. Yani. Yani Birleşmiş Milletler adı altında size fon verebiliyorlar. Bunu alabiliyorsunuz. Ama maalesef Müslümanlar yönünden bir faaliyet gerçekleştirdiğimiz zaman yani Müslümanları sadece Müslümanları anlayacak. İslamiyeti gerçekten yani hani şey gösterdiler ya zamanında İslamiyeti işte öcü görseliyle gösterdiler ya, o görselle görmeyecek, yani görmeyen samimi Müslümanların destekleriyle oradaki insanlara biz kalıcı eser üretmeye gayret ediyoruz. İşte bunu hakeza Somali'de en son Somali'de şu anda yapımı tamamlanan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin külliyesiyle örneklendirmek istiyorum. Ondan önce açmış olduğumuz bir külliye daha var. Bunun da tamamlandı. Medrese olarak 4 sınıftan oluşan bir medrese. 2024 yılında tamamlandı. Yaklaşık 250 tane talebesi şu anda aktif olarak okuyor. Yani buradaki talebelerin sponsorluğu da çok önemli. Yani yetimhane noktasında biz yetimhaneyi biraz daha böyle zaten yapan dernekler var diyoruz. Biz yetimhaneye fazla girmek istemiyoruz. Ama eğitim noktasında o çocuklar sıfırdan beşe kadar okuduğunda ne oluyor? Büyüdüğü vakitte diyor ki ya diyor bizi diyor okutanlar Müslümandı diyor. Tamam. Türkiye'den geldiler diyor. Yarın bir gün bu çocuklar bir yere geldikleri vakitte şu an bunun örneklerini Yemen'de görebiliyoruz. Yani Yemen'de şu anda mesela şey var, bir dernek var. Ya Yemen'de zaten bir hükümet yok yani. Yemen şu an şey olarak gözükse de ne kadar çok ikiye bölünmüş gözükse de Yemen'in içerisine girdiğimiz vakitte dörde bölünmüş diyebiliriz yani rahatlıkla. Evet. Çünkü çok etnik bölünmeler var. Burada İnsani yardım faaliyetleri kapsamında çalışmalar yapan derneğin çok kıymetli bir projeleri var. Ne var? Bu dernek ülke genelinde 30 tane talebe seçiyor. Seçme talebe yapıyor. Ve bu talebeler bugün Türkiye'de okuyorlar. Okuduktan sonra Yemen'e gidiyorlar. Ama Türkiye'de ne okuyorlar? Yani bunlar mühendis oluyor, bunlar mimar oluyor, bunlar işte doktoralarını yapıyorlar. Haseki'de olsun, diğer kurumlarda olsun. Doktoralarını yapıyorlar, tezlerini hazırlıyorlar. Şu an aktif olarak bizim derneğimizde de şu an bir Yemenli kardeşimiz var. Mesela bu doktorasını yaptı, güzel bir şekilde eğitimini sürdürdü ve devam ediyor. Ve ülkesine gittiği vakitte de faydalı işlerle haşır neşir hemhal olacak. Bu da ne oluyor? Ülkedeki o eğitim seviyesini yükselttiği vakitte bugün hani o Yemen'den kaçıp Riyad'a saklanan hükümdarlar ne olacak? Yarın bir gün Yemen düzeldiği vakitte bu insanlar gelecekler. Orada kendi ülkelerinde hizmet edecekler yani. Evet. Çok önemli mevzular. Yani o yüzden biz zemini eğer sağlam atarsak, yani zeminde yani kurban kuyu kumanya değil de tamamen eğitim odaklı atarsak bunun zeminin üzerine kuyunu, kurbanını, kumanyanı, nakdi yardımlarını, aidi yardımlarını ekleyebiliriz. Eyvallah. Onda hiçbir sıkıntı yok.
0: Eyvallah. Ya şu da var tabii. Şimdi bizim yani bu anlattığımız faaliyetlerin tamamı işte Türkiye'deki Müslüman halkın küçük küçük birikimlerinin bir araya gelip böyle göller, ırmaklar, dereler olmasıyla gerçekleşen şeyler. Halbuki Dünya Kiliseler Birliği diye bir yapı var mesela. Bütçesi pek çok ülkeden daha fazla. Yani bunlar emin olun İslam coğrafyalarında yani bütçe olarak Türkiye'deki Kızılay'da dahil olmak üzere bütün yardım kurumlarını toplasanız onların yıllık harcadıklarından çok daha fazlasını harcayabiliyorlar. Ne amaçla harcadıkları da belli. Yani bunlar da böyle sadece hani bir basit misyonerlik şeyi de değil.
1: Değil.
0: Hani işin içinde o var bir defa. Yani oradaki İslami kitleyi bir dönüştürme çabası var. Sadece dönüştürme değil. Bu bir bağımlılık halinde yani ekonomik, sosyolojik yani o toplumu tam anlamıyla kendilerine entegre etme anlamında bir faaliyet de yani bunun başlangıcı misyonerlik faaliyeti devamı da geliyor daha evvel de yaptıkları gibi. Şimdi bizim tamamen sizler gibi gönüllülük esasına göre yani orada gidip faaliyet bulunan buradaki Müslümanların küçük birikimlerini toparlayıp bir proje haline getirip oralarda bunu gerçekleştirmek gerçekten çok kıymetli bir şey. Yani bunu destekleyecek Batı'da olduğu gibi bizde öyle çok büyük kelli felli böyle büyük bütçeli kurumlarımız yok bizlerin. Ha devlet yapıyorsa zaten kendi kurumlarıyla bir şey yapıyor. Ama emin olun onlar bile onların bütçesi bile yani devletin kurumlarının bütçesi bile o bahsettiğim Dünya Kiliseler Birliği'nin bütçesinin yanında esamesiyle olmaz. Dolayısıyla bizimkiler daha bereketli. daha alın teri unsuru, yani insanların alın teriyle, yani cebindeki 10 liranın 2 lirasını göndermiş. Yani bu 2 lirasını gidip çocuğuna bir ayakkabı alabilirdi, almamış. Afrika'ya göndermiş, falan yere göndermiş. Bu devam etmeli. Bu devam et derken sizin de bahsettiğiniz gibi hani olayı sadece yeme içme giyme boyutunda tutmamak lazım. Bu bir süre sonra iyilik yapayım derken aslında kötülüğü en büyüğünü yapmış oluruz orada, evet, kardeşlerimize. O yüzden eğitim, meslek edindirme, hani belki onlardan da bahsetmek istersiniz.
1: Meslek edindirme olarak yapmış olduğumuz faaliyetler içerisinde Yemen'de hakeza dikiş makinesi olsun eğitimleri veriyoruz. Bayanlara bir aylık periyotlarda dikiş makinesi eğitimlerini verdikten sonra sertifikalarla birlikte o dikiş makinelerini o bayanlara teslim ediyoruz. Yani bayan bir dikiş nakış işleriyle orada işte elbise dikiyor, onu satıyor, sattıktan sonra evine gelir temin ediyor. Süt keçisi olarak hakeza böyle bir projemiz var. Süt keçisinden biraz bahsetmek istiyorum. Benim çok beğendiğim bir proje aslında. Biz süt keçilerini aileye teslim ediyoruz. Ama bunu teslim etmekle kalmıyoruz. Yani vermiş olduğumuz bu iki çift süt keçisi, biri erkek biri dişi olmak üzere, aileye verdikten sonra yan komşusuna diyoruz ki, bak diyoruz, buna biz süt keçisi verdik. Bu süt keçisini aile kullanacak, sütünü alacak, satacak. Ama yarın bir gün bir yavru olduğu vakitte o senin. Hani o aile de o süt keçisini satmamış oluyor. Ya da işte kesip yememiş oluyor.
0: Eyvallah.
1: Ve şu anda bunu Somali'de yaklaşık binlercenin üzerinde ailede hani 16-17 çift, 18 çift olarak keçi olduğunu biliyoruz. Maşallah. Yani bu çoğalmış bir vaziyette. Yani.
0: Zaten dediğiniz gibi yani o şekilde de kalmıyor. Çoğalıyor da. Hatta bahsettiğiniz deminki sistem güzel de bir sistem. Bir tür mürabıt oluyor komşusu ona.
1: Tabii yani komşusunu ona denetçi kılıyoruz.
0: Eyvallah,
1: o denetliyor komşusunu. Diyor ki bak diyor, kesme sakın ha diyor. Biz onu alacağız diyor yani.
0: Eyvallah.
1: Ve iki ya komşusunda iki çift olana kadar o aile o iki çifti besliyor.
0: Yani bir ailede kalmıyor aslında. Bu,
1: tabii ki.
0: Uzun zamanda, uzun bir süreçte bu belki mahalleye de, mesela 15 sene sonra belki mahallede falan böyle bayağı bir 8-10 aile olacak.
1: Tabii.
0: Şey olan.
1: Böyle projeler var. Bunlara çok önem veriyoruz. Aslında bunu biz toplumda da belki bizim suçumuz da olabilir. Yani anlatmadığımız için rağbet görmüyor olabilir. Bu tarz projeler var. Önemsediğimiz. İşte bakkal projeleri var. Somali'de mesela açmıştık. Çok güzel bir bakkal açmıştık orada. Ailenin geçimini sağlıyor. İşte açtık bakkalı, yağını verdik, pirincini verdik. Şu anda koca bir market oluşmuş vaziyette.
0: Ya bir de şu var değerli dinleyiciler, hani şunu da belirtmekte fayda var. Hani zihninizde canlandırmanız açısından. Özellikle Afrika için söylüyorum. Orada bahsettiğimiz hiçbir kurum buradakiyle kıyaslamayın. Mesela cami diyoruz ya, orada bir cami yapılıyor. Burada bir cami yapalım gibi düşünmeyin onu. Orada bir okul yapılıyor. Hani sizin gözünüz hemen mahalledeki böyle iki katlı, üç katlı okul falan geliyor böyle 500 metrekare. Öyle bir şey düşünmeyin. O yüzden çok uygun bütçelere, rakamlara orada bu tür faaliyetleri yapabiliyorsunuz. Bakkal dedi mesela kardeşim. Hani buradaki sizin mahallenizdeki böyle market gibi bir şey düşünmeyin. Böyle binlerce kalem ürün falan düşünmeyin. Orada belki 20-30 kalem oranın böyle temel gıdasının olduğu küçük böyle 15-20 metrekarelik alanlarda,
1: evet,
0: bu insanlar için gerçekten çok verimli bir geçim kaynağı oluyor. Ve bunlar da şimdi Türkiye'de bir mahallede deseniz ki ya ben ufak çaplı bir market açacağım deseniz herhalde bir 1 milyon, 1,5 milyon falan bir para gider diye düşünüyorum. Tam da bilmem şeyini, maliyetini, ama ya orada herhalde marketler zinciri kurarsınız o parayla şeyde.
1: Aynen.
0: Yani,
1: evet, evet.
0: Yani onu da bilmekte fayda var.
1: Yani kalkınma projeleri arasında işte balıkçı teknesi de var. Hmm. Balıkçı teknesi, misal veriyorum, denize komşu olan bölgelerde, işte denize kıyı olan ülkelerde işte tekne veriyoruz. Diyoruz ki bu tekne senin, artık balık tut,
0: sat. Ya da
1: satamadığını ye,
0: ye
1: tarzında. Tabii. Bu tür desteklerimiz de oluyor. Ardından tuk tuk denilen orada
0: taşıma aracı
1: tabirle. Yani burada üç tekerlekli bir motosiklet ama oradaki tamamen yani bir motosikletten de farklı bir şey yani. Üç tekerlekli bir motosiklet. Orada taksicilik yapıyor işte. Başkent'te misal veriyorum. Başkent'te işte Somali'de bunu hakeza yaptık. Yemen'de yapıyoruz. Teslim ediyoruz. Orada taşımacılığa kendi evini kalkındırıyor, geçindiriyor. Bu şekilde faaliyetlerimiz var. Kalkınma projeleri
0: çok
1: noktasında.
0: Güzel.
1: Bunun yanında Gazze'de özellikle yapmış olduğumuz faaliyetler var. Biz yani biz şunu da çok önemsiyoruz. Yani Gazze'de maalesef bir insanlık suçu işleniyor. Bunun farkındayız. Ama ne yazık ki bazı insanlar Gazze'de yapılan bu soykırımı fırsata çevirmiş durumda. Yani ne demek istiyorum? Şu, oradaki insanlar zaten maalesef bir zulüm altında. Bunu reklam yaparak bir yerlere getirmenin hiçbir manası yok.
0: Biliniyor zaten.
1: Biliniyor zaten. Yani ekstra bir bütçeyle bunu reklamlarla göstermemize de gerek yok. Yani.
0: Ya şu diyorsunuz belki de, hani yanlış anlaşılmasın. Buradaki zulmü artık görmeyen bilmeyen kalmadı.
1: Kalmadı.
0: Bizim derdimiz bunu insanların gözüne sokmak, yani görsel olarak sokmaktan ziyade bunu diri tutmak.
1: Kesinlikle.
0: Yani bunu unutturmamak. Yoksa sosyal medyada şu anda evimizin içinde, yani düşünün yemek yerken böyle bir sahne bir de parçalanmış bir çürücesiyle karşılaşabiliyorsunuz. Yani bu sahneleri herkes biliyor. Bu Müslümanlar değil, bunu bütün dünya biliyor artık. Ama hani bir ajitasyon ürünü olarak kullanmayalım bunu.
1: Maalesef aracı öyle. Yani şu an ajitasyon ürünü olarak kullanıldığının farkındayız zaten. Ama bizim şöyle bir düsturumuz var. Bizim dernek olarak, İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği olarak zeminimizde bir fetva kurulumuz var. Onun üzerinde istişare kurulumuz var. Onun üzerinde denetim kurulumuz var. En üstte de yönetim kurulumuz var. Şimdi Gazze noktasında yapılan yardımlarla alakalı istişaremizi yaparız. Denetim kuruluna sunarız. Denetim kurulu istişareyi fetva kuruluna sunar. Şimdi biz Gazze'de yapmış olduğumuz hiçbir insani yardım faaliyetlerinden sonuç itibariyle bir dernek. Bu derneğin bir giderleri var. Yani en kötü bankadan para göndereceğiniz bile, yani maalesef sistem onların ellerinde olduğu için bir meblağ kesiliyor. Ve fetva kurulu heyetimiz şu şekilde bir karar aldı. Gazze noktasında yapılan ve bağışlanan hiçbir insani yardımdan dernek kendi bütçesinden kullanacak. 1 lira o yardımdan kesinti yapmayacak tarzında. Çünkü bir Müslüman başka bir Müslümanın kanı üzerinden hiçbir nemalanma yapamaz tarzında bir fetva çıkarttı. Biz de elhamdülillah bunu başladığı günden itibaren, Ekim ayı itibariyle bunu şu anda bile gerçekleştiriyoruz, devam ediyoruz, yapıyoruz. Yani Gazze için gönderilen ayni ve nakdi yardımlar, işte kumanyalar, tırlar veya orada yapılacak faaliyetlerden bağışçıların göndermiş olduğu en ufak bir bağıştan kesinlikle yapmıyoruz. Ve bunları da bilgilendiriyoruz. Misal veriyorum, İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği'nin sitesine giren bir bağışçı Gazze'ye bağış yaptığı vakitte orada hemen bir not yazılıyor. Diyor ki bu bağışınız kesintisiz olarak Gazze'ye ulaşacaktır tarzında. Bunu aynı şekilde biz zekat ve fitrelerde de uyguluyoruz. Yani zekat fitre dağıtımı bugün itibariyle gerçekten çok sıkıntılı bir durum.
0: Kesinlikle.
1: Yani biz insanları, misal veriyorum, bu zekatı zaten geliyor. Geldiği vakit biz bunu yurt içinde dağıtmaya gayret ediyoruz. İlk başta çevremiz. Çevremize dağıtıyoruz. Çevremizde bu ihtiyaç sahibi insanlar belirleniyor ve bu belirlenen insanların evleri ziyaret ediliyor. Konuşmalar, toplantılar yapılıyor. İnsanların gerçekten ihtiyaç sahibi olup olmadığını zaten kendi söylemleriyle ortaya çıkarıyoruz.
0: Tabii.
1: Buluyoruz. Yani profesyonel kişilerle birlikte. Şimdi zekat geldi. Bu gelen zekatı oraya taşıyoruz. Taşıdığımız vakitte o zekatı da aynı şekilde Gazze'ye gider gibi kesintisiz bir şekilde. Orada zaten zekat bağışında da görüyorlar. Zekat bağışladın, orada yazıyor. Diyor ki kesintisiz bir şekilde ihtiyaç sahibi aileye ulaştırılacaktır diye. Ve ulaşım noktasında da, yani yüklü miktarlarda zekatlar geldiğinde ulaşım noktasında yapmış olduğumuz harcamalar olsun. Bunları hepsini biz kendi dernek bütçemizden, bütçesinden karşılıyoruz. Bütçemizden karşılıyoruz. Yani elhamdülillah bu konuda yönetimimiz şeffaf bir zemin üzerine, yani derneğimiz şeffaf bir zemin üzerine, sağlam bir zemin üzerine kurulduğu için bu konuda biz elhamdülillah alnımız ak bir şekilde yolumuza ilerliyoruz.
0: Şimdi değerli Eyüp Bey kardeşim, programımızda yavaş yavaş sonuna geliyoruz aslında. İsterseniz bu son bölümde biraz daha siz genel olarak bahsettiniz ama hasreten projelerden bahsedelim. Hani falan yerde şu, filan yerde bu. Bir de düşünülen, yani halihazırdaki projelerden gerçekleşmiş. Bir de tasarlanan. Çünkü yani dinleyicilerimizden zaman zaman oluyor, bir şey gerçekleştirmek istiyor. Yani onlar da bizim konuştuğumuzun onlar da farkındalar. Yani sürekli gıda gönder, sürekli gıda gönder bir yere kadar. Tamam da hani bunun artık bir level atlaması gerektiğini düşünen dinleyicilerimiz de istiyorlar ki bir projenin biz de bir parçası olalım. Bir proje gerçekleştirelim. Yani bununla alakalı çeşitli derneklerle sizler gibi irtibata geçenler oluyor.
1: Evet.
0: Yani ya kendi projesi oluyor. Yani diyor bunu gerçekleştirebilir miyim diyor. Proje, yani kafasına tasarladığı bir şey, kendisi finanse edecek bir dernek vasıtasıyla bunu gerçekleştirmek istiyor ya da halihazırdaki bir projenin bir parçası olmak istiyor. Dilerseniz bu projelerle, yani halihazırdaki projelerden ya da tasarlanıp plan halinde getirip de gerçekleştirmeyi bekleyen projeler. Evet. Dinleyicilerimize bir hatırlatmış olalım.
1: Bununla alakalı biz zaten internet sitemizde bu projeleri yayınlıyoruz. Bilgi vermek açısından söylemek gerekirse işte Somali ve Bangladeş'te şu an yapımı tamamlanan yani açılış sürecinde diyelim. Açılışa da gideceğiz inşallah yakın zamanda. İşte Somali dediğim gibi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem külliyesi. Yani bu külliyenin içerisinde tamamen eğitim, işte cami, mescit, külliye sınıflarıyla birlikte. İlerleyen süreçlerde planladığımız projeler yakın zamanda sel felaketinden hayatını kaybeden Nepal'de Müslüman kardeşlerimize buradan da başsağlığı diliyorum inşallah. Rabbim felaha kavuştursun dileklerimi iletiyorum. Nepal'de, Nepal aslında çok önemli bir ülke. Şu an Müslümanlar orada çok güzel bir ivme kazanmış durumda, bunun farkındayız. Ne kadar çok azınlık olsalar da biz Nepal'de çok güzel bir proje gerçekleştirmek istiyoruz. Bu projemiz ne? Kız ve erkek bir şekilde, yani kız erkek ayrı bir şekilde eğitim. Yani lise şu anki tabiriyle, oradaki tabiri tamamen medrese, lise okulu, yani bir okul yapmayı planlıyoruz. İşte bu okul tamamen bağışçılarımıza ve sivil toplum kuruluşlarına sunulmuş vaziyette. Yani belki internet sistemimizde bağışçılarımız göremeyebilir ama biz sivil toplum kuruluşlarıyla bunu birebir yapmak istiyoruz. Ve şöyle bir düsturumuz da var bizim. Sivil toplum bir sektör değil. Eyvallah. Ticari bir sektör değil. Eyvallah. Yani sivil toplum kesinlikle rakip değil, ekip olmak zorunda. Yönetimimiz de aynı bu düsturda. Bize yönetim, Allah razı olsun, Emrullah Bey'in şöyle bir tabiri var. Gittiğimiz sivil toplum kuruluşlarında, ziyaret ettiğimiz STK'larda yaptığımız, yapacağımız projeleri şu şekilde tasarlayalım, şu şekilde sunalım. Böyle bir projemiz var. Gelin bu projeyi birlikte yapalım. Alın bu projeyi siz yapın, biz destek verelim. Gelin bu projeyi siz bize destek verin, orada birlikte bayraklarımızı sallayalım. Eyvallah. Yani dernekler olarak, sivil toplum kuruluşları olarak bir rekabet içerisine kesinlikle girmememiz gerekiyor. Biz bu mantıktayız, bir mantalitedeyiz. Girdiğimiz vakitte zarar gören biz değil, zarar gören arada ki o ihtiyaç sahibi aileler. Tabii, oluyor
0: kesinlikle,
1: maalesef.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Yani
1: o yüzden Nepal'deki bu projeyi de buradan açıklamış olalım inşallah. Kamuoyuna da söylemiş olalım, dinleyicilerimize söylemiş olalım. Böyle bir projemiz var. Lise inşallah inşa etmeyi düşünüyoruz. Neden Nepal? Nepal'de azınlık bir Müslüman var. Geçmiş zamanlarda çok eziyet çekildi. Aynı Arakan'da olunan zulümler orada da yapıldı.
0: Geneli Budist oranı yanılmış.
1: Tabii ki. Ve şu anda çok güzel bir ivme kazandı. Elhamdülillah. Bu yüzden oraya el atmamız elzem diyebilirim yani.
0: Eyvallah. Eyvallah. Yani şeydir, dediğiniz gibi şimdi bizim hani İslam coğrafyaları deyince Nepal aklımızın köşesinden de geçmez. Evet. İşin bir de şu boyutu da var. Hani bunu yine değerli bir konuğun bahsetmişti. Vietnam deyince insanların aklına Vietnam, işte Amerika'nın Vietnam Savaşı, böyle çekik gözlü insanlar şunlar, ya Vietnam'da dedi şu anda dedi 100 bin üzerinde dedi Çam Müslümanları yaşıyor.
1: Evet, Çam Müslümanları var orada.
0: Ve burada bu insanların bir hayatı var. Bunların işte bir şey, ya yani fotosentez yapmıyor. Bunlar bir sosyal hayatı var yani. Bunların camileri, mescitleri, okullar vesaire falan. Ve bilmiyor Müslümanlar bunları. Maalesef. Yani buradaki bunlar da aslında, hani biz hep kadim İslam coğrafyalarından bahsediyoruz. Yani 500 yıllık, 1300 yıllık, yani bilinen. Şimdi Yemen deyince akla otomatikman burası İslam coğrafyasıdır geliyoruz. Ama evet. Vietnam deyince kimsenin aklına öyle bir şey gelmiyor. Maalesef. Nepal deyince kimsenin aklına öyle bir şey gelmiyor. Buralarda Müslüman olmak çok daha zor.
1: Zor, tabii ki zor.
0: Dolayısıyla oralarda ihmal etmememiz gereken coğrafyalar.
1: Eyvallah.
0: Şimdi programımızın sonu, dilerseniz iletişim bilgilerini de bir aktaralım. Hem sosyal medya hem de web adresinde, web evet. sayfanızda daha detaylı görüntüler, videolar da vardır muhtemelen.
1: Yani iyilikyolu.org.tr olarak internet sitemizden ziyaret edildiğimiz vakitte orada bağış bölümünden bağışçılarımız bize ulaşabilirler. İnternet adresimiz üzerinde zaten sosyal medya hesaplarımız da mevcut. Instagram adresimiz, Facebook, X olsun, YouTube olsun, İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği yazıldığı vakitte bunların hepsi çıkacaktır. İletişim noktası olarak da 0216 398 1398 numaralı çağrı merkezinden de ulaşabilirler.
0: Bir daha tekrar edelim isterseniz.
1: 0216 398 1398.
0: Yerimiz nerede?
1: Yerimiz Ümraniye Meydan'da. Bizim Ümraniye'de iki tane şubemiz var. Genel merkez olarak Ümraniye Çarşı'dayız. Hı hı. Temsilciliğimiz de Ümraniye Yamanevler Mahallesi'nde son durakedeyiz. Yaklaşık olarak iki bölgede faaliyet gösteriyoruz. Ümraniye'nin iki bölgesinde. Hı hı. İşte arkadaşlar call center üzerinden çalışıyor. Gelen çağrıları cevaplıyorlar. İşte bağışçı noktasına gelen çağrılar, ihtiyaç sahibi aileler noktasına gelen çağrıları yanıtlıyorlar. Ondan sonra genel merkeze aktarıyorlar. Saha ekiplerimiz gidip sahada işte yurt içinde yapılan faaliyetler noktasında işte kumanya, nakdi yardım, kırtasiye yardımı, yakın zamanda işte açılacak okullar biliyorsunuz. Hı hı. Hazır bu sözü geçmişken de onu da söyleyeyim. İşte şu anda üzerinde çalışmış olduğumuz bir okulumuz var. İşte hı hı. Van Erciş ilçesinde. Erciş çok güzel bir yer. Gittik iki hafta önce oradaydık. Erciş'in bir köyü, yani Türkiye'nin en son noktası diyebiliriz, köy okulu. Köy okulumuzda 65 artı işte 10 öğrenci, 75 öğrenciyle birlikte anaokulu da dahil. O bölgenin en kalabalık okullarından bir tanesi. 75 tane öğrencisi var. Ama maalesef öğrencilerin ısınma sisteminde sıkıntı varmış.
0: Bizden oralarda sağ olsun, bayağı soğuk olur.
1: Tabii çok soğuk oluyor, yani oluyormuş. Biz hiç hissetmedik oralara gitmediğimiz için. Sağ olsun ilçe Milli Eğitim Müdürümüzle birlikte ortaklaşa bir şekilde orada köy okulunun işte ısınma tesisatını düzenledik. İşte boyasıydı, sıvasıydı yaptık. İnşallah açılışla da birlikte yurt içi kırtasiye yardımlarını oraya da götürmeyi planlıyoruz. Hem kendi bulunduğumuz bölgede ihtiyaç sahibi ailelerin kırtasiye ihtiyaçlarını gidereceğiz. Hem de Van Erciş'te bulunan o köy okulumuzun da kırtasiye ihtiyaçlarını gidereceğiz.
0: Eyvallah.
1: Bu şekilde devam ediyoruz.
0: Eyvallah. Rabbim faaliyetlerinizi daim kılsın.
1: Amin. Allah razı olsun.
0: Yani ama yurt içinde, ama yurt dışındaki ağırlıklı olarak yurt dışında mazlum İslam coğrafyalarında, gerçekten yardıma muhtaç İslam coğrafyalarında çok kıymetli faaliyetleriniz oluyor. Çok kıymetli faaliyetleri olan derneklerimizden birisiniz.
1: Eyvallah. Öyle diyelim, aynen.
0: Kaniyetli olur. Rabbim daim etsin.
1: Amin.
0: Bu projenin ya da projelerin bir parçası olmak isteyen ya da destek vermek isteyen ya da projesiyle bir projesini gerçekleştirmek isteyen değerli hayırsever dinleyicilerimiz bu Cüde Derneğimizle irtibata geçebilirler. İnternet sayfasından İyilik Yolu Derneği zaten
1: çıkıyor.
0: Yani öyle çok www falan bir şey yazmanız çok gerek kalmıyor eskisi gibi. Neden? Çünkü bu yapılırdı böyle. Çıkıyor. Oradan bir ön bilgi edinilebilir. Hem faaliyetlerle, projelerle alakalı. Oradan iletişim bilgisiyle de temasa geçilebilir. İnşallah sizler de böyle güzel projelerin bir parçası ya da direkt sahibi olabilirsiniz. Olmak isteyen dinleyicilerimiz de böyle bir imkana sunabilir derneğimiz.
1: İnşallah.
0: Değerli Eyüp kardeşim, ayağınıza sağlık.
1: Allah razı olsun.
0: Rabbim, yüreğinize sağlık.
1: Rabbim sizlerden razı olsun. Bizleri burada ağırladınız.
0: Her zaman.
1: Kendimizi tanıtma fırsatı bulduk. Dinleyicilerimize de kendimizi sunma fırsatı bulduk. Özel FM'e ve Özel FM ailesine buradan şükranlarımızı iletiyoruz inşallah.
0: Estağfurullah. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza, yüreğinize sağlık. Programımıza teşrif ettiniz. Bizlere de hem faaliyetiniz hakkında hem de o bölgelerin genel bir malumat anlamında da bizleri bilgilendirdiniz. İstifade ettiğimiz keyifli bir sohbet oldu. Efendim, bu haftaki konuğumuz İyilik Yolu Derneği Kurumsal İlişkiler Sorumlusu Eyüp Ak Beyefendi'ydi. Güzel, istifade ettiğimiz, keyif aldığımız bir sohbet oldu. Haftaya farklı bir konu ve konukla sizlerle olacağız inşallah. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.
2: Konu bir konuk. Hazırlayan ve sunan Recep Musluk.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
2: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi 1300. Sokak No 36 Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46-63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
0: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
3: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
6: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
7: Gülperek Değerler Eğitimi Derneği, çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen İrtibata geçin. 0534-245-1808. İşte bu kadar.
8: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212-667-3363 Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 6404 Sarıyer.
6: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 4314. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
3: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
0: Reklamları dinlediniz.
9: Allah'a karşı yalan söyleyen ve doğru kendisine geldiği zaman onu yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Kafirlerin yeri cehennem değil midir? Doğruyu getiren ve onu tasdik edene gelince, işte onlar kötülükten korunan takva sahipleridir. Onlara Rablerinin yanında ne dilerlerse vardır. İşte bu iyilik yapanların mükafatıdır.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني. رواه البخاري.
1: Ebu Musa radıyallahu anh rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: hastaları ziyaret edin, açları doyurun, elinizin altındaki köleleri salıverin. Sahih-i Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel
1: efem. Biz Kur'an'ın hadimleri, pür imanlı ve izindeyiz.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Tek çözüm Kur'an ahlakı. Toplumun günden güne yozlaşması, insanların bencil, acımasız ve zalim davranışları, bitmeyen kavgalar, düşmanlıklar, cinayetler. Tüm bu sorunların gerçek ve kalıcı çözümü insanların Allah'ın öğrettiği güzel ahlaka göre yaşamasıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Dünyada ne aldanan ne de aldatan olalım. Hele hele asla aldatanlardan olmayalım. Ahiret işlerinde ise asla nefsimizin, şeytanın ve kötü çevrenin yanıltıcı, saptırıcı söz ve işlerine aldanmayalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM 103.2. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
2: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
3: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
4: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
5: Taşdelen 1001 çeşit yapı market 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
6: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
7: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
9: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34.

0: Arnavutköy.
1: GİMDES güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
2: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
3: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
4: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da sivri domates 19.99, kıvırcık 29.95, soğan 29.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
5: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34. Özkonakkuyumcu.com.
6: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Kardeşlik, yalnızca aynı inancı paylaşmak değil, birbirimizin hakkını gözetmek, yükünü paylaşmak ve zor zamanda yanında durmaktır. Vuslat Dergisi, Eylül sayısında Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarını, kardeşlik hukukunu ve birbirimize karşı sorumluluklarımızı gündeme taşıyor. Kardeşliği sözde değil, hayatın içinde yaşamak için. Vuslat Dergisi, Eylül sayısı çıktı.
9: Yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
10: daha söyleyecek çok sözümüz var.
11: 103.2 Özel FM.
12: Saat 18.
10: Özel FM.
13: www.özelfm.net. Özelfm.net.
14: Mecellenin Külli Kaideleri ilk 100 madde adlı kitapta madde 29 Ehven-i Şerreyn ihtiyar olunur maddesi açıklanırken şöyle bir misal verilmiştir. İki zalim devletin başına geçmek için aday olsa, başkası da bulunmasa ikisinden daha zalim olanı seçilir. Çünkü devletin başsız kalması mümkün değildir. Mecellenin şerhinde ve bu konuda yazılmış hiçbir eserde böyle bir misal yer almadığında ve bu misal İslam'ın akidesiyle fıkhına aykırı düştüğünde dikkatimizi çekti. Bundan dolayı bu çok önemli konuyu yeniden araştırdık. Bu konuda yazılan eserleri inceledik ve sonucunu özet olarak beyan ediyoruz. Mecelle-i Ahkam-ı Adliye'nin Makale-i Saniye Kavaid-i Fıkhiye Beyanındadır bölümünde yer alan 100 fıkhi kaidenin 28 ve 29. maddeleri şunlardır. Madde 28. İki fesat teavruz ettikte ehaffi irtikapla azamının çaresine bakılır. Madde 29. Ehven-i şerreyn ihtiyar olunur. Bu iki maddenin bugünkü söylenişi sadeleştirilecek olunursa şöyledir. Madde 28. İki fesat karşı karşıya geldiğinde en hafif olan da en büyüğünün çaresine bakılır. Madde 29. İki şerrin en hafifi seçilir. Başta Mecelle'nin meşhur şarihi Hoca Emin Efendizade Ali Haydar Efendi'nin Dürrül Hükkam Şerhü Mecelletil Ahkam adlı meşhur eseri olmak üzere bu konuda yazılan eserlerde yer alan misalleri topluca kaydedelim. Biri büyük, diğeri hafif olmak üzere iki fesat karşılaştığında daha hafifini işlemekle daha büyüğünün def ve izalesi çaresine bakılır. Yani daha hafifini işlemek büyüğünün definin çaresi olmuş olur. Zira harama mübaşeret etmek, yani direkt olarak bir haramı işlemek ancak zaruret halinde olur. Bu zarurettense fazlasıyla istifadede bulunmak caiz değildir. Bir mahallede yangın vuku bulmakla bir kimse evin sahibinin izni olmaksızın yanan evi yıkıp da orada yangın kesilse, eğer veli-i emrin, bölge yöneticisinin emriyle yıkılmışsa tazmini lazım gelmez. Çünkü o kimse mezkur haneyi yıkmasaydı yangının etrafa sirayetiyle hasıl edeceği zarar, ev sahibinin evinin yıkılmasından dolayı terettüp edecek zarara nispetle daha büyüktür. Bunun için etrafa sirayet fesadıyla evin yıkılıp da ev sahibinin mutazarrır olması fesadı çatıştığından, ikinci fesat daha hafif olmakla, onu işlemekle daha büyük olan birinci fesadın çaresine bakılır. Fakat çatışan fesat biri diğerine müsavi olursa, müptela olan hangisini dilerse onu ihtiyar eder. Mesela bir adam gemiyle giderken gemi tutuşup söndürülmesi kabil olmasa ve gemide durduğu halde yanacağı, denize atladığı zaman boğulacağı muhakkak oldu. İmam-ı Azam'a göre burada iki fesat müsavi ve o adam muhtardır. Dilerse kendini denize atar, dilerse gemide oturur, yanar. İmam-ı'ne göre ise denize atılması kendi fiiliyle kendisini helak etmek olduğundan iki fesat müsavi olmakla gemide oturup sabreder. Keza bir şahıs başkasını alıp yüksek bir yere çıkarak ''Ya buradan kendini aşağı atacaksın yoksa seni öldürürüm'' diye tehdit ve icbar etse, burada da yukarıdaki meselenin aynısı caridir. İmam-ı'ne göre sabreder, yüksek yerden kendisini aşağıya atmaz. İmam-ı Azam'a göre dilediğini yapar. Kişi ayaktayken namaz kılar ve yarasından kan akarsa, oturacağı zaman kan akmazsa, o zaman oturarak namazı kılması lazımdır. Rükû ve sücudu ima suretiyle yapar. Zira secdeyi terk etmek, namazı terk etmeye oranla daha az hafif olandır. Nafile namazların kılınmasındaysa kişi, hayvan üzerinde olursa secdeyi isterse terk edebilir. Kadın ayakta namaz kılarken avret mahalli açılacak olursa, oturarak namaz kıldığında avret mahalli açılmayacak olursa, o kadın oturarak namaz kılar. Çünkü kıyamın terki setri avrete göre daha ehvendir. Terk edilmesi daha kolay olur. Dar durumda kalan bir şahıs açlık tehlikesiyle karşılaştığında, ölü hayvan etiyle başkasının malı ortada olsa, ölü hayvan etini yemesi daha ehvendir. Bazı hanefiler de başkasının malını yemesinin ölü hayvan etini yemekten daha eftal olduğunu söylemişlerdir. Bir kişinin hayvanı başkasının kıymetli bir taşını, mesela incisini yutsa bakılır. Eğer inci o hayvandan kıymetliyse inci sahibi o hayvanın kıymetini verip ona sahip olur. Bilakis hayvanın kıymeti fazlaysa, hayvan sahibi incinin kıymetini sahibine verir, hayvanın kesilmesi cihetine gidilmez. Bu ve buna benzer misalleri çoğaltmak mümkündür. Hasılı İmam-ı Azam'ın dediği gibi, kişi iki bela ile karşılaştığında zararı, günahı az olanı tercih etmesi evladır. İki şerden en ehven olanı tercih edilir. Yani bir kimse iki şerden birini işlemek mecburiyetinde kalsa, bunlardan nispetçe hafif olanı tercih eder. Çünkü zaruret bununla bertaraf olur. Büsbütün inkar edilen bir hakkın bir kısmını iskatla, diğer bir kısmını kurtarmak bu kabildendir. Zaruret bulunmadıkça harama mübaşeret olunamaz. Ziyade hakkındaysa zaruret yoktur. Mesela bir dağ üzerindeki bahçeyle beraber alt tarafındaki diğer bir bahçe üzerine yıkılıp düşmek gibi bir olayda kast ve ihanet olmaksızın bir kimsenin elinden çıksa kıymetçe en az olan çok olana tabi olur. Yani kıymeti çok olanın sahibi kıymeti az olan malın tazminatını ödeyerek o bahçeye sahip olur. Yine bir şahsın ineği komşusunun bahçesindeki çanağına başını soksa ve bunları ayırmak mümkün değilse, o zaman kıymeti çok olanın sahibi kıymeti az olana o malın, az olan malın bedelini ödeyerek onu satın alır ve o mala malik olur. Çünkü malca kıymetli olan, malca kıymeti az olana zamin olur. Böylelikle iki şer arasındaki en hafif olanı tercih etmek asıl olur. Hakikat bu. Değişmez fıkıh kaidesi ancak İslam'ın cevaz verdiği ameli konularda geçerlidir. İki şirkten birisini, iki küfürden birisini veya iki zulümden birisini ya da iki zalimden birisinin tercihiyle herhangi bir ilişkisi yoktur. İkrah-ı mülci olmadığı müddetçe bunlardan birisinin tercihi söz konusu olamaz. Bu ruhsatla amel eden Allah'ın verdiği hakkını kullanmış olur ki asla kınanmaz. Zaruret durumu ondan başka hiçbir çare kalmayan hayati meselelerde geçerli olur ki helal olan bütün çıkış yollarının tamamen kapanmasıyla gündeme gelir. Söz konusu profesörün dediği iki zalim devlet başkanı adayından daha az zalimi seçmek hangi devlette ve hangi ülkede olur acaba? Eğer İslam devleti ve İslam ülkesinde, yani İslam dininin bütün kurum ve kuruluşlarıyla egemen olduğu Darül İslam'daysa, böyle bir seçim asla gündeme gelmez ve ta başta buna rıza gösterilemez. Çünkü hani Rabbi İbrahim'i bir takım kelimelerle denemişti. O da istenenleri tam olarak yerine getirmişti. O zaman Allah İbrahim'e, seni şüphesiz insanlara imam, önder kılacağım dedi. İbrahim, ya soyumdan olanlar deyince, Allah, zalimler benim ahdime erişemez dedi. Buyuran Rabbimiz Allahu Teala, zalimlere lanet etmiş ve onlara karşı tavırlı olmayı, onlara asla meyletmemeyi emretmiştir. Haberiniz olsun, Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir. Zulmedenlere eğilim göstermeyin, yoksa size ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka velileriniz yoktur. Sonra yardım göremezsiniz. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma zulmedenler hakkında küfür, şirk ve masiyetlerle nefislerine zulmedenlere demiştir. Katade rahmetullahi aleyh der ki, buyruk zalimleri sevmeyin ve onlara itaat etmeyin anlamındadır. İbni Cüreyç, onlara hiçbir şekilde meyletmeyin anlamındadır demiştir. Ebu'l-Aliye ise, onların amellerine razı olmayın diye açıklamıştır ki, hepsi de birbirine yakın açıklamalardır. İbni Zeyd der ki, burada rükûndan kasıt, zalimlere yağcılık yapmaktır. Bu da onların küfürlerini tepkiyle karşılamamak, reddetmemek demektir. Bunları kaydeden İmam Kurtubi rahmetullahi aleyh, daha sonra şu açıklamalarda bulunur. Bu ayeti kerime, kafirlerle bidat ehli ve onların dışında türlü masiyet işleyen kimseleri terk edip onlardan uzaklaşmaya delildir. Çünkü bu gibi kimselerle sohbet ve arkadaşlık küfür ve masiyettir. Zira arkadaşlık ve sohbet ancak sevgiden dolayı söz konusudur. İslam'ın bütün kurum ve kuruluşlarına egemen olduğu Darül İslam'da Allah'ın indirdiğiyle hükmeden adil devlet başkanı, yani imam ya da halife seçiminin nasıl olduğuyla ilgili eserlerde ve fıkıh kitaplarında şartlarıyla beraber en ince noktasına kadar beyan edilmiştir. Eğer devlet İslam devleti ise ve iki zalim devlet başkanı olmak için aday olmuşlarsa, ülkedeki Müslümanlar bu zalimlerden az zulmedeni seçmek değil, iki zalimin de zulümlerini engellemek için harekete geçmelidirler. Onları Allah'ın haram kıldığı zulümden alıkoymalıdırlar. Bu görev mümin Müslümanların olmazsa olmaz anın vacibi olan kulluk görevidir. Şahit, vasat ve hayırlı ümmetin görevidir bu. Hayırlı ümmet olmanın hem özelliği hem de vacip olan şartıdır. Rabbimiz Allahu Teala şöyle buyurur: siz insanlar için çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz. Maruf, iyi ve İslam'a uygun olanı emreder, münker, kötü ve zulüm olandan sakındırır ve Allah'a iman edersiniz. Yeryüzünde fitne kalmayıncaya ve din Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer vazgeçerlerse artık zulüm yapanlardan başkasına karşı düşmanlık yoktur. Ebu Zer radıyallahu anh rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Allah şöyle buyurdu: ben zulmü kendime haram kılmışımdır. Onu sizin aranızda da haram kıldım. Bundan dolayı birbirinize zulmetmeyin. Enes radıyallahu anh anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: ey mümin! Sen mümin kardeşine zalimken de, mazlumken de yardım et, buyurdu. Sahabiler: ya Resulallah, şu mazlum olan kişiye yardım edebiliriz. Fakat o zalime nasıl yardım ederiz, diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: zalimin iki elinin üstünü tutarsın, yani onu zulümden alıkorsun, buyurdu. Kadın olsun, erkek olsun, aziz İslam milletinin her ferdinin vazgeçilmez ve ertelenmez vazifesi, zulmü ortadan kaldırmak ve zalimi engelleyip ıslah etmektir. Yoksa zalimlerden bir zalimi seçmek, onu devletin başına görevli kılmak, seçimde ve seçilmede ona yardımcı olmak, mümin Müslümanın vazifesi olmadığı gibi, böyle bir hata onu zalimin zulmüne ortak eder ve zalimlerden birisi de o olur. Yegane ilahımız Allahu Teala şöyle buyurur: İyilik ve takva konusunda yardımlaşın. Günah ve haddi aşmada yardımlaşmayın ve Allah'tan korkup sakının. Gerçekten Allah ceza ile sonuçlandırması pek şiddetli olandır. İslam'ın hükümleriyle egemen olduğu Darül İslam'da durum bu. Ancak Allah'ın İslam'a ve müminlerin düşmanları tarafından işgal edilen, küfür ve şirk kanunlarıyla yönetilen İslam'ın hükümlerinin geçersiz kılındığı, o hükümlerle hükmedilmesinin yasaklandığı, bu isteği yerine getiren mümin Müslümanların cezalandırıldığı, daha önce Darül İslam'ken Darül Harbe dönmüş beldelerde nasıl davranılmalıdır sorusunun cevabını iyi araştırmak ve İslam'daki yerini delilleriyle bilip gündeme getirmek gerekir. İslam fıkhında bir çıkış yolu varsa onun da amel etmek anın vacibidir. Eğer yoksa gayri İslami yönetimlerden ve İslam'dan uzaklaştırılarak cahil bırakılmış halktan müstani İslam alimlerinin bir araya gelip ümmetin bu meselesini İslami usule uygun bir şekilde halletmeleri onların üzerine anın vacibi bir kulluk görevidir. İslam fıkhına müracaat edildiği takdirde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin varisleri olan alimlerimizin en olumlu ve amel edilmesinin vacip olduğu beyan edilen görüşün şu görüş olduğunu görmekteyiz. Ömer bin İbrahim bin Nüceym el-Mısri el-Hanefi rahmetullah, En-Nesefi rahmetullahın Kenzül Dekaik adlı eserine yazdığı şerh olan En-Nehrül Faik ismindeki eserinde şöyle der. İnsanın mutmain olduğu, kabul edebileceği görüş de bu olsa gerektir. Bu görüş istikametinde amel edilmelidir. İbn-i Nüceym rahmetullahın işaret ettiği ve alimler tarafından kabul görüp tavsiye edilen görüşü, Allame İbn-i Abidin rahmetullah, Reddül Muhtar, Aleddürrül Muhtar adlı meşhur eserinde, İbnül Humam rahmetullahın Fethül Kadir adlı kabul gören eserinden nakleder. İbn-i Nüceym rahmetullahın, bu görüş istikametinde amel edilmelidir dediği görüş şudur. Eğer görev verecek sultan yoksa veya kendisinden görev alacak bir yetkili bulunmazsa, ki bazı Müslümanların yaptığı bölgelerde olduğu gibi, o bölgelere gayrimüslimler hakim olmuşlar, Müslümanlar bir bakıma azınlıkta kalmışlar veya Müslümanlar mahkum durumunda, gayrimüslimler hakim durumundadırlar. Kurtuba'da bugün olduğu gibi, yani Endülüs'te bulunan durum gibi. Bu durumda ne yapmalıdır? Gerekli olan Müslümanların kendi aralarından birine bu görevi vermeleridir. Onda ittifak etmeleri vaciptir. Onu kendilerine idareci olarak seçerler, o da kadı tayin eder. Böylece kendi aralarında vuku bulan hadiselerin yargı organlarına aktarılması sağlanmış olur. Yine buralarda kendilerine cuma namazı kıldıracak bir imam da nespederler. Yine Fethül Kadir'den naklen, gayrimüslimlerin bir yere girmeleri, orada ekseriyeti teşkil etmeleri, orayı zapt etmeleri halinde İslam ülkesi tarafından tayin edilmiş bir vali bulunmadığı takdirde, orada yaşayan Müslümanlara kendi işlerini idare edecek, cumalarını kıldıracak bir görevli ve vali tayin etmek vaciptir. İşgal edilmiş İslam topraklarında İslam'ı yönetimden, yargıdan, ekonomiden, eğitimden ve sosyal hayattan uzaklaştırıp, İslam hükümleriyle hükmedilmesini yasaklayarak, hevalarından kaynaklanan hükümlerle hükmeden egemen güçlerin esaretindeki Müslümanlara düşen, anın vacibi görev, İslam alimleri tarafından böyle beyan olunmuştur. Müslüman olduklarını beyan edenlere düşen, bu mukaddes kulluk görevlerini emrolundukları gibi dosdoğru davranarak hakkıyla yerine getirmeleridir. Yegane Rabbimiz Allah-u Teala'nın mümin Müslüman kulları için hayat önderi ve örneği kıldığı en son Nebi ve en son Resul, Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin, laik, demokratik, parlamenter bir şirk devletinin egemen olduğu Mekke ülkesinde davrandığı gibi davranmak gerek. Laik demokratik parlamenter sistem olan Mekke Şirk Devleti'nin temsilcisi Utbe bin Rebiya, Resulullah'a şu teklifte bulunur. İstediğin liderimiz olmaksa senin sancağının altına gireriz ve hayatta olduğun sürece bizim liderimiz olursun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Mekkeli müşriklerin laik demokratik şirk devletlerine onların kanunlarıyla yönetmek üzere devlet başkanları olmasının teklifine karşılık, Fussilet suresinin ilk 13 ayetini okuyarak cevap verdi ve bu tekliflerini reddetti. Laik demokratik Mekke Şirk Devleti'nin yetkililerinin diğer bir teklifi, onlar, ''Ya Muhammed, gel sen bizim dinimize tabi ol, biz de senin dinine tabi olalım. Bir yıl sen bizim ilahlarımıza ibadet et, bir yılda biz senin ilahına ibadet edelim. Bir yıl biz sana tabi olup itaat edelim. Bir yıl sen bize tabi olup itaat et. Bir yıl senin dinine göre hareket edelim. Yani sen bizi yönet. Bir yıl bizim dinimize göre hareket edip bizim yasalarımıza tabi ol tekliflerine cevap olarak Kafirun suresi inzal oldu ve Mekkeli müşriklerin teklifleri reddolundu. Laik Demokratik Mekke Şirk Devleti'nin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme son teklifleri İbni Abbas radiyallahu anhuma anlatıyor. Umeyye bin Halef, Ebu Cehl bin Hişam'la Kureyş'ten diğer bazı kimseler çıkıp Resulullah'ın huzuruna geldiler. Ona, ''Ya Muhammed, gel bizim ilahlarımıza el sür de biz de seninle birlikte dinine girelim.'' demişlerdi. Kavminin onu terk etmiş olması ona çok ağır gelmişti. Kavminin Müslüman olmasını arzu ediyordu. Bu sebeple onlara meyletti. Bunun üzerine Allah bu ayet-i kerimeleri İsra suresi 73 ila 75. ayetleri inzal buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alemlerin Rabbi Allahu Teala'nın uyarmasıyla Laik Demokratik Mekke Şirk Devleti'nin yöneticilerinin bu teklifini de reddetti. İşte muvahhid mümin Müslümanların erkeğiyle kadınıyla iman edip kendisine itaat ettikleri Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Laik Demokratik Şirk Devleti olan o günkü Mekke Devleti'nin yetkililerinin tekliflerine net cevabı bunlardır. İşte Resulullah'ın sünneti ve işte İslam alimlerinin fetvası. Mümin Müslümanların tam teslimiyetle tabi olup itaat edecekleri bundan başkası değildir. Katıksız imanımızla, bütün amelimizle teslim olduğumuz hakikat budur. Olmazsa olmaz hakikat buyken, nasıl hareket edeceğimiz bizlere apaçık beyan edilmişken, bu delilleri ve nasları bırakarak, fıkhi bir ilke olan ehven-i şerri gündem ederek küfür ve şirk yasalarıyla yönetenleri ve yönetimleri söz konusu edip bu zalimlerden daha zalim olan seçilir denilebilir mi? Denilmekten öteye Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyi yasaklayan ve Allah'ın hükümlerine karşı koydukları yasalarla hükmedenler tercih edilir mi? Sorularına cevabı ararken Laik Demokratik Türkiye Cumhuriyeti Anayasası hatırımıza gelmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 68. maddesinin 2. bendi şöyle. Siyasi partiler demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. Bu maddenin gerekçesinde şunlar yer alır. Siyasi partilerin demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsuru olduğu yeniden vurgulanmış, ancak ister muhalefette ister iktidarda olsunlar deyimine ihtiyaç duyulmamıştır. Demokraside partiler demokrasi kuralları içinde muhalefet ve iktidar partisi rolünü oynarlar. Laik, demokratik ve gayri İslami bir düzen olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde uygulanan demokrasinin birer unsurları, yani bir bütünün parçaları olan ve kendilerine biçilmiş rollerini demokrasi kuralları içinde ister muhalefette, İster iktidarda olsunlar, en ideal ve istenilen ölçüde oynayan demokratik partilerin hangisi, hangisinden ehvendir acaba? Demokratik siyasi hayatta hiçbir siyasi parti demokratik kuralların dışına çıkamaz. Ve Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeleri asla söz konusu olmadığı gibi, gayri İslami hükümlerle, kanunlarla, yasalarla hükmetmek zorundadırlar. İster iktidar olsunlar, ister muhalefette bulunsunlar, her iki halde de onlara biçilen rollerini oynamakla mükelleftirler. Bu, demokrasi oyununun vazgeçilmez ve olmazsa olmazıdır. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenlerin, kafirlerin, zalimlerin ve fasıkların ta kendileri oldukları ayet-i kerimelerine iman ettiğini söyleyenler, Allah'ın indirdiği hükümlerle asla hükmetmemek oyununda rol alabilir mi? Ne niyetli olursa olsun bu oyundaki rolünü başarıyla ve noksansız oynayanları birbirine tercih edip zalimlerden bir zalimi seçerek ehven-i şerri gündeme getirebilir mi? Kendilerine biçilen demokratik rollerini anayasanın 81. maddesi gereği içtikleri anda görev süreleri boyunca sadık kalarak emrolundukları şekilde ideal başarıyla oynayan milletvekilleri ve partiler, Allah'ın indirdiği hükümleri yasaklayarak ilahlaştırdıkları heva ilahının yasalarına göre yönetimi gerçekleştirmektedirler. İktidar, muhalefetin desteğiyle bu görevini yerine getirmektedir. Onlar, demokrasi oyunu gereği rollerini başarıyla oynamaya devam ederken, onları destekleyip yardım edenler ve bu oyunda kendilerini temsil edip onların adına rollerini devam ettirmeleri için vekil seçenlerin durumları ne olur? Kendisini Müslüman kabul eden ve gerek asaleten gerekse vekaleten demokrasi oyununda rol alanlar, bu soruya kıyamete kadar baki olup asla değişmeyen yegane hayat nizamı İslam'a sorup cevabını alsınlar. Kur'an, sünnet, icma ve kıyas delillerine müracaat etsinler. Bakalım ehven-i şerrin tercihi gündeme gelebilecek mi? Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmeyenlerin iktidardakiler mi ehven-i şer, yoksa onlara destek veren muhalefettekiler mi? Verilen misaller ve yapılan açıklamalardan sonra her düşünebilen ve idrak eden şuurlu kişi, İslami ölçülerde konuyu çok güzel anlayıp doğru bir karar vereceğini umarız. Demokrasi oyununda iktidar ve muhalefet rollerini oynayanların oyunlarına gelmeyeceklerini dileriz. Aklını kullanan bir toplum için. Muhammed İslamoğlu, Vuslat Dergisi, Nisan 2023.
11: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
0: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
7: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
12: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
13: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
15: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
16: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
17: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
18: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
19: Gülperen Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
20: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi. implant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
1: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul, senin okulun.
21: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
22: Reklamları dinlediniz.
23: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç sınıf insan vardır ki Allah hiçbir gölgenin bulunmadığı günde arşının gölgesinde onları gölgelendirecektir. Şiddetli soğuk havalarda abdesti tam alanlar, cemaate katılmak için karanlık gecelerde camilere yürüyenler, açları doyuranlar.
2: Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Sürekli cemaatle ruhen ve amelen bağlantılı ol ve kendini daima kışlasında emir bekleyen bir asker gibi kabul et.
2: Bir İslam ülkesinin ihtiyaç duyabileceği tüm bilimleri öğrenin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
0: 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
4: MRT Esans. 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla, Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla, toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans. 0534 604 13 46. Instagram hesabımız mrtesans.com.
5: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
6: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
7: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
9: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61. sadakataşı.org.tr.
10: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
11: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
12: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 39.99, kırmızı biber 49.99, patlıcan 59.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
13: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz.

0: Makam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
2: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
3: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
4: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
5: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisi ile Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
6: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Kardeşlik yalnızca aynı inancı paylaşmak değil, birbirimizin hakkını gözetmek, yükünü paylaşmak ve zor zamanda yanında durmaktır. Vuslat Dergisi, Eylül sayısında Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarını, kardeşlik hukukunu ve birbirimize karşı sorumluluklarımızı gündeme taşıyor. Kardeşliği sözde değil, hayatın içinde yaşamak için. Vuslat Dergisi Eylül sayısı çıktı.
9: Saat 19. 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
10: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
11: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

tarih tünelinden çıkıp günümüze gelelim. Yazılan, konuşulan her şey kayda geçiyor. Hatta gönülden geçenler dahi yaratanımız tarafından biliniyor. Onun için topluma mal olan siyasilerimiz, sanatçılarımız, ilim adamlarımız, yazarlarımız, çizerlerimiz yazdıklarına ve söylediklerine biraz daha dikkat etmeleri gerekir. Şu andaki dinleyiciler ve okuyuculara yanlış bilgi vererek saptırma yaptı ve saptırdığı insanın günahının aynını yüklendiği gibi daha sonra gelenlere tarihi vesika olacağından kabirde de mahşer yerinde de yaptığı çarpıtmalarla çarpılacaklardır. Kişinin ünlü olmasına gerek yok. 1000 yıl öncesine ait bir defter bulunuyor ve o defterin sahibi hakkında bilgimiz olmasa bile yazdıkları bir şekilde baskıya geçerek doğruysa doğru olarak, yanlışsa yanlış olarak devamı sağlanıyor. Eski eserlerin korunduğu müze ve kütüphanelerde en zirve eserlerin yanında en zırva kitaplar da bulunmakta. 1930'lu 40'lı yılların ünlü bir profesörü bulduğu el yazması bir tomar kağıdın içindekilerle İstanbul'un 300 yıl öncesine ait ahlaksızlıkları yayıverir. Kimliği belirsiz bir adamın 300 yıl önce yazdığı hayali bir roman türü şeyi toplumun fotoğrafı olarak sunuverir. Halen yaşamakta olan bir profesörümüz de bundan 700 yıl önce yaşayan, birilerine göre evliya kabul edilen bir zat için filan müzede bulduğu tek varaklık bir belgede o zatın filan şehirdeki yaya 10 günlük mesafedeki zatın hayvanını çalmıştır diye basına sunuveriyor. Günümüz sorunlarına çare üretmenin riskli olduğunu görüp tarih tüneline inen köstebek tipli insanların pislik yayımına yardımcı olmamak için bu iki profesörün de kitaplarının da adını yazmadım. Anlatırlar, dünyanın en ünlü tarihçisinin biri öğretim üyeliği döneminde hep tarihi malzemeler toplamış, maddi durumu yerinde olduğundan dünyanın bütün müze ve kitaplıklarından önemli eserlerinde kopyasını getirtmiş ve dünyanın en sağlam tarihini ben yazacağım diye masanın başına oturmuş. Tam ilk cümlesini yazacakken dışarıdan gürültü duyar ve dışarı çıkar. Görünürde hiçbir şey yok ama gürültü patırtı geliyor. Köşeden bir adam çıkar ve tarihçinin yanından geçerken ona sorar. "Ne o gürültü?" der. Adam, "Kan gövdeyi götürüyor," der ve yoluna devam eder. Arkasından bir adam daha çıkar ve tarihçinin yanından geçerken tarihçi soru sorar. "Neler oluyor orada?" der. İkinci adam, "Ağız kavgası, bir şey olduğu yok," der ve gider. Tarihçi de kitap yazmayı bırakır. Aynı olayı nakleden iki adam aslında tarihçilerin dayanağı kişilerdirler. Abdülhamit Han için birileri cennet mekan derken öbürleri Kızıl Sultan der. Bugünlerin tartışma konusu olan hakkında da aynı şeyler söylenmiyor mu? Onun için biz bugünümüzde sahip olduğumuz akıl, bilgi, bilek, sıhhat, servet, şöhret, makam, rütbe gibi imkanlarımızı nerede, nasıl ve kim için kullandığımızdan sorumluyuz. Zamanımızın velisinden de, delisinden de, Müslümanından da, kafirinden de sorumluyuz. Yaşanan hayattan kaçıp köstebek gibi zaman tüneline sığınmayalım. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'i yaşayanları uyarmak için indirdiğini haber verir. Bu Kur'an, diri olanları uyarmak, kafirlere azap sözü hak olması için indirilmiştir. Yasin Suresi, Ayet 70. Mahmut Toptaş.

0: biz Ukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Her yerde davanı yaymaya çalış. Önderlik senin her hallerine vakıf olmalıdır. Önderliği direkt etkileyen bir işi danışmadan yapma.
2: Kendinizi bilgi yönünden geliştirin, dini konuşmalara katılın.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslamiyet güneş gibidir. Üflemekle sönmez. Gündüz gibidir. Göz yummakla gece olmaz. Gözünü kapayan yalnız kendine gece yapar. Ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam. Ömür sermayesi pek azdır. Lüzumlu işler pek çoktur.
2: Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Karayollarımızda egolarımızı tatmin için hırsla, hırçınlıkla savaş tankları gibi taşıt kullanmıyoruz.
0: Özel efendim. 103.2.

0: bilmek istiyorum. Dininiz neyi emrediyor?
1: Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
5: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
6: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.

0: düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
1: Lisebona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
2: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
0: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umutol İnsani Yardım Derneği. 0212 523 03 30. umutol.org.tr.
4: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
0: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212 667 33 63. Sultan Gazi.
5: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
6: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri. 0212 659 1041 İstoç.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Kardeşlik yalnızca aynı inancı paylaşmak değil, birbirimizin hakkını gözetmek, yükünü paylaşmak ve zor zamanda yanında durmaktır. Vuslat Dergisi Eylül sayısında Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarını, kardeşlik hukukunu ve birbirimize karşı sorumluluklarımızı gündeme taşıyor. Kardeşliği sözde değil, hayatın içinde yaşamak için. Vuslat Dergisi Eylül sayısı çıktı.

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an İklimi programıyla Abdullah Yıldız sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve halulugdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve alikni bis salihin. Değerli kardeşlerim, bir Kur'an İklimi programında daha sizlerle birlikteyiz. İnşallah Allah'ın kitabı olan Kur'an'ı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına öğrettiği tarzda okumayı, anlamayı ve yaşamayı arzu ediyoruz, istiyoruz, dua ediyoruz. Sizlerle de bu konudaki derlediğimiz bilgileri, tecrübeleri paylaşmaya gayret ediyoruz. Rabbim bizi inşallah Kur'an'ı asr-ı saadet nesli gibi okuyup anlamayı ve yaşamayı nasip eylesin. Geçen dersimizde Kur'an'ı okuma ve anlama çabalarının mutlaka bir amele, mutlaka bir faydaya, pratik bir yarara dönüşmesi gerektiğini, pratik bir amele dönüşmesi gerektiğini söylemiştik ve bununla ilgili olarak da Şatibi'nin El-Muvaffakat isimli köşe taşı niteliğindeki eserinden bazı aktarımlar yapmıştık. Buradan inşallah devam edeceğiz. Çünkü onun gerçekten çok güzel bir tespiti var Muvaffakat'ta. Diyor ki, ameli bir neticesi bulunmayan meselelere, sorunlara dalmayı doğru bulmuyoruz. Şeriatın da buna itibar etmediğini görüyoruz diyor. Yani özetle. Çünkü bir ameli neticesi bulunmayan herhangi bir meseleye dalmak, öğrendik, üzerinde tartışıyoruz, konuşuyoruz, kafa yoruyoruz. Eğer bizim uygulamalarımıza, hayatımıza, amelimize, fiiliyatımıza, ilişkilerimize yön verecek bir mesele değilse, bunu diyor şer'an hüsnü kabul göstermemiz, yani buna onay vermemiz mümkün değildir. Burada amelden şer'an matlup olan kalbi ve fiili amelleri kastediyoruz. Bakın, bu da önemli. Yani evet, sadece fiili değil, kalbi amelleri de. Şöyle ki diyor Şari Teala'nın amel bakımından mükellefe bir faydası olmayacak hususlara itibar etmediğini görmekteyiz. Geçen derste bunlardan bir iki örnek vermiştik. Onları hatırlatarak devam edeceğiz inşallah. Mesela Şatibi'nin dikkatimize sunduğu bir ayet-i kerime var. Bakara suresinin 189. ayeti. Rabbimiz buyuruyor ki Resulüne hitaben, aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e hitaben, sana hilal halindeki ayları sorarlar. Yani ayın farklı farklı evreleri var. Her gün işte efendim şekil değiştiriyor. Ya incecik bir ip gibi başlıyor, kalınlaşıyor, dolunay haline geliyor. Sonra tekrar inceliyor. Bunlardan sorarlar. De ki, onlar insanların ve hac vakitlerinin ölçüsüdür. Evet, burada diyor verilen cevap amele yönelik bir cevaptır diyor. Bu çok önemli, bakın. Uygulamaya yönelik amele, yani hac vakitleri ya da insanların ibadet vakitlerinin ölçüsüdür. Yani bu hilal şundan dolayı böyle incelir, bundan dolayı kalınlaşır, böyle dolanır, bu sizi ilgilendirir. Yani bunu tabii ki araştırabilirsiniz ama amelinize taalluk etmediği için bu Kur'an anlama çabaları noktasında bize bir pratik sonuç vermiyor. Nitekim Şatibi diyor ki, Yüce Allah soruyu soran kimsenin, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu soruyu soranların, ay niçin incecik iplik gibi başlayıp da sonra giderek büyüyor, nihayet dolunay oluyor, sonra yine küçülmeye başlayarak ilk halini alıyor şeklindeki sorusuna iltifat etmemiş, yani buradaki kasta, buradaki niyete iltifat etmemiş, soruyu sorulması gereken şekilde ele almış ve ona doğru cevabı vermiştir diyor Rabbimiz. Ve dolayısıyla buradan bir sonuca varıyor. Kaldı ki aynı ayetin devamında, çok ilginçtir, yani hilalle ilgili soru soruluyor, de ki böyledir. Aynı ayetin devamı, evlere arkalarından girmeniz iyilik değildir, bir değildir. Bir kavramı iyilik, erdemlilik, takva, sıdk, iyi Müslüman olmak gibi manalara geliyor. İyilik, bir, takva, kötülükten sakınmaktır. Sakınan kimsenin halidir. Şimdi diyor ki Şatibi, ayetin tamamıyla sorulan soruya cevap olmak üzere indiği görüşünde olan alimler var. Onlara göre Allah bir temsilde bulunmaktadır burada. Yani şöyle demektedir. Bu soru evlere arkalarından girmek kabilinden bir sorudur. Yani ayın hallerinden sormak. Evlere arkalarından girmeyi takva zanneden bu Arap müşriklerin o abesle iştigal hallerine benzemektedir. Bunun gibidir. Oysa gerçek iyilik, yani bir ve takva sahibi olmak bu gibi şeylerle ilgili lüzumsuz şu anda ileride bir fayda vermeyecek olan bilgilere sahip olmak değil, bilakis takva sahibi olmaktır. Yani gerçek iyilik, gerçek takva, gerçek erdemlilik, gerçek mümin olmak, böyle lüzumsuz sorularla uğraşmak değil, takva sahibi olmak, günahlardan, haramlardan, kötülüklerden sakınmak, efendim fayda verecek bilgilerin ve amellerin peşine düşmektir. Bir örnek daha veriliyor bakın burada. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bakın hilali sordular, kıyametin ne zaman kopacağını sordular, ruhtan sordular, bunlara geliyoruz. Kıyametin ne zaman kopacağını, gelip çatacağını sordular. Sen de onu anlatma bilgisi nereden olacak diye Nâziyât suresinin 42-43. Ayetleri. Nerede sende o bilgi? Yani evet, yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam nitekim Cebrail Aleyhisselam'ın Cibril hadisi diye bildiğimiz meşhur hadiste Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a önce İslam'ı soruyor, cevabını alıyor, doğru söyledin diyor, imanı soruyor, cevabını alıyor, doğru söyledin diyor, ihsanı soruyor, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam cevaplıyor. Bunlar yeri geldiğinde yine işlenecek inşallah. Efendim o meşhur bir hadistir. Sonra da kıyameti soruyor. Cevap Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan, soru sorulan kişi sorandan daha fazla bir şey biliyor değildir. Burada da Rabbimiz diyor ki onun bilgisi sende ne gezer? Yani bu faydasız bir sorudur. Çünkü soran kimsenin onun mutlaka kopacağını bilmesi yeterlidir. Dolayısıyla şu yıl mı, bu alametlerden sonra mı, şöyle mi, böyle mi, buna kafa takmasına gerek yoktur. Nitekim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a aynı soruyu soran birine, yani kıyamet ne zaman kopacak diyen birisine, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği cevap Buhari, bakın Fedail bölümü, çok çok önemli bu. Buhari Fedail bölümü, Edep bölümü, Müslim 1 bölümü, Tirmizi Zühd bölümü. Buralarda geçen hadiste sen bu soruyu bırak da, o parantez içi bir ifade, onun için, kıyamet için ne hazırladın, ne hazırlıyorsun ona bak. Ne azık hazırlıyorsun. Bütün mesele bu. Yani kıyametin saati, vakti veya benzeri gibi konularda kafa yormak bizi amellerden, ahirete azık hazırlamaktan alıkoymamalıdır. Asıl yoğunlaşmamız gereken nokta budur. Dolayısıyla fayda vermeyecek sorulara bu şekilde cevap vermiş oldu Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz.
0: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek.

0: Özel FM.
1: Sessiz yığınların sesi.
0: Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.
2: Allah

0: التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته،
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a yükselt. Özel FM 103.2.
3: Dinlemekte olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam ediyor.
4: Yüce Allah bir ayette, yine bir başka ayette, ey iman edenler, size açıklanınca hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın buyurdu. Maide 101. Size açıklanınca hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın. Ya bu aslında yerli yersiz, gerekli gereksiz. Yani usulünü, adabını, edebini bilmeden soru sormamak anlamına geliyor. Fakat bunun bu ayetin nüzul sebebi hakkında şöyle bir rivayet aktarıyor İmam Şatıbi El-Muvaffakatında. Bu ayet babam kim diye soran biri hakkında inmiştir. Demek ki yani tereddütü var, bilmiyor veya benzer bir durum. Bakın onun hakkında iniyor. Yani açıklanırsa hoşunuza gitmeyebilir. İbn Abbas, Abdullah İbn Abbas ki ashabın müfessirlerindendir, muhteşem bir açıklama yapıyor. Soru sorma konusunda, yani gereksiz sorular sorma konusunda Rabbimizin Bakara suresindeki meşhur hani bir ayet-i kerime var. Nedir o? Bir inek kesmelerini emrediyor Rabbimiz. Yahudilere bir katil olayı olmuş. Bunun katilinin bulunması, bir öldürme olayı var. Bunun katilinin bulunması meselesi var. Bununla alakalı olarak İsrailoğullarına bir inek kesmelerini emrediyor Rabbimiz. Fakat onlar, İsrailoğulları, boğazlanacak ineğin vasıflarıyla, özellikleriyle ilgili, nitelikleriyle ilgili ard arda sorular soruyorlar. Ve Rabbimiz de onlar sordukça işi zorlaştırıyor adeta onlar için. Nitekim diyor, az kalsın kesmeyeceklerdi. Neredeyse ayet-i kerimede neredeyse onu kesmeyeceklerdi. Yani bir isteksizlikleri var, işi yokuşa sürme var. Efendim böyle orasını burasını sormalar var. Onlar yokuşa sürdükçe Rabbimiz de iyice zorlaştırıyor. İbn Abbas'ın şöyle bir beyanı var. Diyor ki, eğer onlar herhangi bir ineği yakalayıp hani veya işte alıp getirip boğazlasalardı Allah için, Rabbimizin emrini çünkü yerine getirmiş olacaklardı, kendilerine kafi gelecekti. Fakat onlar öyle yapmadılar. İfrata gittiler. Allah da işlerini zorlaştırdı. Aslında bu ifade onların sorularının lüzumsuz olduğunu göstermektedir. Evet, yani rengi neydi, koşulmuş muydu, filan mıydı, vesaire miydi, alacalı mıydı, değil miydi? Bunlar aslında lüzumsuz sorulardır, işi yokuşa süren sorulardır. Yine bazılarına göre lüzumsuz sorular sormayı yasaklayan ayet, bu yukarıdaki ey iman edenler size açıklanınca hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın ayeti, hacla ilgili, bu haccımız sadece bu sene için midir, yoksa ömrümüz boyunca yeterli midir diye soru soran ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan da şu cevabı alan kimseyle alakalıdır. Ne demiş Peygamberimiz? Ömrümüz boyunca yeterlidir. Eğer evet deseydim, yani her sene midir soruna evet deseydim, o zaman mutlaka her sene vacip olurdu şeklinde bir cevap vermiştir. Bu da Müslim'de hac bölümünde, Nesai'de yine hac bölümünde, İbn-i Mace'de, Ahmet'te yine hac bölümünde geçen bir hadis. Ki onun da Akra bin Habis olduğu söylenilir. Akra bin Habis. Hadisin bazı rivayetlerinde Hazreti Peygamber, ben sizi terk ettikçe siz de benim üstüme gelmeyiniz. Yani ben size bir konuda bir şeyleri anlatmıyorsam, üzerinde detaylandırmıyorsam, bir şey açıklamışsam ve o kadarıyla yetinmişsem, siz de benim üstüme gelmeyin. Şüphesiz ki sizden önceki kavimler peygamberlerine fazla soru sormalarından dolayı helak olmuşlardır buyurmuştur. Bu da yine Nesai'de ve Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçen bir hadis-i şerif. Buradaki tabii ki fazla soru derken insanların anlamadığı, kapalı kalan noktaları sormaları başka. Ama bir konu izah edilmiş, habire orasını burasını kurcalamak, efendim mıncıklamak falan anlamında geliyor. Şimdi bakın, Şatıbi diyor ki buradaki sorular şu açıdan fazla oluyordu. Pratik bir faydası bulunmayan sorular. Şimdi bakın, ineğin kesilmesinden geri dönelim. Yani ineğin kesilmesi önemli, kurban edilmesi önemli. Orada rengi, evsafı, koşuluyor olması, yaşı falan değil. Pratik olan çünkü onun kurban edilmesi. Efendim ve diğer konularda da böyle tabii ki. Şimdi çünkü diyor, şayet sussalar da amelden geri kalmasalardı, yani aynı o örnekte olduğu gibi, işte hac örneğinde olduğu gibi ya da benzer konularda hemen uygulamaya koşsalardı, ihtiyaç olmaması açısından soru anlamsız kalıyordu. Madem ki İbn Abbas'ın ifade ettiği gibi herhangi bir ineği kesmeleri halinde bu görevi yerine getirmiş sayılmaları söz konusuydu, gerçekten ilginç bir yorum. O zaman bu sorular onları amelden geciktirmiş oluyor, işi zora sokuyor, uzatıyor. Bu da günümüz dünyasında aslında insanların hakikaten bazen bakıyorsunuz, yani o kadar gereksiz bazen sorular soruluyor ki, televizyonlarda izliyoruz veya ne bileyim bazen işte Alo Fetva hattına gelen sorulara bakıyoruz. Bazen bize de geliyor bir takım sorular, yani bir şey bildiğinizi düşünerek insanlar sorular soruyor ama hakikaten soru sormanın da bir edebi, adabı, yolu, yöntemi var. O yüzden bu konular son derece önemli. Pratik bir faydası olmayan, size amellerinizde, namazınızda, orucunuzda, efendim işte infakınızda, günlük İslami hayatınızda pratik bir faydası olmayan sorularla kafalar meşgul etmemek gerekiyor. Buradan çıkan bu. İhtiyaç olmaması açısından soru anlamsız kalıyor çünkü. İhtiyaçsa sorulur tabii ki. Bu manadan hareketle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dedikoduyu ve çok soru sormayı bu manada yasaklamıştı. Çünkü onlar faydasızdı. Cebrail Aleyhisselam, demin söylediğimiz gibi, bu konuda soru sorulan kimse, Cebrail Aleyhisselam kendisine kıyameti sorduğu zaman, soru sorulan kimse soru sorandan daha fazla bilgili değildir buyurmuştu. Bu da aslında hakkında ilminin bulunmadığını bir anlamda Rabbimiz zaten haber vermişti. Kıyametin bilgisi sende ne gezsin, ne gezer diye. Bu da ortaya koyuyor ki kıyametle ilgili soruya herhangi bir yükümlülük ortaya çıkmamaktadır. Yani insanlar bunu bilse de bilmese de, bu konuda herhangi bir ipucuna sahip olsa da olmasa da, kıyamet eninde sonunda bir gün kopacaktır. Bunu bilmek yeterlidir ve biz mutlaka bir gün hesap vereceğiz. Bütün mesele burada düğümleniyor ve biz o halde o hesap gününe hazırlık yapmalıyız. Peki şuradan devam edelim. Konuya bir başka delil getiriyor İmam Şatibi'den devam ediyoruz. Mesela diyor, ey Muhammed, sana ruhun ne olduğunu soruyorlar. Evet, yani ruhun halle, de ki Rabbimiz o soruya doğrudan kendisi cevap veriyor. Ruh Rabbimin emrinden ibarettir. Bu hususta size pek az bilgi verilmiştir. Bu ayet diyor onlara cevap verilmediğini, ya bu soruyu gereksiz soruyorsunuz anlamında, teklif konusunda hiç ihtiyaç duyulacak türden bulunmadığını, tekliften kasıt bize herhangi bir yükümlülük getirmiyor. Yani ruhun mahiyeti hakkında bir takım bilgilere sahip olsanız ne yazar, olmasanız ne yazar? Size bir mükellefiyet, amellerinize, uygulamalarınıza bir mükellefiyet, bir sorumluluk getirmiyor. Bir rivayete göre yine sahabeden bir grup sıkılmışlar. Biraz böyle yani hani bir boşluk hissetmişler. Bir efendim ihtiyaç değil aslında. Sıkılmalarından dolayı, ya Resulallah bize bir şeyler anlatsan diye talep etmişler. Bakın bu da ilginç. Hani yani boş durmayalım, bize bir şeyler anlat. Soru ihtiyaca binaen bir soru değil. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bakın şu ayet kendisine nazil oluyor ve onu insanlara okuyor. Bize bir şeyler anlat. Hakikaten biraz karşılıksız, gereksiz bir talep. Ameli anlamda bir şey olmayan bir talep. Zümer suresinin 23. ayetinin iniş sebebinin bu olduğu söylenir. Nedir o ayet? Allah ayetleri birbirine benzeyen ve yer yer tekrar eden kitabı sözlerin en güzeli olarak indirmiştir. Şimdi burada taleplerinin reddedildiği anlaşılıyor ve Allah'a kulluk konusunda faydalı olacak hususlar hariç başka bir takım konularda talepte bulunmanın uygun olmadığı anlamına geliyor. Yani aynı zamanda ayet-i kerime aslında size inen hükümlerle yetinin, bu hükümleri anlamaya çalışın, uygulamaya çalışın. Bu tür sorular biraz önceki hadis-i şerifte, hani ben sizi bıraktıkça siz de benim üzerime gelmeyin, çok soru soran kavimler yüzünden peygamberlere çok soru soran kavimler helak olmuşlardır ifadesi, ya da ben evet deyiveririm de farz olur şeklindeki uyarılar hep beraber değerlendirilmesi lazım. Peki bu noktada Hazreti Ömer'in Kur'an hakkında, özellikle de Kur'an'ın müteşabihatı hakkında, yani mesela işte Kur'an-ı Kerim'de geçen bazı kavramlar, kelimeler hakkında yerli yersiz sorular soran Sabi isimli birini tartakladığını daha önceki dersimizde gündeme getirmiştik. Hazreti

Bunun için sorma. Hani böyle bir şeyleri didiklemek veya birilerini köşeye sıkıştırmak efendim veya farklı amaçlarla, yani gereksiz yere, yersiz yere sorular sorma. Öğrenmek için sor. Mesela aynı İbnül Keva diyor ki aydaki karartılar hakkında ne dersin? Yani ayda bir takım lekeler, hani diyelim şimdi karartı derken lekeler var. Bunlar hakkında ne diyorsun? Bu soruyu Hazreti Ali diyor ki çok ilginç tabii, o kendisi için kullanıyor. Aşağı biz Hazreti Ali için bunu diyemeyiz. Kör biri kendisi gibi kör bir konudan soruyor. Hazreti Ali karşıdaki zatı tabii oradaki körden kasıt bir hakaret anlamı içermiyor. Yani karanlıkta gözü görmeyen, efendim bu konuda hiçbir bilgisi olmayan birisi kendisi gibi kör bir konuda soruyor. Yani bunu bilmenin o an için, o anki ilmi çalışmalar ya da ne bileyim işte astronomik çalışmalar açısından bir imkanı yok. Velev ki günümüzde oldu, anlamını, hadi sebebini öğrendiniz. Bunu sahası olan, o sahada araştırma yapan insanlar bunun nedenini, bu konuda o lekeler hakkında bir takım şeyler söylediler. Öğrenebilirsiniz, problem değil. Ama yani bunun gibi o an bilinmeyen, şu anda da bazı konular var ki insanın künhüne vakıf olması, efendim o konuyu öğrenmesi mümkün değil. Ama bu konuları sürekli kurcalayarak hep bunlarla meşgul olmak, hani bir fayda sağlamayacak konularla meşgul olmak doğru bulunmamıştır. Şatibi buradan şu sonucu çıkarıyor: bu tür pratik neticesi olmayan şeylerle uğraşmanın şer'an hüsnü kabul görmediğine delildir diyor bütün bu anlatılanlar. Evet. Şimdi peki o zaman bu konuyu açıklamaya birkaç madde, üç madde halinde devam ediyor. Birinci olarak, yani bütün bunlardan çıkan sonuçları derleyip toparlamak anlamında, bu tür lüzumsuz uğraşılar mükellefi yükümlü tutulduğu konularla uğraşmaktan alıkoyar. Bakın çok önemli bu. Yani gündem sapması diyelim isterseniz buna. Ya ben alimlerimizin ifadesini, Şatibi'nin ifadesini böyle anlayalım. Gündeminize acaba aldığınız konular ne kadar lüzumlu konular? Üzerinde konuştuğunuz, üzerinde tartıştığınız, üzerinde kafa yorduğunuz, efendim hani derler ya, bir ceviz kabuğunu, yok işte efendim fındık kabuğunu, hatta bir incir çekirdeğini doldurmayacak türden laflar. Konuşuyorsunuz, konuşuyorsunuz, tartışıyorsunuz, tartışıyorsunuz. Farz-ı mahal bir film izliyorsunuz veya ne bileyim işte bir, hani bir çuval keçi boynuzu çiğneyip bir gram bal elde etmek gibi. Hasıla nedir? Sonuç nedir? Bu cümleyi bir daha okuyalım. Lüzumsuz uğraşlar, bu tür lüzumsuz uğraşlar mükellefi, kişiyi, o teklif sahibi, yükümlülük sahibi, sorumluluk sahibi kimseyi bir konuda yükümlü tutmayacaksa, yükümlü tutulduğu asıl konulardan uzaklaştırmaktadır veya onlarla uğraşmaktan alıkoymaktadır. Namaz kılmaktan alıkoymaktadır, Kur'an'ı tefekkür etmekten alıkoymaktadır, ahireti düşünmekten alıkoymaktadır ki bunlar kalbi amellerdir. Namaz hem kalbi hem fiili ameldir. Efendim, dolayısıyla sizin zihniniz, efendim aklınız, gözünüz, kulağınız, diliniz başka şeylerle meşgulse, o zaman Allah'ı anmaktan sizi alıkoyabilir, sizi gafil bırakabilir, başka alanlara kaydırabilir ki bugünün insanının, günümüz insanının en fazla karşı karşıya bulunduğu problem budur. Gündem işgali. Gündemlerimiz işgal altındadır. Efendim, dolayısıyla biz Allah'ı hatırlama, Allah'ı anma, onun kitabını okuma, onun üzerinde tefekkür etme, ahireti hatırlama. Mesela melekler, amentü billahi ve melaiketihi, Allah'a iman ettik ve meleklere iman ettik. Acaba meleklerin varlığı ve bizim hayatımızdaki etkileri, bizi her an kontrol etmeleri, bizim için dua etmeleri gibi bir gaybi konu ne kadar zamandır gündemimize giriyor? Ne kadar sıklıkla gündemimize aldığımız bir konudur? Yoksa hep dünya meşgaleleri, oyunlar, eğlenceler, işte efendim diziler, siyasi gelişmeler, sosyal gelişmeler, ekonomik gelişmeler, magazin gündemi, futbol gündemi, ne bileyim aklımıza ne kadar geliyorsa sayalım. Bütün bu gündem anaforu içerisinde biz, lüzumsuz uğraşılar anaforu içerisinde asıl mükellefiyetimiz olan, sorumlu tutulacağımız ve kıyamet günü bize sorulacak olan konularla uğraşmaktan uzaklaşıyor muyuz, uzaklaşmıyor muyuz? Bu son derece önemli bir konudur. Bazen de yine dini konularla, İslami konularla uğraşırken yine onların içinde de bizi amele, kalbi

0: veya fiili ya da lisani bir amele taalluk etmeyen konularla meşgul ediyorsa, boşa zaman harcıyorsak, tabir yerindeyse minder dışına çıkarıyorsa bizi, bunlarla uğraşmamak lazım. Evet, kaldı ki diyor bu tür uğraşılar üzerine ne dünyada ne de ahirette bir fayda sağlanmaz. Ahirette fayda sağlamaz çünkü orada kişi emrolunup yasaklandığı şeylerden sorguya çekilecek. Ben zaman zaman hatırlatıyorum, çok hoşuma gidiyor, gerçekten beni etkileyen bir diyalogtur bu. Efendim Ebu Derda, sahabenin böyle muttaki, hepsi öyle ama özel bir tarafı olanlar da var tabii ki, muttaki sahabelerden birisi. Böyle bir meselenin kendisini sürekli böyle adeta uykusuz bıraktığını, efendim rahatsız ettiğini ve devamlı böyle iç çatışma diyebileceğimiz anlamda bir hafakanlar bastığını adeta söylüyor Ebu Derda. Nedir diyorlar bu seni sıkıntıya sokan şey? Diyor ki kıyamet gününde hesaba çekildiğimizde Rabbim bana sorsa, ey Uveymir, Uveymir Ebu Derda'nın lakabı olmalı, bilmiyor muydun hani helalleri, haramları, emredilenleri, yasaklananları dese, bilmiyor muydun diye sorsa, sorduğunda bilmiyorum desem yalan söylemiş olurum. Biliyorum desem bu sefer emreden ayetler yakama yapışır. Neden emrettim yapmadın? Yasaklayan ayetler yakama yapışır. Yasakladım neden yaptın? Şimdi gerçekten de Şatıbi'nin bu ifadesi çok bu öyküyle, ya daha doğrusu bu kıssayla, bu diyalogla çok daha anlam kazanıyor. Yani uğraştığımız konular, konuştuğumuz meseleler, kafa yorduğumuz, mesai sarf ettiğimiz, enerji harcadığımız, zaman harcadığımız, kafa patlattığımız konular. Eğer emrolunduğumuz ya da yasaklandığımız bir konuysa ve biz bunu gerçekten, bu emri, Allah'ın bu emrini en güzel şekilde nasıl yerine getiririz konusunda bir enerji sarf etmemize, kafa yormamıza, emek sarf etmemize medar oluyorsa bu çabalarımız, eyvallah. Ya da yasaklarından kaçınma konusunda. Değilse lüzumsuz konulardır. Dünyada bu lüzumsuz konuların, onun dünyada da faydası yoktur. Çünkü bu tür bilgileri öğrenmek insana rızık elde etme veya benzeri konularda müsbet ya da menfi bir fayda sağlamaz diyor Şatibi'nin yorumu. Ama onu öğrenmekten duymuş olduğu manevi bir haz olabilir. Buna da gelince diyor, yani bir şeyleri yeni öğrendim, bak bunu hiç bilmiyordum, yeni öğrendim diyebileceğimiz, ki bilginin malumat anlamında söylüyorum, ansiklopedik bilgi anlamında söylüyoruz. Bazen bu yarışmalara falan da aynen konu olabiliyor. Yani tabir yerindeyse kel alaka, yani insanı çok da alakadar etmeyen ansiklopedik bilgiler. Yani işte efendim hani derler ya, işte kurbanın işte efendim trakasının bilmem ne özelliği falan. Tamam da yani bu elbette orada ilahi bir yaratılış hikmetini görmek ve Allah'ın yaratıcı kudretini tefekkür etmek anlamında bir tefekküre sevk ediyorsa eyvallah. Ama bazen o kadar gereksiz ansiklopedik bilgilerle insanların kafaları dolduruluyor ki, İngilizlerin anlatılır ki Hindistan'ı işgal ettiklerinde oradaki insanlara efendim bu logaritma cetvellerini, ne bileyim işte bir takım böyle rakamları falan ezberlettikleri söylenir. Ezberle ezberle ezberle kafalar bir takım rakamlarla, kelimelerle, kavramlarla dolu. Fakat insanları düşünmekten, tefekkür etmekten ve İngiliz emperyalizmini sorgulamaktan alıkoyuyor. Bugünün dünyasında da öğrendiğimiz bilgiler eğer bizi Allah'ın emirlerini yerine getirme, yasaklarından kaçınma konusunda bir doğru istikamete yönlendirmiyorsa, sadece malumatlar yığını, bilgi yığını, bilgi hamalı, Kur'an'daki ifadeyle hani kitap yüklü merkepler konumuna getiriyorsa, o tür bilgilerden, o tür malumatlardan sakınmak lazım. Onları öğrenmekten duyduğumuz hazdan da bir fayda gelmez. Bunu şöyle izah ediyor İmam Şatıbi. İnsanlar diyor evet bundan bir haz duyabilir, bir şeyler öğrenmekten. Ama onu elde etmek için gösterdiği meşakkat ve yorgunluk elde ettiği lezzeti karşılamaz. Bunda dünyevi bir faydanın varlığı varsayılsa bile bunun hüsnü kabul görmesi, şeriat nazarında, İslam nazarında bir fayda kabul edilebilmesi için hakkında şari'in, yani Kur'an ve sünnetin hüsnü şehadette bulunması gerekmektedir diyor. Kaldı ki diyor nice lezzetler, faydalar vardır ki, hazlar vardır ki bunlar şeriatın izin vermediği hazlardır. Elbette bunu herkes biliyor. Yani zina, içki ve benzeri fıskı fücur işler gibi. Dolayısıyla hani her haz sağlayan, fayda sağlayan şey de yararlı anlamına gelmez. Devamla şeriat kulun dünya ve ikinci bir sonuç çıkıyor buradan. Birincisi tekrar söylersek lüzumsuz uğraşılar mükellefi yükümlü tutulduğu konularla uğraşmaktan alıkoyar. Yani bizim kafa yorduğumuz, konuştuğumuz, zihni çaba harcadığımız vakit ve enerji tükettiğimiz konular bizi asıl sorumlu olduğumuz, yapmamız gereken Allah ve Resulünün bizi sorumlu tuttuğu konulardan uzaklaştırıyorsa, bunlardan alıkoyuyorsa o konulardan uzak durmak lazım. İkincisi, şeriat kulun dünya ve ahiret işlerini, Kur'an ve sünnet, İslam hukuku kulun dünya ve ahiret işlerini en üst düzeyde gerçekleştirebilmesi için gerekli olan her şeyi getirmiştir ve açıklamıştır. Bunların dışında kalan şeyler, yani dünyamızı ve ahiretimizi mamur etme konusunda yapmamız gereken bütün ilkeler Kur'an ve sünnet tarafından beyan edilmiştir. Bunun dışında kalan şeyler büyük bir ihtimalle kulların maslahatları hilafına olan şeylerdir. Yani onların yararına olma ihtimali zayıf olan şeylerdir. Bu durumda öteden beri bilinen, gözlemlenen bir konudur. Bu gözleme dayalı bir ifade. Şöyle ki, teklifi bir hükümle, sorumluluk yükleyen bir hükümle, ilgisi bulunmayan ilimlerle uğraşanların büyük çoğunlukla aralarında bir takım fitneler, bir takım problemler olur. Onların birçoğu yoldan çıkarlar. Aralarında anlaşmazlıklar olur, ihtilaflar olur. İhtilaflar kol gezer ve bu sebeple birbirleriyle irtibatları kesilir, birbirlerine sırt çevirirler, taassuba yönelirler ve hatta bunun neticesinde bir takım gruplara da ayrılırlar. Temel İslami konuların dışındaki temel nasların, temel helallerin, haramların, farzların üzerimize Rabbimizin yüklediği, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da örneklediği temel konuların dışındaki detaylarla uğraşmak insanların arasına sıkıntılar sokar, onları gruplara ayırır. Burada ilginç bir örnek var. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın anne babasının kurtuluşa ermesi hakkında, onlar kurtuluşa eriyorlar mı, ermiyorlar mı hakkında ihtilaflar var. Bu yüzden de insanlar birbirlerine maalesef sırt çevirmişlerdir, birbirlerine farklı görüşler serdetmişlerdir. Tarih bu tür tartışmalarla doludur. Fakat hiçbir yararı yoktur. Tam tersine Müslümanlar arasındaki fitneyi, buğzu, düşmanlıkları artır. Maalesef günümüzde, günümüz dünyasında bu tür insanların üzerinde ihtilaf edeceği konular alabildiğine çoğaltılmıştır. Bunlara dikkat etmek lazım. Bizi esastan, özden, Allah'ın emirlerini yerine getirip yasaklarını engellemekten alıkoymaması lazım. Evet, bunlara, bu tür tefrika konularına girmek detaylarda ve böyle uç konularda bizi ilgilendirmeyen, aslında ameli bir değeri olmayan, kalbi ve fiili anlamda ameli değeri olmayan konularda tartışma yapmak, bunlara yoğunlaşmak, faydalı ilmi bırakıp faydasız ilme geçmek anlamına gelir ki bunlardan uzak durmak gerekir. Şari Teala'nın yöneltilen soruya cevap vermemesi, biraz önce sorulan ayın halleri ya da işte ruhun, ruhtan sorulması ya da kıyamet ne zaman kopacak sorularına, onların istediği tarzda bir cevap verilmeyip de tam tersine Efendimizin ifadesiyle işte sen ne yapacaksın kıyametin ne zaman kopacağını, ahirete azık hazırla demesi gibi. Evet, faydalı olan şekle doğru bunları kaydırması cevapları, bu tür lüzumsuz bilgilerle uğraşmanın bir fitne olduğunu, vakti boşu boşuna öldürmek manasına geldiğini gösteren açık delillerdir diyor. Son olarak, her şey üzerinde düşünmek, onunla ilgili bilgiyi elde etme çabası genellikle felsefecilerin tutumudur diyor. Tabii burada felsefeyi tümüyle iptal etmek anlamına gelmiyor ama Müslümanlar diyor onlardan tebriğ ederler, uzak dururlar. Çünkü her felsefi ekol, her felsefi iddia bir başkası tarafından çürütülüyor. Sonra gelen onu da çürütüyor. Oysa İslam bir felsefe değildir. İslam bir iman konusudur. Aklımızla, mantığımızla, Allah'ın bize verdiği akılı kullanarak anlayabileceğimiz, kavrayabileceğimiz ve hayatımızı ona göre tanzim edebileceğimiz, hayatımızın istikametini ona göre yönlendirebileceğimiz temel normları, değerleri bize sunar. Felsefe ise sürekli adeta bir fikir jimnastiği gibi insanların üzerinde tartıştıkça, konuştukça, efendim eşeledikçe bir sonuca varmayan bir kısır döngüden ibaret ve insanların zihni melekelerini bir noktada hapseden, tutsak eden adeta ve onların gidişatına, hayatlarına, efendim uygulamalara yönelik bir açılım sağlamayan bir meslektir. Şatibi bu açıdan reddediyor. Elbette buradan, yani felsefe denilen bilim dalını ya da felsefi görüşleri hiç kale almayalım, bunları efendim çöp sepetine atalım manası çıkmaz ama ifade ettiği kıymet, değer, anlam, onu anlamlandırma noktasında Kur'an'ı, Nas'ı, Kur'an ve sünneti, İslami temel normları asla felsefeyle, günümüzde mesela ideolojiyle, ideolojik düşüncelerle, başka şeylerle karıştırmamak lazım. Evet, şimdi bütün bunlardan sonra İmam Şatibi birkaç soru soruyor ve soruların cevabını veriyor. Müsaadenizle bu soruların ikisini okuyup cevabını da doğrudan Şatibi'nin ortaya koyduğu tarzda ele almak istiyorum ve sizinle paylaşmak istiyorum. Böylece bu programımızın da inşallah bu sohbetimizin de son kısmını bu iki ana soru ve cevaplarıyla tamamlamış olalım. Yalnız buradaki soru ilginç, soru biraz uzun ve hakikaten soruda çok ters böyle ifadeler var. Alimler bu konularda hakikaten çok hakikatin, gerçeğin ortaya çıkması için ilginç sorular sormuşlar. Soru şu: İlim genel olarak güzel bir şeydir. Herhangi bir kayıt getirilmeksizin matlup kabul edilmiştir. Yani talep edilmesi gereken güzel bir şey kabul edilmiştir. İlim talebinde bulunmayı isteyen naslar, yani Kur'an ve sünnet, ayet ve hadisler genelde umum sigasıyla, yani ilim öğreniniz anlamında ve mutlak anlamda gelmiştir. Dolayısıyla ilgili naslar her ilmi içine alır. Bakın bu bir soru ama bir iddia aynı zamanda. Birazdan bunun zıttına bir cevap verecek. İlmin içerisinde de pratik neticesi bulunan konular da olabilir, bulunmayan konular da olabilir. Bu itibarla söz konusu nasları, ayet ve hadisleri, İslam'ın temel normlarını bu iki neviden diğerini dışarıda bırakacak şekilde sadece birisine tahsis etmek doğru olmaz. Bu bir dayatma olur diyor. Sonra alimler sihir gibi, tılsım gibi amel safhasına konulması gibi bir amacı olmayan, uygulanması mümkün olmayan, uygulanması yasak olan ilimlerin de her birinin öğrenmesi gerektiğini ve bunun da farz-ı kifaye olduğunu söylemişlerdir. Bakın bu da bir iddia. Bu durumda hesap, hendese ya matematik, hendese, mühendislik gibi amele yaklaştıracak ilimlerin öğrenmesi hakkında ne diyebilirsiniz? Yine mesela tefsir ilmi talep edilen, tavsiye edilen ilimlerden birisidir. Bununla birlikte bazen pratik bir neticesi olmayabilir. Yani bütün tefsir konuları hepsi amelle ilgili olmayabilir diye bir iddia ortaya atıyor. Bakalım buna Şatibi ne diyecek? Aynı şekilde Yüce Allah'ın göklerin ve yerin hükümranlığını, Allah'ın yarattığı her şeyi düşünmüyorlar mı sözüyle benzeri ayetleri, ayetler akli, nakli, kesbi, vehbi varlık alemine çıkan her tür ilmi içine alır. Yani hem teoriktir, hem işte efendim uygulamayla alakalıdır. Bütün bu ilimler içine alır. Felsefecilerin iddiasına göre felsefenin hakikati her ne olursa olsun mevcut şeyler hakkında yaratıcısına delalette bulunması açısından düşünmek demektir. Tabi bu buradaki kasıt kelam anlamında anlaşılmalı. Yoksa bildiğimiz seküler felsefe değil, din dışı felsefe değil. Düşünmenin de deliller ve yaratıklar üzerinde olacağı malumdur. Bütün bunlar ilimlerin hepsinin istisnasız hüsnü kabul görmeleri gerektiğine delalet etmez mi diye soru uzun ama soru bu. Şimdi bakın bunun cevabı gerçekten önemli. İlim talebinde bulunan naslar sanıldığı gibi umumi ve mutlak değildir. Evet, bakın şimdi bir kere hemen o iddiayı şey yaptı. Ne olursa olsun öğrenin anlamına gelmez. Ne olursa olsun ilmin her türlüsünü talep edin, öğrenin anlamına gelmez. Zikri geçen delillerle tahsis ve takyit edilmişlerdir. Bu hususta iki şey, yani bu hadisler efendim benzeri, ruhu sormayın mesela. İşte efendim kıyametin ne zaman kopacağını sormayın. Veya işte Peygamber aleyhissalatü vesselama ya da hoşlanmayacağınız, hoşunuza cevabı verildiğine gitmeyecek şeyleri sormayın gibi. Ya da Peygamber aleyhissalatü vesselamın diğer açıklamaları bunu kayıtlar, sınırlar diyor. Bu husus iki şeyle açığa kavuşur diyor ve yine iki maddelik bir açıklama yapıyor Şatibi. Sahabe ve tabiinden oluşan selef-i salihin, yani ilk nesiller, pratik bir faydası bulunmayan bu gibi konulara dalmamışlardır. Oysa onlar talep edilen ilmin, yani değeri olan, öğrenilmesi gereken ilmin manasının ne olduğunu en iyi bilen kimselerdi. Daha Hazreti Ömer, ki bunu daha önce işledik, az önce yine hatırlattık, Abese suresinde geçen meyvelerin anlatıldığı, her türlü yiyeceklerin anlatıldığı ayetler ard arda geliyor. İşte inaben, işte üzüm, efendim nahlen, hurma, fakiheten, meyveler ve ebben, ebbeyi bilmiyor. Ama bunun diyor çok fazla bu konulara dalmamak lazım. Çünkü Rabbimizin yiyecekleri çoktur. Önemli olan sonundaki mesajdır diyor, geçiyor. Yani dolayısıyla burada aşırılığa kaçmıyor ve bunun gibi benzer konuları kurcalayan, özellikle de müteşabihatı kurcalayan Dabi isimli bir zatı bu yüzden tartaklıyor. Daha önce açıklamıştık. Hazreti Ömer bu davranışına hiçbir kimse de üstelik tepki göstermiyor. Yani şunu demiyorlar: ey ya Ömer, adam öğrenmek istiyor. Yani bunu açıklamak gerekirken niye bunu tartaklıyorsun, kimse demiyor. Yani bunun lüzumsuz sorular olduğunu, meselenin özünden aslında insanları kaydırdığını ve her konunun bu kadar merak edilmemesi gerektiğini adeta oradan anlıyoruz. Kaldı ki diyor Selefi Salih'in ilk nesillerin, Hazreti Ömer'in, Hazreti Ali'nin biraz önce gördük, böyle davranmalarının sebebi Hazreti Peygamber'in bu tür konulara girmemiş olmasından başka bir şey değildir. Eğer girseydi mutlaka nakledilirdi. Fakat nakledilmedi. O halde bu konulara girmek doğru olmaz. İkincisi, bu şeriat ümmi bir ümmete gönderilmiştir. Yani Kur'an okuma yazma bilmeyen ya da vahiyden habersiz annesinden doğduğu gibi kalan ümmet kelimesinin manası, ümmi kelimesinin manası ümmi bir şeriattır. Nitekim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, biz ümmi bir ümmetiz. Hesap kitap bilmeyiz. Ay eliyle işaret ederek şöyle şöyle şöyledir buyurur. Daha buna benzer başka deliller de mevcuttur. Yani ikinci itirazınızı kayıtsız olarak kabul etmiyoruz ve diyoruz ki farz-ı kifayi olan husus sadece mahiyeti bilinsin veya bilinmesin. Her türlü batıl olan şeyin reddidir. Şu kadar var ki onun batıl ve fasit olduğunun bilinmesi zaruridir. Bunu da şeriat tekeffül etmiştir. Yani zaten kaçınılması gereken fasit olan, batıl olan şeyleri Kur'an ve sünnet bize beyan etmiştir. Bu hususta delilimiz şudur: Hazreti Musa sihirbazların ortaya koydukları sihrin hakikatini bilmiyordu. Bununla birlikte elinde bulunan ve daha güçlü bir mucize, daha güçlü olan mucize ile sihri iptal etmişti. Tabii ki onu Rabbimiz iptal etti. Hazreti Musa'nın sihrin hakikatini bilmediği şuradan bellidir. Bakın, yani illa da sihri öğrenmek gerekmiyor sonucuna getiriyor Şatibi bunu. Onlar insanların gözlerini boyayıp onlara korku verip ortaya büyük bir sihir koyduklarında o korkmuştu. Yani sihri bilseydi Hazreti Musa korkmazdı. Bakın, çok önemli bir delil getiriyor Şatibi burada. Eğer onun mahiyetini bilseydi ondan korkmasına gerek yoktu. Nitekim bilenler, yani sihirbazlar, korkmamışlardı. Yüce Allah bunun üzerine Hazreti Musa'ya "korkma, üstün olan muhakkak ki sensin" diye Taha suresi 68. ayette beyan buyurdu. Sonra da onların yaptıkları sadece sihirbaz düzenidir. Sadece sihirden ibarettir. Sihirbaz nereden gelirse gelsin başarı kazanamaz. Sihir. Evet, bu ifadeyle daha önceden bilgisi olmadığı bir konuda Hazreti Musa'ya bilgi verilmektedir. Yeni veriliyor. Ama eğer Hazreti Musa daha önceden bilseydi böyle bir ihtiyaç bulunmazdı. Efendim, ve zaten korkmasına da gerek kalmazdı. Hazreti Musa'nın esas olarak bildiği tek şey bunların batıl bir dava üzerinde olduklarıydı. Bu konularla ilgili her meselede söylenecek söz işte bu şekilde olmalıdır diyor. Evet, şimdi yine bir sorun içinde geçiyordu. Tefsir ilminin talep edilmesi gereken, öğrenilmesi gereken ilimlerden olduğu iddiası, sorusu var. Buna gelince, bu ilim hitaptan muradın, yani Rabbimizin bize hitap etmesinden, bize gönderdiği sözlerden, yani vahiyden muradın ne olduğunu anlaşılması için lazım olan şeylerin öğrenilmesini gerekli kılar. Önemli olan Rabbimiz burada neyi murad ediyor? Bunu öğrenelim ki bu lazımdır, uygulayalım anlamında. Kelamda neyin istendiği bilinirse bunun ötesinde kalan şeylerle uğraşmak bir tekellüf olmaktadır. Aynen biraz önce söylediğimiz Abese suresindeki 31. ayetteki ebbe kelimesi gibi. Yani burada öğrenilmesi herhangi bir yükümlülük getirmiyor. Nitekim Rabbimin nimetleri, Rabbimin bitkileri, yiyecekleri, meyveleri çoktur diyor. Zaten ayetin devamında da diyor ki bütün bu sayılanlar sizin ve hayvanlarınız için nimetlerdir, rızıklardır, yiyeceklerdir. Ama arkasından öyle bir gün gelecek ki o gün herkes birbirinden kaçacak. Siz o güne hazırlık yapın. Mesaj oraya hazırlıyor insanlar. Hazreti Ömer'in anlamadığı şey kelimenin kendi manasıydı. Onu bilmemek ayetin genel manasının anlaşılmasına halel getirmiyordu. Bir engel teşkil etmiyordu. Çünkü genel mana anlaşılıyordu. Şöyle ki Yüce Allah burada insanoğlunun yiyeceği hakkında söz etmekte, yiyecekleri şeyler hakkında söz etmekte, Abese suresinin 31. ayet ama 20'den 25'lerden başlayarak okumak lazım. Efendim, Allah-u Teala gökten yağmur indirdiğini, bununla çeşitli ürünler, tahıllar, üzümler, zeytinler, hurmalar bitirdiğini, bunun gibi doğrudan doğruya yine hayvanlara otlak kılmak suretiyle de dolaylı olmak üzere insanoğlu için pek çok yiyecek çıkardığını belirtiyor. Dolayısıyla bunların detaylarını ve hangi maddeler olduklarını öğrenmek artık lüzumsuz hale gelmiştir. İnsanların bunları da öğrenmesi gereği yoktur diyor İmam Şatibi. İşte bu noktadan hareketle Allahu Alem ebben kelimesinin ebba diye de okuyabiliriz. Efendim durursak orada ve fakiyeten ve ebba diye dururuz ama ve fakiyeten ve ebben ve hadaika gulben diye devam ediyor ayet-i kerime. Peki bu kelimelerin manasının araştırılmasını Hazreti Ömer bu açıdan bir zorlama, bu konuya kafa yormanın anlamsız olduğu üzerinde bir tepki göstermişti. Çok bu örnek üzerinde duruldu. Eğer öyle olmasa da ayetin terkibi manasının anlaşılması için gerekli olsaydı o takdirde bunu bir zorlama kabul etmezdi. Aksine onun ayetler üzerinde düşünmeleri için ayetinin fehvasınca öğrenilmesi gerekli olan şeylerden olurdu. Evet, burada yine mürselat ve asifat gibi kelimelerin karıştıran, araştıran bir zatı Şatibi Hazreti Ömer'in niye hırpaladığını da bir daha hatırlatıyor. Ve son olarak şunu söylüyor. Şu halde onlar üstlerindeki göğü nasıl yapmışız, süslemişiz bir bakmazlar mı? Onda hiçbir çatlak yoktur ayetinin ameli bir neticesi olmayacak hendese ilmiyle tefsir edilmesi uygun değildir. Çünkü orada efendim matematik, hendese, astronomi kastedilmiyor. Çünkü bu tür bir tefsir Arap'ın bilip anlamadığı şeyler kabilindendir. Kur'an ise sadece onların dilinde ve onlarca bilinen tarzda inmiştir. Yani orada Rabbimiz bizi astronomi yapın, efendim bilimsel, tabii ki yani bunlar yatsınacak şeyler değil ama Kur'an-ı Kerim bizi ansiklopedik bilgi yüklenmeye çağırmıyor bu tür ayetlerle. Ya Allah nasıl gökleri yarattığı, süslediği, onda en ufak bir eğrilik yok. Bunu görün ve Rabbinizin yüce kudretini kavrayın ve ona teslim olun. Son cümle şu olsun inşallah. Bununla toparlayalım ve daha sonra bu konunun devamı mahiyetinde olan şeriatın ümmiliği meselesinden devam edeceğiz inşallah. İmam Şatibi der ki, pratik bir neticesi bulunmayan, o an Kur'an'ın muhatap olan Araplar tarafından bilinmeyen ve şeriata nispet edilmeye çalışılan bütün ilimler hakkında söylenecek söz aynıdır. Tabiat ilimleri ve daha başka ilimlerle uğraşanların, kendi uğraştıkları ilimlerin Kur'an'dan alındığına dair ayetlerle, Hazreti Peygamber'in hadisleriyle istidlalde bulunmaları, yani bir delil getirmeye çalışmaları, bir zorlaştırmaktan, bir aşırılıktan ibaret bir şeydir. Ve dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i bir ansiklopedi kitabı gibi, bir bilimler mecmuası gibi, her bilim için adeta işaret olan bir bilimler şifresi gibi göstermek doğru değildir. O Kur'an hayatın kitabıdır, hayata yön veren kitaptır. Bu dünyada bizi mutlu edecek ve kıyamet gününde de bizim mutlu olmamızı sağlayacak, Allah'ın rızasını kazanmamızı sağlayacak prensiplerle, ilkelerle, helal ve haramlarla, üzerimize sorumluluk olan konularla ilgilenir, bu tür detaylarla ilgilenmez. Rabbim Allah'ın kitabını Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği, Rabbimizin ona öğrettiği, onun da ashabına öğrettiği tarzda okumayı, anlamayı ve yaşamayı nasip eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun aziz kardeşlerim.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an İklimi programıyla Abdullah Yıldız'ı dinlediniz.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinin hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
5: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Dent Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
6: Aytan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
7: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun. Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Ülkem Grup, Hırdavat Kırtasiyet, Şeref Alçık 0212 659 73 44 İstoç.
9: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
12: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
13: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Reklamları dinlediniz.
14: Subhanallazi esra bi بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
15: يا رحمن.
16: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ü İmran 53. Havarilerin duası.
1: Rabbimiz, indirdiklerine iman ettik. Elçiye de uyduk. Bu nedenle bizi hakikate şahit olanlarla birlikte kaydet.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Müslümanlar birleşin küfür ehline karşı, tevhid haktır uzlaşın.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki İsrailoğullarından bir genç 80 sandık dolusu kitaptan ilim öğrenmiş fakat ilminden fayda görmemişti. Allah onların peygamberine şöyle vahyetti: şu ilim toplayan kişiye de ki, üç şeyi yapmadıkça ne kadar çok ilim öğrensen de sana bir faydası olmaz. Dünya hayatını sevme. Zira o, müminin temelli kalacağı bir yurt değildir. Şeytanla arkadaşlık yapma. Zira o, asla müminin arkadaşı değildir. Hiç kimseye sıkıntı verme. Zira o, müminin yapacağı iş değildir.
2: Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Tek çözüm Kur'an ahlakı. Toplumun günden güne yozlaşması, insanların bencil, acımasız ve zalim davranışları, bitmeyen kavgalar, düşmanlıklar, cinayetler. Tüm bu sorunların gerçek ve kalıcı çözümü, insanların Allah'ın öğrettiği güzel ahlaka göre yaşamasıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, zor durumda olan arkadaşına inip yardım et.
0: Özel efendim. 103.2

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara, bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 4663.
5: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
6: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
8: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
9: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 39.99, kırmızı biber 49.99, patlıcan 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
10: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
11: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim

0: İletişim 0543 870 81 32 umutkarvanı.org.tr.
1: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54. Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
2: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
5: Özel FM.
6: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı. Allah

0: Kıymetli dinleyenler, El Cem'u Beyne Sahihayn Şerhi programıyla Mahmut Varhan sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selamu ala rasulina ve habibi kulubina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ila yevmiddin. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidna ilmen ve fehma. Rabbi yessir ve la tuassir. Emma ba'd. Değerli kardeşler, Hazreti Ömer radıyallahu anhu'nun müsnedinden İmam Müslim'in efradı olan hadislerden 21. hadise gelmiş bulunmaktayız. Bu Hazreti Ömer radıyallahu anhu'nun müsnedinin son hadisi. Böylece Allah'ın izniyle Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer'in müsnedlerini inşallah bitirmiş olacağız. Bu hadisimiz Uveysul Karani rahimehullah'ın bizim dilimizde Veysel Karani diye meşhur olan Uveysul Karani rahimehullah'ın faziletlerinden bahseden bir hadis-i şerif. İnşallah bunu okuyacağız. Eğer bu hafta bitiremezsek haftaya inşallah devam edip İnşallah haftaya son noktayı koyacağız. Evet, önce hadisimizi okuyalım. Bu hadisi Üseyd İbni Cabir rivayet ediyor bize. Üseyd İbni Cabir Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde 10 yaşındaydı. Bazı alimlere göre Resulullah Efendimiz'i görmüş. Dolayısıyla sahabeliği mevzu bahis. Ama alimlerin çoğunluğuna göre sahabe değil, tabiinden bir zat Üseyd İbni Cabir rahimehullah bize bu hadisi aktarıyor. Diyor ki Kâne Umar İbnül Hattabi İzâ ete aleyhi emdâdu ehlil yemeni se'elehum efikum Uveys İbni Amir'in Ömer bin Hattab radıyallahu anhu'ya Yemen halkının destek kuvvetleri geldiği zaman, yani Yemen'den Allah yolunda cihada gitmek, cihada destek vermek üzere destek kuvvetler Yemen'den geldiği zaman Hazreti Ömer radıyallahu anhu onlara sorardı. Gelen her bir destek birliğine sorardı. Aranızda Uveys bin Amir var mı? Böyle soruştururdu sürekli yani. Yemen'den her gelen kabileye, her gelen destek kuvvete, birliğe Hazreti Ömer radıyallahu anhu gider. Uveys rahimehullah'ın orada olup olmadığını sorardı. Böyle devam etti bir müddet. Hatta eta ala Uveys. Öyle ki bir gün bir kabile geldi. Hazreti Ömer radıyallahu anhu o kabilenin içerisinde Uveys'i buldu. Fekale ente Uveys bin Amir. Uveys bin Amir sen misin dedi. Kale naam. Evet benim dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anhu Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vermiş olduğu bilgiler muvacihesinde, ona öğretmiş olduğu özellikler muvacihesinde tahkikat yapıyor şimdi. Bu Uveys mi değil? Soruyor Hazreti Ömer ona. Kale min muradin thumme min karanin. Sen Yemen'in Murad kabilesinin Karan kolundan mısın dedi. Kale naam. Evet dedi, ben Murad kabilesinin Karen kolundanım dedi. Kale fekane bike barasun fe bara'te minhu illa mevdi'a dirhemin. Sende baras hastalığı vardı. Sonra sen bu hastalıktan iyileştin. Ancak vücudunda bir dirhem kadar, böyle elin ayası kadar, bir dirhem kadar yer kaldı. Değil mi? Kale naam. Evet dedi, böyle oldu. Bende baras hastalığı, yani ten hastalığı, teninde böyle beyazlık, farklı bir renk meydana geliyor. Ten hastalığı bende vardı, cilt hastalığı bende vardı. Sonra ben bundan iyileştim, Allah'a dua ettim, Allah Azze ve Celle bundan bana şifa verdi. Ancak vücudumda bir dirhem kadar bir yer kaldı dedi. Kale leke validetun, annem var mı dedi. Kale naam, evet annem var. Kale semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme yakulu. Ben Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim dedi Hazreti Ömer. Ye'ti aleykum Uveys ibn Amir ma'a emdadi ehlil Yemen. Yemen ehlinden, Yemen halkından gelecek destek kuvvetlerle birlikte Uveys ibn-i Amir de size gelecektir. Min Muradin thumme min Karanin. O Murad kabilesinin Karen kolundandır. Kâne bihi barasun fe bara'a minhu illa mevdi'a dirhemin. Onda baras hastalığı var idi. O bu baras hastalığından iyileşti fakat vücudunda bundan bir dirhem yeri kadar kaldı. Lehu validetun huve biha barun. Onun bir annesi bulunmaktadır ki o annesine son derece iyi davranmaktadır. Lau aqsama alallahi la barrahu. Eğer Uveys Allah adına bir konuda kasem etse, dese ya Rabbi yemin ederim ki bunu yapacaksın, Allah onun kasemini muhakkak yerine getirir. Yani müstecabu da'va. Duası makbuldür. Ne dese Allah yapar onu yani. Dolayısıyla Hazreti Ömer'e diyor ki فَاِنْ اِسْتَطَعَتَ اَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ. Eğer sen onu bulup da sana istiğfar etmesini sağlamaya güç yetirebilirsen فَفْعَلْ. Bunu muhakkak yap. Ara onu, onu bul, sana istiğfar etmesini, senin için mağfiret talep etmesini dile. Çünkü o mağfiret talep ederse seni muhakkak Allah Azze ve Celle seni bağışlar. Allah-u Teala onun duasına icabet eder. Resulullah Efendimiz böyle buyurdu. Bunu Uveys'e anlatıyor. Sonra diyor ki Uveys'e Hazreti Ömer Festağfirli. Ey Uveys, benim için Allah'tan mağfiret dile diyor. Festağfara lehu. Uveys de onun için Allah'tan mağfiret diliyor. Tabi Hazreti Ömer evvela burada geçmiyor bu. Başka rivayetlerde. Onun Medine'den ayrılmasını istemiyor. Benim yanımda kal. Medine'de bulun. Bana yakın ol. Böyle istiyor. Ama o istemiyor bunu. Ben diyor Allah yolunda cihada gitme niyetiyle evimden çıkmışım. Ben sınır bölgelerine gideceğim. Allah Azze ve Celle'nin yolunda cihad edeceğim diye ısrar ediyor. Bunun üzerine devam ediyoruz Müslim'den. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ Ömer radıyallahu anhu ona dedi ki اَيْنَ تُرِيدُ Sen hangi sınır boyuna gitmek istiyorsun? Nereye gidip yerleşmek istiyorsun? قَالَ الْكُوفَةِ Kufe'ye gitmek istiyorum dedi. Biliyorsunuz Hazreti Ömer döneminde Kufe askeri bir şehirdi. Muasker idi yani. Karargah olarak kurulan bir şehirdi. Irak ve Pers diyarını fethetmek üzere Hazreti Ömer radıyallahu anhu döneminde karargah olarak kurulmuştu. Kufe'ye gideceğim dedi. Kale ela ektubu leke ila amiliha. Senin için Kufe'sine bir mektup yazayım mı dedi. Senin durumunu ona bildireyim. Senin kadirini bilsin, kıymetini bilsin, yerini bilsin, değer versin sana yani. İstiyor musun dedi. Şimdi neden bu kadar kıymetli Uveys yani? Ha. Tabii çok sebepleri var inşallah. Belki haftaya bunlara değineceğiz. Kale ekunu fi gabra'in nasi ahabbu ileyye. Dedi ki benim için dedi tanınmayan, bilinmeyen insanların arasında olmak, fakir insanların arasında bulunmak, meşhur olmayan, önde gelmeyen insanların arasında bulunmak benim için dedi daha sevimlidir, daha güzeldir. Böyle bir şey yazma dedi. Benim için Kufe valisine bir mektup yazma dedi. Ben gider orada fakir Müslümanlarla beraber, tanınmayan Müslümanlarla beraber, sade yaşayan Müslümanlarla beraber, tevazu içerisinde Allah Azze ve Celle'ye kulluğumu icra ederim. Bu benim için dedi daha sevimlidir. Benim tercihim bu yönde dedi. Tabi gitti. Ravi der ki فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ Bir sonraki sene gelince حَجَّ رَجُلٌ مِنْ اَشْرَافِهِمْ Kufe'de Murad kabilesinin ileri gelenlerinden tabi Murad kabilesinden destek kuvvetler gelmiş gitmişler Kufe'ye yerleşmişler. Kufe'de Arap aleminin her tarafından insanlar bulunuyordu yani. Her kabileden insanlar bulunuyordu. Herkesin yeri, herkesin mahallesi ayrıydı. Oradan Allah yolunda seferlere ne yapıyorlardı? Çıkıyorlardı. Bu Murad kabilesinin eşrafından Kufe'nin ileri gelenlerinden birisi hacca geldi. Bir sonraki sene. Fevafaka Umar'a Hazreti Ömer radıyallahu anhu ile karşılaştı. Fese'elehu an Uveys'in. Hazreti Ömer ona Uveys'in durumunu sordu. Dedi ki sen Uveys'i tanıyor musun? Dedi. Uveys'i biliyor musun? Dedi. Uveys ne haldedir? Dedi. Kale adam dedi ki adam Uveys'i çok tasvip etmeyen birisiydi yani. Yani Uveys'i tahkir eden birisiydi. Onunla sürekli alay eden birisiydi adam. Dedi ki taraktuhu rassel beyti galilel meta. Ben geldiğimde Uveysi dedi evi perişan, eşyası da pek az bir şekilde bırakıp geldim dedi. Şimdi adamın değerlendirmesi ne? İnsanlara neye göre değer veriyor? Eşraftan çünkü ileri gelenlerinden. Yani Kufe'nin zenginlerinden birisi gelmiş. İnsanları nasıl değerlendiriyor? Nasıl insanlara değer biçiyor? Değer yargısı ne? Eğer senin iyi bir evin varsa, güzel bir evin varsa, büyük bir evin varsa, bir kaşanen bir sarayın varsa değerlisin sen. Ama eğer sen böyle perişan, böyle dağınık, böyle eski, yıkılmak üzere olan bir evde eğer oturuyorsan, fakirlerin mahallesinde oturuyorsan sen değersizsin. Bazı insanlar bile bakıyorlar değil mi? Demek ki yani İslam toplumu burası yani. İslam toplumunda bile böyle bakan insanlar olur mu? Olur tabii. İşte insan bunlar yani. Yanlış bakıyor adam yani. Eğer senin eşyaların lüks ise, eşyaların güzel ise, eşyaların göz alıcı ise, ha, yaldızlı ise, ha, sen değerlisin. Ama eşyan yok ise veya var ama eski büskü eşyalarınsa sen değersizsin. Böyle bakıyor adam yani. Bu pencereden Uveysi değerlendiriyor. Diyor ki ben diyor Uveysi bırakıp geldiğimde diyor Uveys'in evi diyor böyle eski, dağınık, yıkılmak üzere perişan bir evdeydi yani. Ve eşyası da pek azdı. Hemen hemen eşya yoktu evde yani. Abdest alacağı bir ibrik, üzerinde oturacağı bir hasır, bu tarz şey, eşyaları vardı yani. Tabi ama gerçek değer yargısı bu değil yani. Adam böyle deyince kâle Hazreti Ömer radıyallahu anhu dedi ki adama semi'tu Rasulallahı yekulu ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Ye'ti aleyke Uveys ibn Amir'in bana dedi ki ey Ömer Uveys bin Amir sana gelecek bir gün gelecek Uveys bin Amir sana gelecek ma'emdadin min ehlil Yemen'i Yemen halkından gelecek destek kuvvetlerle birlikte o da Medine'ye gelecek min muradin sümme min karanin o murad kabilesinin karen kolundandır kâne bihi barasun fe bara'e minhu illa mevdi'a dirhemin onda baras hastalığı var idi de Allah'a dua ettiği bu hastalığı iyileştiği ancak bir dirhem miktarı bedeninde bu hastalıktan kaldı. Lehu validetun huve biha barun. Onun bir annesi bulunmaktadır ve o annesine son derece iyi davranmaktadır. Lev akseme alallahi le ebarrehu. Eğer Allah'a yemin etse, yemin ederim ya Rabbi sen bunu yapacaksın dese o ne olursa olsun Allah onu yapar. فَاِنْ اِسْتَطَعَتَ اَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ Ey Ömer eğer ondan istiğfar talep etmene güç yetirebilirsen senin için Allah'tan mağfiret talep etmesini sağlamana gücün yeterse fef'al bunu muhakkak yap dedi Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana adama söylüyor şimdi bunu adamın tabii her şey şimdi değişiyor neticede mümin Müslüman bir adam evet konumundan dolayı, durumundan dolayı belki yanlış bir değer yargısına sahip ama kalbinde iman var. Resulullah Efendimiz'den bir şey duyunca şimdi bakınız adam haccını yapıyor. Hemen Kufe'ye dönüyor. Fe'eta Uveysen. Direkt nereye gidiyor? Evine gitmeden önce Uveys'in evine gidiyor. Uveys'e geldi direkt. Fekale istagfirli. Ey Uveys dedi benim için Allah'tan mağfiret dile. Allah Allah ne oldu kardeşim ya? Değil mi? Yani Uveys burada tanınan birisi değil. Bilinen birisi değil. Duanın makbul olduğu, duasının makbul olduğunu da kimse bilmiyor yani. Kendisini gizleyen birisi. Rahimehullahu Teala. Ama sen nereden şimdi çıkarttın bunu? İstagfirli. Benim için Allah'tan mağfiret dile. Uveys önce yani durumu bilmemeye vurdu. Dedi ki adama ente ahdethu ahden bi seferin salihin. Sen dedi salih bir seferden İyi bir seferden, salih amelin işlendiği bir seferden, yani hac seferinden daha yeni geldin. Dolayısıyla festagfirli sen benim için mağfiret dile. Sen daha yeni salih bir amel yapmışsın, hac etmişsin, hastan gelmişsin, tertemizsin şu anda, faziletlisin değil mi? Hac'tan haccı makbul olan annesinden doğduğu günkü gibi tertemiz olur. Salih bir yolculuktan geliyorsun. Dolayısıyla burada kendisinden istiğfar istenmesi gereken birisi varsa bu da sensin. Sen benim için dedi Allah'tan mağfiret talep et dedi. Tabi adam ısrar etti. Kale adam dedi ki istagfirli. Ey Uveys dedi ne olursun. Benim için dedi mağfiret talep etti. Uveysine bilmemeye vuruyor. Kale ente ahdethu ahden bi seferin salihin. Sen dedi daha yeni dedi salih bir yolculuktan, hayırlı bir yolculuktan, salih amellerin işlendiği bir yolculuktan gelmişsin. Festağfirli, sen benim için mağfiret dile dedi. Uveys yani adamı def etmeye çalışıyor. Durumunu ortaya çıkarmamaya çalışıyor. Tabi adamın Hazreti Ömer'le görüştüğünü bilmiyor yani. Tabi böyle dedi ama adamın ısrarından da işkillendi. Yani bu acaba Ömer'le görüştü mü? Çünkü Ömer biliyor mevzuyu yani. Böyle olunca kâle Uveys dedi ki lakite Umar. Ömer'le görüştün mü dedi. Kâle naam. Evet dedi Ömer'le görüştüm. Mesele belli artık yani. Böyle olunca festağfara lehu. Uveys rahimehullah adam için Allah'tan mağfiret diledi. Allah beni de seni de bağışlasın dedi. Ama şimdi adam gitti, iş orada kalmadı tabi. Bu Hazreti Ömer gibi diyelim ki kardeşinin sırrını muhafaza eden birisi değil ki yani. Adam gitti halk arasında bunu yaydı. فَفَطِنَ لَهُ النَّاسُ İnsanlar Uveys'in farkına vardılar. Ha, bu duası makbul birisi. Kim için mağfiret duasında bulunursa Allah onu bağışlar. Şimdi kapısından insanlar eksik olur mu? Değil mi? Bakınız ne diyor? فَمْطَلَقَ عَلَى وَجْهِ Uveys bunu görünce gidip kaybol. Kimse onun nereye gittiğini bilmedi. Kendi izini ne yaptı? İzini kaybettirdi yani. Seferlerde tabii ki. Şimdi az sonra gelecek yani. Cihat seferlerinde bir o cephede. Allah yolunda cihat ede ede en sonunda Hazreti Ali radıyallahu anhu ile beraber Sıffin'deyken orada şehit oluyor. Burada bu hadisi bize aktaran Useyr ibn Cabir'in bir notu var. Yani Uveys el-Qarani rahimehullah'ın ne kadar fakirce yaşadığını veya zühdü ne kadar tercih ettiğini bize ifade etmesi açısından önemli bir not. Diyor ki Useyr bin Cabir ve kesevtuhu bordeten. Ben çizgili kumaştan yapılmış bir abayı Uveys'e giydirdim. Tabi zorla kabul etti diyor. Uveys önce kabul etmiyor bu abayı giymeyi yani. Zorla hediye ettiğini, kabul etmesi gerektiğini zorla söyleyip kabul ettiriyor. O da giyiyor. Şimdi Uveys bu elbiseyi giyip dışarı çıktığında diyor فَكُلَّمَ رَعَهُ insanın Uveys'i bu elbise içerisinde bir insan gördüğünde قَالَ muhakkak şöyle derdi. Kim onu görse her bir insan Uveys'i bu halde gördüğünde muhakkak şöyle derdi. Acep مِنْ اَيْنَ لِعُوَيْسِنْ هَذِهِ الْبُرْدَةُ Bu çizgili elbiseden, bu çizgili kumaştan yapılan bu elbiseyi, bu abayı acaba Uveys nereden getirdi? Yani Uveys o kadar fakir ki, o kadar zahit ki, dünyaya o kadar yüz çevirmiş ki, herkes onun bu fakir halini biliyor. İnsanlar bu elbiseye nasıl sahip olduğuna anlam veremiyorlar yani. Acaba Uveys bu elbiseyi nereden getirdi? Bu elbise nereden Uveys'e geldi diye insanlar o elbiseyi Uveys'in üzerinde gördükçe ne yapıyorlardı? Taaccüp ediyorlardı yani. Bu kadar dünyadan yüz çevirmişti. Tabi niçin bu kadar fakirdi veya malı yoktu, elbisesi bu derecede diyelim ki yoktu? Şimdi onun sebebini inşallah bazı rivayetlerde ne yapacağız? Okuyacağız. Evet, hadisimize burada noktayı koyduk. Müslim'de geçen hadisimiz bu şekilde. Sahih-i Müslim'de geçen bir iki lafız daha var. İnşallah onları da okuyalım. Yine Müslim'de geçen diğer bir rivayette şu ziyade de var. Hazreti Ömer diyor ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim Uveys hakkında. İnne hayret tabi'ine raculun yuqalu lehu Uveysun. Resulullah Efendimiz diyor tabi'inin en hayırlısı. Resulullah Efendimiz'in şehadeti. Tabi'inin sahabeden sonraki neslin en hayırlısı kendisine Uveys denilen bir adamdır ki lehu validetun onun bir annesi vardı. O da annesine son derece iyi davranmaktaydı. Ve kâne bihi barasun ve onun vücudunda bir baras hastalığı bulunmaktaydı. Eğer onu görürseniz femuruhu felyestagfir lekum ona söyleyin sizin için Allah'tan mağfiret talebinde bulunsun diye Resulullah Efendimiz onun hakkında şehadetini ne yaptı? Bizlere bildirdi. Tabi Hazreti Ömer ve bazı rivayetlerde Hazreti Ali ondan kendileri için mağfiret talep etmesini ne yapıyorlar? İstiyorlar. Diğer bir rivayette ise şöyle geçiyor, yine Müslim'in rivayeti. Kufe halkı Hazreti Ömer radıyallahu anh'unun huzuruna geldiklerinde, Hazreti Ömer'in Uveys ile karşılaştığı seneden bir sonraki sene, aralarında sürekli Uveys'i alaya alayan, Uveys'i basit gören, Uveys'i tahkir eden bir adam da vardı onların arasında. Kufe eşrafı Hazreti Ömer'e heyet olarak geliyorlar. Bunların içinde, bunların arasında bir adam var ve bu da Uveys'in yakını. Başka rivayetlerde geçiyor, burada geçmiyor. Uveys'in amcaoğlu. Bu da sürekli Uveys'le dalga geçiyormuş, onu alaya alıyormuş, onunla istihza ediyormuş, onu tahkir ediyormuş. Yani gözü Uveys'in üzerinde yani. Yani diğer bazı rivayetlerde şöyle geçiyor mesela. Uveys'i böyle diyelim zengin bazı insanların yanında görse diyormuş ki, ha Uveys onlardan geçiniyor, bak bak sen şuna. Ha. Uveys'i diyelim fakirlerin arasında görse diyormuş, Uveys onları herhalde kandırmaya çalışıyor, Uveys'e kanıyorlar, bak sen şuna. Yani nerede görse, hangi halde görse illa Uveys'e bir şey yapıştırıyor yani. Böyle hayat acayip bir şey yani. Yani siz Allah'a yakın olduğunuzda illa yakınlarınızdan, uzaklardan size bir eziyet muhakkak surette gelecek mi? Gelecek yani. Uveys'in de imtihanı olmuştu o adam yani. Kufe'de. Böyle olunca fekale Umar'u, Umar radıyallahu anh'u dedi ki, belki de sezdi yani o adamın bu halini, adama da bir ders vermek istedi. Burada öyle geçmiyor bu yorum yani. Dedi ki hel hahuna ahadun minel karaniyin, aranızda dedi Karen kabilesinden kimse var mı dedi. Feca'e zaliker raculu, aynı adam ayağa kalkıp ey emir el mümin dedi, ben dedi Karen kabilesindenim dedi. Ha. Ha. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anhu böyle Uveys'i sormaya başladı. Sonra Resulullah Efendimiz'in Uveys'le alakalı az önce okuduğumuz hadisini ona okudu. Sonra adam gitti Kufe'de, hadis devam etti sonuna kadar. Hadis aynı yani. Yani bu rivayette ziyade olan kısım neresi? Bu adamın Uveys'le sürekli alay eden, Uveys'i tahkir eden, Uveys'le istihza eden bir adam olmasını burada hadisimizde belirtmiş. Evet, hadisimiz bu şekilde. İmam Müslim rahimehullah bu hadisi Fadailus Sahabe, Sahabe-i Kiram'ın faziletleri bölümünde rivayet etmiş. Babun Fadailu Uveys el-Karani, babun min Fadailu Uveys el-Karani, Uveysul Karan'ın faziletlerinden bir bölümü başlığı altında 2542. hadis olarak İmam Müslim rivayet etmiş. Aynı şekilde İmam Ahmed de Müsned'inde bu hadisi rivayet etmiş. Yani Kutub-i Sitte arasında bu hadisi sadece İmam Müslim rahimehullah rivayet etmiş. Kutub-i Tis'a'da İmam Ahmed'in Müsned'inde de bu hadis geçmektedir. Evet, değerli kardeşler, hadisimiz özetle bu şekilde. Bu hadisten tabi çıkarılacak pek çok hikmetler, edepler, ibretler, dersler vardır. Ancak biz inşallah bu akşam Uveysul Karani'den bazı ders alacağımız hususları inşallah aktaracağız. Uveysul Karani'nin tercüme-i hali üzerine, kısa hayatı üzerinde inşallah durmaya çalışacağız. Haftaya da Allah nasip ederse alimlerimizden Uveysul Karani ile ilgili bu hadisten çıkardıkları derslere, ibretlere inşallah değinmeye çalışacağız. Evet, evvela Uveysul Karani nasıl bir zat idi? İmam Zehebi rahimehullah Uveysul Karani'yi anlatırken başta şöyle bir ifade koymuş. Bu çok önemli. Huvel kudvetu zahidu seyyidu tabi'ine fi zamanihi. Ve kad kâne min evliyâillâhil müttakîn ve min ibâdihil muhlisîn. Uveysul Karani örnek bir şahsiyetti. Bu ifade çok önemli. Yani çünkü toplumlar için en önemli hususlardan birisi nedir? Örnek şahsiyetlerin o toplumların içerisinde bulunmasıdır. Toplumların örnek alacağı, kendilerinden etkilenecekleri, hakka muvafık hareket eden istikamet ehli zatların, kişilerin toplumun içerisinde bulunması toplumun istikametini Allah'ın izniyle muhafaza eder. Uveys de örnek şahsiyetlerdendi. Zahit bir kimse idi. Zamanında tabi'in neslinin efendisiydi. Bakınız, seyyidu tabi'in. Tabi'in neslinin efendisiydi. Resulullah Efendimiz'in ifadesiyle hayru tabi'in. Tabi'inin en hayırlısıydı. Yani tabi'in ki aralarında büyük alimler vardı. Büyük mücahitler vardı. Büyük zahitler vardı. Büyük muhaddisler vardı. Büyük fakihler vardı. Büyük müfessirler vardı. Tabi'in nesli büyük bir nesil yani. Sahabeden sonra en hayırlı nesil. Sahabeden sonra bu en hayırlı neslin en hayırlısı kimdi? Uysul Karani'ydi. Bu da Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şehadetiydi. Ve büyük bir fazilet gerçekten yani. Ve ne diyor? O Allahu Teala'nın muttaki dostlarından ve Allahu Teala'nın ihlaslı kullarından. Gerçekten onun ihlasını okuduğumuz hadiste de net bir şekilde gördük. Hazreti Ömer ne diyor? Sana Kufe valisine bir mektup yazayım da senin yerini bilsin yani. Değil mi? Yani o zaman dünyevi bakımdan yeri bilinir. Yani evi olur, barkı olur, yani giyimi, kuşamı, yiyeceği, içeceği devlet tarafından karşılanır. Ama o bunların hiçbirisini istemiyor. Maaş bağlanır ona, belki devlet tarafından kabul ediliyor. Allah'ın halis kullarından, böyle sade yaşamayı tercih eden kullarından, bilinmemeyi, tanınmamayı, fakir Müslüman halkın arasında gizlenmeyi, saklanmayı, onlardan herhangi biri olmayı tercih eden bir insan. Yani bu kadar üstün iken, Resulullah Efendimiz'in şehadetiyle bu kadar üstün iken, yani düşünün ki Resulullah Efendimiz kendisinden sonra pek çok kimseden bahsetmiş ama bunların çoğunluğunun özelliklerinden bahsetmiş. İsmen nadir bazı kişilerin isimlerini vermiş yani. Uveysül Karani hakkında ne diyor? Değil mi? Yani onun adı Uveys İbni Amir'dir. Murat kabilesinin Karen kolundandır. Bedeninde bir baras hastalığı bulunmakta idi. Allah ona şifa verdi ancak bir dirhem miktarı kaldı. Tafsilatı ne yapıyor Resulullah Efendimiz? Onu tayin ediyor. İsmiyle, cismiyle, bedeniyle, manevi özellikleriyle, maddi özellikleriyle. Değil mi? Anlatıyor onu yani. Ya bir insan için düşünün, şeref olarak, üstünlük olarak, fazilet olarak, bir toplumda tanınma bakımından, saygın bir konuma kavuşma bakımından bundan daha büyük bir şehadet düşünülebilir mi? Düşünülemez yani. Eğer bir insan ihlasın zirvesine çıkmamış olsa, değil mi? Yani bu hususları toplum içerisinde kendisi için değerlendirebilir yani. Ama Uveysül Karani Allah'ın halis kullarındandı. Allah'ın muhlis kullarındandı. İhlasın zirvesine çıkmış kullardandı. Künyesi Ebu Amr, nesebi ise Uveys İbni Amir İbni Cez İbni Malik El Karani El Muradi El Yemani, Yemenli olan Uveys Rahimehullah. Uveys'in vefatıyla alakalı, onunla alakalı bazı hususları okuyacağız inşallah ama vefatıyla alakalı da bir iki husus söyleyelim. Biliyorsunuz ki İslam aleminin çok çeşitli yerlerinde Uveys'e nispet edilen ziyaret yerleri bulunmaktadır. Bizim ülkemizde de değil mi? Siirt'te Veysel Karani dediğimiz Uveys'e nispet edilen bir makber, bir mezar bulunmaktadır ki insanlar tarafından ne yapılıyor? Ziyaret ediliyor. Acaba bunun vakası ne kadar doğru? Hakikati nedir? Uveys radıyallahu anhu'nun mezarı net olarak bilinmemektedir. Uveys'in vefatıyla alakalı iki tane rivayet bulunmaktadır. Bir rivayete göre Uveysül Karani Azerbaycan fetihlerinde bulunmuş. Azerbaycan'daki gazveden geri döndüklerinde yolda vefat etmiş. Bu olayı anlatan Abdullah İbni Müslim rahimehullah şöyle anlatıyor. Biz Azerbaycan gazvesinden geri döndüğümüzde Hazreti Ömer radıyallahu anh'un döneminde Uveys hastalandı, ağırlaştı. Biz onu yanımızda taşımaya çalıştık ama artık ayakta duramayacak bir haldeydi. Orada mecburen konakladık Uveys için. Uveys orada vefat etti. Biz Uveys'i defnetmek için orada konakladığımızda baktık ki kazılmış hazır bir kabir, yani kabri kazılmış hazır bir vaziyette bulduk. Baktık ki kabrin yanında kaynatılmış bir su ve suyun yanına konulmuş bir kefen. Biz hazırlamadık diyor. Tabii bu rivayet çok kuvvetli bir rivayet değil. İsnadı bakımından sahih bir rivayet değil. Ama Uveys'in vefatı hakkında gelen rivayetlerden birisi bu şekilde. Biz o suyla onu yıkadık, o hazır olan kefenle onu kefenledik. Ondan sonra kazılmış olan kabre onu namazını kılıp koyduk diyor. Sonra yola çıktık. İçimizden bazıları dediler ki ya keşke kabre Üveys'e ait olduğunu belirtecek bir alamet koysaydık, bir yazı yazsaydık dedik. Geri döndük, baktık ki ne kabir var ne iz var. Kaybolmuş gitmiş yani. Allah Azze ve Celle'nin o kuluna özel bir lütfu. Yani o hayatı boyunca kendisini gizlediğinden ötürü, tanınmamaya, bilinmemeye, insanlar arasında meşhur olmamaya özen gösterdiğinden ötürü Allah Azze ve Celle de vefatında da aynı muameleye onu tabi tutuyor. Kabrinde ne yapıyor? Kaybettiriyor. Tabi bunlarda hikmetler de var değil mi? Yani şu anda doğru olmasa bile ona isnat edilen bir kabir diyelim mevcut olduğu için değil mi? Yani insanlar akın akın her tarafta ne yapıyorlar? Gidiyorlar, ziyaret ediyorlar. Belki de gayrimeşru bid'at olan pek çok davranış sergiliyorlar kabrin yanında. Allah Azze ve Celle bu kulunu ne yapmış? Bu tip şeylerden korumuş. Birinci rivayet bu şekilde. Yani Azerbaycan fetihlerinde bulunmuş. Azerbaycan'da bir gazveden döndüklerinde o mıntıkada ne yapmış? Vefat etmiş. Rahimehullahu Teala. Ama bundan daha kuvvetli bir rivayet, bundan daha güçlü olan bir rivayet ki meşhur olan budur. Abdurrahman İbni Ebi Leyla der ki Sıffin Savaşı'nda Hazreti Ali radıyallahu anh'unun Şam ehliyle Muaviye ile yapmış olduğu Sıffin Savaşı'nda Şam halkı arasında bulunan bir adam, yani Muaviye'nin tarafında bulunan bir adam seslendi. Bize seslendi, Hazreti Ali'nin taraftarlarına, Hazreti Ali'nin tarafına sesleniyor. Efikum Uveysul Karani, Uveysel Karani aranızda mı? Fekulna naam, evet aramızda dedik. Demek ki Sıffin Savaşı'nda Hazreti Ali radıyallahu anh'unun yanında savaşa katılmış. Böyle deyince biz adam dedi ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle duyduğunu işittim. Uveysul Karani hayrut tabi'ine bi ihsanin. Uveysel Karani en güzel bir şekilde peygambere ve sahabeye tabi olanların, tabi'in neslin en hayırlısıdır dedi Resulullah Efendimiz. Ve bu hadisi okuduktan hemen sonra da bineğinin eğerini çevirdi, yönünü çevirdi ve geldi Hazreti Ali radıyallahu anh'unun ashabının arasına katıldı adam. Madem Uveysul Karani burada, ben de Uveysul Karani'nin bulunduğu tarafta olacağım diye geldi diyor. Abdurrahman İbni Ebi Leyla diyor ki daha sonra savaş bittiğinde baktı ki Hazreti Ali radıyallahu anh'unun ashabından öldürülenlerin, şehit edilenlerin arasında Uveysul Karani de tespit edildi, bulundu. En meşhur rivayet bu. Uveysul Karani nerede vefat etmiş? Sıffin Savaşı'nın cereyan ettiği yerde. Sıffin Savaşı da şu anda Suriye'de bulunan ve Amerika'nın ve ona destek verenlerin işgali altında bulunan Rakka şehrinin yakınlarında meydana gelmiş idi. Dolayısıyla en kuvvetli rivayete göre Uveysul Karani'nin makberi mezarı nerede? Yani orada olması gerekir ama yine bilinmiyor. Rakka civarında olması gerekir. Allah Azze ve Celle onu tanınmaktan, bilinmekten, meşhur olmaktan ne yapmış? Korumuş. Çünkü o hayatı boyunca kendisini insanların içerisinde önde olmaktan, meşhur olmaktan, tanınmaktan koruyan bir zat idi. Rahimehullahu Teala. Burada Uveys el-Karani'den aktarılan gerçekten bizim de ders almamız gereken önemli bazı hususlar var. Bu hadisini bize aktaran Üseyr İbni Cabir diyor ki فَكُنَّا نَجْتَمِعُ فِي حَلْقَةٍ. Bizler Kufe'de bazı kardeşler olarak, bazı arkadaşlar olarak bir halka kuruyorduk kendi aramızda. Bir halkada toplanıyorduk. Bir zikir halkasında. Allah Azze ve Celle'ye hamd etme, Allah-u Teala'yı tesbih etme, birbirimize nasihat etme halkasında bir araya geliyorduk. فَنَذْكُرُ اللّٰهَ. Allah Azze ve Celle'yi zikrediyorduk bu halkada. Allah-u Teala'nın bize olan nimetlerinden bahsediyorduk. فَيَجْلِسُ مَعَنَا. Uveys de bizimle beraber bu halkaya katılıyordu. Bu zikir halkasına, zikir meclisine Uveys de geliyordu. فَكَانَ اِذَا ذَكَرَ هُوَى. Uveys radıyallahu anhu zikir yaptığında, Allah'ın nimetlerinden bahsettiğinde, bize öğüt verdiğinde, bize nasihatte bulunduğunda, وَقَعَ فِي قُلُوبِنَا. Onun nasihati, onun öğüdü, onun zikri bizim kalplerimizde tesir meydana getirirdi. Bizim kalplerimizde yerleşirdi, kalplerimizi etkilerdi. O kadar etkilerdi ki لَا يَقَعُ حَد۪يثٌ غَيْرُهُ. Ondan başka hiç kimsenin sözü bizim kalbimizde o kadar büyük bir tesir meydana getiremezdi yani. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi onun ihlası, onun zühdü, onun takvası, onun kendisini Allah Azze ve Celle'ye adaması, onun tevazusu, onun sadeliği, onun saffeti, onun Allah Azze ve Celle ile arasında olan o kuvvetli irtibatı, Allah'ı her şeye tercih etmesi, dünyadan yüz çevirmesi, ahireti dünyaya tercih etmesi, bütün bu özelliklerinden ötürü Allah Azze ve Celle onun kalbine kuvvet vermişti. Kalbinde yerleşen bu ihlasın eserini onun dilinde hikmet olarak ortaya çıkarmıştı. Ve onun konuşması, onun zikri, onun nasihati, onun öğüdü insanların kalplerinde tesir meydana getiriyordu, etki meydana getiriyordu. Rahimehullahu Teala. Yine Alkame İbni Merset, Uysul Karani hakkında şöyle diyor. Diyor ki, zühd tabi'in neslinde 8 kişi de toplandı. Tabi'in neslinin en zahitleri şu 8 kişiydi. Bunların hayatlarını gerçekten incelemek gerekir, okumak gerekir. Hayatları tafsilatlı bir şekilde kitaplarımızda, teracim kitaplarımızda, sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'inin hayatlarından bahseden kitaplarımızda tafsilatlı bir şekilde yazılı. Zühd bu 8 kişi de toplanmış idi. Bunlar şunlardır. Amir ibn Abdullah ibn Abdi Qays. Evet, Amir ibn Abdi Qays meşhur bir zat bu tabi'in döneminde. 2 Uveysul Qarani. Bakınız yani tabi'in nesli ki çok büyük bir nesil yani. Sahabenin talebeleri yani. Düşünün yani 100.000 küsur sahabe ve bunların talebeleri 100.000'lerce yani. Milyondan fazla belki yani. Tabi'in nesli yani. İçinde müfessirleri, muhaddisleri, fakihleri, zahitleri, abidleri, mücahitleri yani sınıf sınıf insanlar yani. Bütün bu insanların arasında en büyük zahitler 8 kişiydi. Kimdi bunlar? Amir ibn Abdüqays, 2 Uysul Qarani, 3 Herim ibn Hayyane, Herim ibn Hayyan, 4 Rabi ibn Hüseyin, 5 Mesruk ibn el-Ecda', 6 Esved ibn Yezid, 7 Ebu Müslim'in el-Havlani, 8 el-Hasan ibn Ebu'l-Hasan, Hasan-ı Basri. Meşhur bildiğimiz meşhur zat Hasan-ı Basri rahimehullah. Evet, bu 8 kişiden birisi de kimdi? Uysul Qarani. Tabiinin 8 büyük zahidinden birisi Uveys el-Qarani rahimehullah idi. Şimdi Uveys el-Qarani'nin yaşantısı nasıldı acaba? Nasıl yaşıyordu? Hayatını nasıl geçiriyordu yani? Asbah İbni Zeyd diyor ki bu okuduğumuz bilgilerin hepsi İmam Zehebi'nin Siyer-u A'lamin Nübela isimli büyük kitabının Uveys el-Qarani'nin hayatını anlattığı bölümde geçmektedir. Asbah ibn Zeyd dedi ki kâne Uveysun izâ emsa yakûlû. Uveys bazen akşamladığında şöyle derdi. Bazı akşamlar şöyle derdi. Hâzihi leyletur rukû'i. Bu gece rukû gecesidir derdi. Yani diyelim ki yatsı namazını kılardı. İşte yatsı namazının sünnetini, vitrini kıldıktan sonra evine çekilirdi. Derdi ki bu akşam rukû akşamıdır derdi. Feyerkeû hatta yusbih. Sabaha kadar rukûda dururdu. Şey biliyor musunuz yani? Diyelim iki rekat gece namazı kılıyor ama bu iki rekatın diyelim ki %99'unu ne teşkil ediyor? Ruku. Bu gece ruku gecesi. Kıyamını kısaca yapıyor sonra rukuğa gidiyor. Sabaha kadar fecr-i sadık çıkmasına yakın bir vakte kadar rukudan kalkmıyor yani. Fecr-i sadık çıktı çıkacak kalkıyor rukudan secdesini yapıyor. Bir rekat daha kılıyor selamını veriyor yani. Bu gece ruku gecesi. Sabaha kadar ruku yapıyor yani. Bunun insan üzerinde müthiş bir tesiri var yani. Sahabeden, tabiinden, tebe-i tabiinden, seleften, bizim zamanımıza kadar gelen salihlerden, zahitlerden pek çoklarının şöyle adeti vardı. Ve sabaha kadar bir ayet okurlardı. Tek bir ayet yani. Sabaha kadar onu tekrar ederlerdi yani. bu tekrarın, bu sürekliliğin insanın kalbi üzerinde, insanın ruhu üzerinde müthiş bir tesiri meydana gelirken. Allahu alem bizim zamanımızda diyelim ki bizdeki noksanlığın, bizdeki kusurun, bizdeki manevi anlamdaki geri kalmışlığın en büyük sebepleri bu tür terbiye yöntemlerinden, nefsimizi tezkiye etme yöntemlerinden de uzak kalışımızdır. Çünkü nefsimizi nasıl terbiye edeceğimizi bilmiyoruz yani. Nefsimizi tanımıyoruz yani. Ama bunlar nefislerini terbiye etme yöntemlerini çok iyi biliyorlar. Sabaha kadar ruku. Sonra vakana ida emsa, bazen de akşamladığında yakulu şöyle derdi. Hadihi leyletus sucudi. Bu gece de secde gecesidir. Feyescudu hatta yusbih. Sabaha kadar secde ederdi bu defa. Düşünün. Yani şu anda farz edelim saat 8.30'dan sonra, 9'dan sonra adam secde ediyorsa ta 5'e kadar. Secde ediyor, secdede kalkmıyor ha. Müthiş bir şey yani. Subhanallah ya. Gerçekten yani Allah'a yakın insanlardı yani. Yani bu kadar saat secdede kalıyor. Üçüncü şey, vakana ida emsa, bazen de akşamladığında, işte bu da enteresan bir şey. Üçüncü bir akşam eve gelirdi, bakardı evde ne var ne yok. Tasaddaka bima fi beytihi min el fadli min et taami ve şarabi. Evinde fazladan ne kadar yiyecek, giyecek, içecek varsa hepsini alıp tasadduk ederdi. Bu gece de sadaka gecesidir derdi. Evet, bir gece ruku gecesi, bir gece secde gecesi, bir gece tasadduk gecesi. Fazla ne varsa tasadduk ederdi. Bir gece kıyam gecesi, bir gece tilavet gecesi, bir gece böyle. Hayatı böyleydi. Radıyallahu anh. Ve bakınız her şeyi tasadduk ederdi, sonra ne derdi? Mesela nasıl insanlar yani? Derdi ki Allahümme men mate cu'an fela tuahizni bihi. Allah'ım dünyada senin kullarının arasında açlıktan ölen biri varsa Allah'ım onun o açlıktan ölmesinden dolayı beni muahaza etme ya Rab. Elinde ne var ne yok. Fazla ne var ne yok. Yani zaruret miktarının fazlası olarak. Ne var ne yok her şey tasadduk ederdi. Sonra derdi ki Allah'ım gördüğün gibi bende hiçbir şey kalmadı. Eğer senin kullarından birisi açlıktan öldüyse Allah'ım onun açlıktan ölmesinden dolayı beni muahaza etme. Ve men mate uryen, ya Rabbi gördüğün gibi ben elbise olarak evimden ne varsa tasadduk ettim. Şu anda avret mahallimi örten elbiseden başka elbise yok. Değil mi? Hadiste nasıl okuduk? Yani adam zorla ona çizgili kumaştan yapılma bir elbiseyi hibe ediyor, hediye ediyor. Oveys onu giyip bütün bedenini örtmüş ya. Bütün bedenini örtmüş yani. Ha. Dışarı çıktığında insanlar bakıyorlar ya. Allah Allah. Oveys'in sadece göbekle dizin arası örtülü olması gerekir yani. Bu nereden geldi Oveys'e yani? Şimdi Oveys ne diyor? Her şeyi tasadduk etmiş. Diyor ki وَمَنْ مَاتَ عُرْيَنْ Allah'ım çıplak olduğu için soğuktan veya sıcaktan ölen bir kulun varsa فَلَا تُعَخِذْنِ بِهِ Allah'ım ondan dolayı beni sorumlu tutma. Gördüğün gibi ben her şeyi verdim. Nasıl bir şey ya? Nasıl müthiş bir şey değil mi? Yani şu anda düşünün mesela İslam aleminde şimdi yani Filistin'de, Gazze'de veya Suriye'de veya Afganistan'da başka yerlerde değil mi? Ne kadar yetimler, ne kadar fakirler, ne kadar miskinler, ne kadar açlıktan kıvranan insanlar, bir lokma ekmek bulamayanlar, giyecek bir şey bulamayanlar, soğukta kalanlar, sıcakta kalanlar, ne kadar sıkıntı çeken Müslümanlar var. Diğer taraftan ne kadar zevk-u safa içerisinde olanlar, lüks içerisinde yaşayanlar, genişlik içerisinde, çeşitli imkanlar içerisinde hayatı sürdüren bizler mesela varız. Şimdi böyle düşünse Müslümanlar değil mi? Böyle düşünebilse, tabii herkes böyle düşünemez. Ancak gerçekten fazilette, zühtte, takvada, diğer gamlıkta, feragatte böyle zirveye çıkmış insanlar böyle düşünebiliyor yani. İşte bunun için üstün oluyorlar yani. Allah Azze ve Celle 1400 küsur yıldır Üveys'e niye bu üstünlüğü vermiş değil mi? Bakın şu anda Üveys'ten bahsediyoruz. Rahimahullahu Teala, radıyallahu teala anhu, ümmeti Muhammed her yerinde böyle büyük zatların maneviyatlarından feyiz alarak istikametini sürdürüyor. Bu büyük mertebe, bu büyük makam, bu manevi makam bunlara niye verilmiş? Bundan dolayı verilmiş. Adam ne diyor? Bu akşam diyor, ruku akşamıdır. Sabaha kadar ruku. Bu akşam secde akşamıdır. Sabaha kadar secde. Bu akşam tilavet akşamıdır. Sabaha kadar tilavet. Bu akşam tasadduk akşamıdır. Ne varsa evde hepsini tasadduk ediyor. 3 günde bir, 7 günde bir evde hiçbir şey bırakmıyor. Ve sonra ne diyor? Allah'ım eğer kullarımdan biri açlıktan öldüyse ya Rabbi beni muahaza etme. Yani ne kadar böyle derin düşünebiliyor yani. Çünkü dünyada nice sıkıntıda olan insanlar var. Ve o insanlardan birisi sıkıntıdayken ben genişlik içinde olduğum için ya Rabbi beni muahaza etme diyor. Çünkü öyle olsa muahaza olur. Sorar sana benim filan kulum sıkıntı içindeyken sen de geniş imkanlar içerisinde yüzüyorken niye ona elini uzatmadın der. Ama şu anda ya Rabbi gördüğün gibi hiçbir şey yok. Ben de onunla aynı durumdayım yani. Beni muahaza etme ya Rabbi. Eğer çıplak olduğu için giyinecek bir şey bulamadığı için senin bir kulun sıkıntı çekiyorsa, eğer bir kulun bundan dolayı soğuktan dondu öldüyse, üzerine örtecek bir şey bulamadığı için vefat ettiyse ya Rabbi sen beni muhakaz etme. Yani müthiş bir şey değil. Rahimehullahu Teala radiyallahu anhu. Allahu Teala tabi İslam ümmeti arasında böylelerin sayısını ne yapsın? Arttırsın yani. Evet. Yine bir rivayet daha. Bu da gerçekten yani ibretle okunması ve ders alınması gereken bir husus. Şa'bi dedi ki merra raculun min muradin ala uvisin el karaniyi. Murad kabilesinden, Uvis'in kabilesi, Murad kabilesinden bir adam Uvisul Karani'nin bulunduğu yere geldi. Fekale Uvis'e dedi ki keyfe asbahdi. Ey Uvis dedi, nasıl sabahladın dedi. Halin nasıl dedi. Nasıl sabaha erdin dedi. Kale asbahtu ahmedullah azze ve celle. Dedi ki Allah azze ve celle'ye hamd ederek sabahladım dedi. Kale, tabi adam şimdi bakıyor yani Uvis'in hali, pecmurde hali, perişan hali, sıkıntılı hali, yani dünyevi bütün imkanlardan mahrum hali, yani üzülüyor Uvis'e yani. Mahzun oluyor adam yani. Yani bu halde nasıl geçiriyorsun sen zamanını? Dedi ki keyfe zamanu aleyke, Uvis zamanın nasıl geçiyor senin dedi. Zamanını nasıl geçiriyorsun dedi yani. Şimdi tabi dünya ehliysen değil mi? Adama üzülürsün yani. Adama mahzun olursun ama o işte sana bakar yazık der yani. Değil mi? Herkes kendi penceresinden meseleleri ne yapıyor? Değerlendiriyor yani. O iş şimdi ona ders vermek için dedi ki kendi halini de tabii ona aynı şekilde arz ederek dedi ki

Ama erdiğinde sabaha varamayacağını düşünen ve vefat ettiğinde cennetle ya da cehennemle müjdelenecek olan bir adamın hali sende nice olur. Böyle bir adamın zamanı nasıl geçer sence de. Hepimizin hali böyle. Akşama girdik. Acaba sabah olur mu? Olmayabilir çünkü. Belli. Sabaha eriştik. Acaba akşam gelir? Gelmeyebilir yani. Gelmeyebilir. Ki pek çok insanlar değil mi? Uzun emeller kurmuşlarken, uzun hesaplar yapmışlarken değil mi? Birkaç saniye sonra, birkaç dakika sonra, birkaç saat sonra değil mi? O uzun emellerini, hesaplarını bu dünyada bırakıp ahirete gidiyorlar yani. Sabaha vardığında akşam olacağını düşünmeyen, akşama varmayacağını düşünen, akşama vardığında da sabaha varmayacağını düşünen, yani hayatı bu kadar kısa. Ve öldüğünde de ya cennetle müjdelenecek veya cehennem ile cehenneme gideceği kendisine haber verilecek bir adamın hali nice olur yani. Gerçekten müthiş bir şey. Allah Azze ve Celle tabi bu şekilde düşünebilmeyi bizlere de nasip eylesin. Çünkü insan böyle düşündüğünde Allah'ın izniyle dünyanın fitnelerine kapılmaz. Dünyanın süsleri insanı aldatmaz yani. Çünkü hayat kısa yani. Kısa birkaç saniye sonra, birkaç dakika sonra, birkaç saat sonra bu dünyada olmayabiliriz yani. Nice nice insanlar duyuyoruz değil mi? Adam sağlıklıydı, adam sıhhatliydi, adamın hiçbir şeyi yoktu yani. Birden bir pıhtı attı, adam gitti. Kalp krize girdi, adam girdi. Gitti. Beyin kanaması geçirdi, adam gitti. Trafik kazası oldu, adam gitti. Yani değil mi? Yani düşünün, adam trafikte gidiyor. Yani kendisi de bir hata etmese, kendisi de trafikte bir yanlış yapmasa değil mi? Arkadan birisi geldi, değil mi? Üstüne çöktü, adam gitti. Yani nice nice insanlar, nice nice uzun planlar yaparlarken bir anda bakıyorsun kesiliyor gidiyor. Adam vaaz veriyor, sohbet veriyor, ders anlatıyor. Birden bakıyorsun küt gidiyor. Hiçbir şey yok yani. Sağlığı, sıhhati, afiyet gayet yerinde yani. Hayat Allah'ın elindedir yani. Dilediği anda tak kesiyor orayı yani. Damarını kesiyor. Ondan sonra gidiyorsun yani. Evet. Ya hayat çok kısa. Biz hayatın bu kadar kısa olduğunu bilsek dünyaya aldanır mıyız? Dünyaya kanar mıyız? İnsan dünyaya niye kanıyor? Çünkü hayatı kendince çok uzun farz ediyor. Hatta bazen kendi kısa hayatını dünyanın nispeten uzun olan hayatıyla karıştırıyor. Dünyaya bakıyor. Dünya geniş. Dünya büyük. Dünya binlerce seneden beridir var. Belki binlerce sene daha var olur. Zanneder ki, hayal eder ki, şeytan onu kandırır ki, ya dünya var ya, ben de varım işte. Dünyayla beraber var. Beraber var olmaya da devam. Yani öleceğini hiç düşünmez, aklına getirmez yani. Aldanır, kanar yani. Ama adam hayatın bu kadar kısa olduğunu, bir an sonra belki bu hayatta olmayacağını düşünse ne olur? Bu hayatta fitnelere kapılır mı yani? Düşünün, adam Müslüman kardeşinin gıybetini yapacak, dedikodusunu yapacak, şeytan onu kandıracak yani. Veya gazaplanacak, öfkelenecek Müslüman kardeşini kıracak. Ama adam bir anda düşünse bilse ki ya az sonra belki de ben olmayacağım. Değil mi? Bu gıybetle beraber kalacağım. Bu dedikoduyla beraber kalacağım. Bu iftirayla beraber kalacağım. Bu gazapla beraber kalacağım. Bu kinle beraber kalacağım. Kalbimdeki bu hasetle beraber kalacağım. Ne yapacağım peki? Değer mi? Değil mi? Bir saniyelik, bir dakikalık, bir saatlik dünya değer mi yani? Değmez. Adam hakikati idrak etse, ölümün ne kadar yakın olduğunu bilse, Resulullah Efendimiz'in buyurduğu şekilde cehennem diyor sizden birisine ayakkabı bağcığından daha yakın. Ayakkabı bağcığından daha yakın yani ayakkabı ayağının ucundan demiyor ha. Ayağının ucundan daha yakındır demiyor. Ayağının altındadır da demiyor. Ayakkabı bağcığından diyor daha yakındır. Allah acayip bir ifade ya. Cennet de böyledir diyor. Ya bir an sonra yoksun. Ya cennettesin ya cehennemdesin. Şimdi bir adam bunu bilse yani değil mi? Bugün içerisinde gideceğin gittiğinde de değil mi? Allah korusun ya cehenneme de, ya çok tehlikeli. Çok riskli. Ya da cennete gideceğin. Böyle olan bir adamın zamanı nasıl geçer? Şimdi tabii adam böyle düşününce hayatı şimdi hayatında yaptığı işler de buna göre şekilleniyor. Bakınız şimdi ne diyor? Radiyallahu anh diyor ki ya aha muradim. Ey muratlı kardeşim. Ey Murat kabilesinden olan adam diyor. İnnel mevte ve zikrehu lem yetruk li mu'minin feraha. Ölüm
ve ölümü sürekli hatırlamak

0: bir mümin için sevinç nedir diye bir şey bırakmadı diyor. Mümin ölümü eğer sürekli gözünün önünde tutarsa, sürekli ölümü hatırlarsa onun bütün sevinçlerini acılaştırır o yani. Sevinç diye bir şey kalmaz sende yani. Yani neyle sevinç? Dünyevi bir şeyle sevinemezsin artık yani. Ancak salih amellerinle sevinirsin. Allah'la sevinirsin. Allah'ın rızasıyla sevinirsin. Cennetle sevinirsin. Amellerinle sevinirsin ancak yani. Yoksa dünyadan herhangi bir şey artık sana mutluluk vermez. Senin kalbine girmeye değmez dünya. Eğer ölümü bilirsen ve ölümü sürekli hatırlarsan. İşte bizim Allahu alem kusurlarımızdan birisi de bu. Yani ölüm gözümüzün önünden gittiği için, ölümden gafil olduğumuz için ahiretle sevinemiyoruz yani. Ahiret işleri, salih ameller bizim kalplerimize surur vermiyor ya. Yani. Kalplerimize tat vermiyor ya. Yani. Kalplerimiz dünyevi şeylerle niye seviniyor? E çünkü ahireti bilmiyoruz. Ahiret sürekli gözümüzün önünde değil çünkü. Ölüm sürekli gözümüzün önünde değil. Ölüm sürekli hatırımızda değil. Biraz sonra belki burada olmayıp ya cennete ya da Allah korusun başka bir yere gideceğimizi düşünemediğimizden ötürü dünyayla seviniyoruz. Fani şeylerle seviniyoruz, leşle seviniyoruz. Evet, ne diyor? Ölüm ve ölümü sürekli hatırlamak bir mümin için artık dünyayla sevinmeyi, dünyayla mesrur olmayı. Bir hadis var. Resulullah Efendimiz isim vermeden ümmetinden birisinden bahsediyor. Alimlerimiz bunu Uveys'e hamletmişler. Sahih bir hadis. Ebul Ced'a dedi ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yedhulul cennete bi şefaati raculin min ummeti eksara min beni temimin. Benim ümmetimden bir zatın şefaatiyle Temim oğullarından daha fazla insanlar Allah'ın izniyle cennete gireceklerdir. Benim ümmetimden bir zatın şefaatiyle Temim oğullar ki Arapların en kalabalık kabilelerinden birisidir. Temim oğullarından daha fazla, daha kalabalık sayıda insanlar Allah'ın izniyle cennete gireceklerdir. Evet, burada Resulullah Efendimiz isim vermiyor, bir zattan bahsediyor. Ve Allah nezdinde makbul bir zat olduğunu, şefaatinin kabul edileceğini, onun şefaatiyle sayısız insanların cennete gireceğini söylüyor. Alimlerimiz ne diyorlar? İnşallah bu Uveysül Karenidir diye Uveys'e ne yapıyorlar? Bu hadisi hamlediyorlar, yorumluyorlar. Alimlerimiz Allah Azze ve Celle Uveys ve benzerlerinin şefaatine nail olabilmeyi bizlere nasip eylesin. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail olabilmeyi bizlere nasip ve müyesser eylesin. Subhanakallahumma rabbena ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente nestağfiruke ve netubu ileyk. Subhana rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Allah-u Teala hepinizden razı olsun.
1: Kıymetli dinleyenler, El Cem'u Beyne Sahihayn Şehri programıyla Mahmut Varhan'ı dinlediniz.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Tesibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
6: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
7: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
8: Aksa Akustik, mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Gerçekten senin Rabbin kullarından dilediğinin rızkını genişletir ve dilediğini kısar. Şüphesiz ki Allah kullarının durumlarından haberdardır, her şeyi görendir. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Kahve, çay ve benzeri uyarıcı meşrubatı çok içmekten uzaklaş. Zaruret olmadıkça bunları içme. Sigara içmekten kesinlikle sakın.
1: Sözünüzde durun ve anlaşmalarınıza önem verin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Ameş radıyallahu anh şöyle demiştir. Kimin sermayesi Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle yaşanan bir hayatsa, diller onun dini kârını anlatmaktan aciz kalır. Kimin sermayesi de insanı Allah'a yönelmekten alıkoyan geçici hayat ve nimetleri ise, diller onun da dini zararını anlatmaktan aciz kalır.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Güzel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
3: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Lalezar Ev Gereçleri Metal Mutfak ve Banyo Aksesuarları İstoç 11. Ada numara 115 ve 117 Telefon 0212 659 8490
5: Gülperek Değerler Eğitim Derneği çevrimiçi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin 0534 245 1808. İşte bu kadar.
6: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
7: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
8: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com
9: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
10: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
0: Reklamlar.

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an ve sünnetten hayatımıza yansıyanlar programıyla Abdurrahman Ateş sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul 'ukdeten min lisani yefkahu kavli. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Onun Resulüne, al ve ashabına, ehli beytine salatu selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepimizin üzerine olsun. Tevbe suresiyle birlikteyiz. 77. ayetten itibaren bir bölüm okuyoruz. Önceki bölümün devamı mahiyetinde nifak hareketinin, münafıklık hareketinin, ikiyüzlülük anlayışının eleştirildiği, sorgulandığı, kıyamete kadar da benzeri anlayışların, davranışların ortaya çıkacağına dair Rabbimizin işaretleridir bu okuyacağımız ayetler. Yani tarihin bir döneminde, bir coğrafyada belli insanlar arasında ortaya çıkmış, bitmiş, geride kalmış olan bir hareket değil. Kıyamete kadar Müslümanların olduğu bütün dönemlerde, bütün ortamlarda ortaya çıkacak bir hareket olma özelliğine sahip ikiyüzlülük hareketi ve anlayışı. O düşünceyle okuyoruz. Geçmişi sadece anlamak değil, geçmişi anladıktan sonra geleceğe yönelik tedbirlerimizi almak adına. 77. ayeti anlamak için 75 ve 76. ayeti yeniden hatırlatayım. Çünkü konu oradan devam ediyor. 75. ayette bir insan tipinden bahsedildi. Bu insan tipinin özelliği elinde bulunmayan imkanlar ile geleceğe dair bir takım planlamalar yapan bir insan tipi. Başka ifadeyle Allah'la pazarlık yapan, benim şu anda cebimde param yok, eğer bana para verirsen ben de senin yolunda infak ederim diyen, kendince Allah'la pazarlık yapmaya çalışan bir insan tipinden bahsediyordu. Rabbim sana söz veriyorum, eğer bana lütfundan verirsen, komşuma verdiğin gibi, bizim akrabalardan falana verdiğin gibi bana da verirsen, bak o zaman göreceksin nasıl infak ettiğimi, edeceğimi. Söz veriyorum, infak ederim. 76. ayette de Allah Teala buyurdu ki, ne zaman ki Allah lütfundan onları zenginleştirdi, istediklerini onlara verdi, sıra onların sözünü yerine getirmeye geldi. Ne zaman ki ne yaptılar? Yan çizdiler. Verdikleri sözü unuttular. Çünkü bekara avrat boşamak kolaydır. Sahip olmadıkları mallar üzerinden sözüm ona Müslümanca bir hayat yaşamaya söz vermiş bu insanlar. Dolayısıyla sahip olmayan imkanlardan, sahip olunmayan imkanlardan hareketle Müslüman olacağına dair söz vermenin boş ve beleş bir iş olduğu anlatılmış oldu bu ifadelerle. İşte bu konu üzerinden Allah Teala devam edecek. Fedakarlık konusunda, riske girme konusunda, elini taşın altına koyma konusunda münafıkların nasıl çekingen davrandıklarını, nasıl kolay ve rahat dönemlerin adamı olduklarını, sıkıntı ve riskin söz konusu olduğu zaman kaçacak yer aradıklarını Allah Teala bize bu konular üzerinden devam edecek. Çünkü fedakarlığın en üst düzeyi ya canını ortaya koymak ya malını ortaya koymak. Yani ya Allah yolunda savaşmak ya da infak etmek. Münafık olanların, ikiyüzlü olanların hayatta yanaşmadığı, yanaşamayacağı iki alan. Allah Teala, farkındaysanız bu sure boyunca hep bu iki alan üzerinden bize dersler vermeye çalışıyordu. İşte o düşünceleri okumaya devam ediyoruz. Ayet 77. فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا ف۪ي قُلُوبِهِمْ اِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ Allah'a kavuşacakları güne kadar, Allah'a kavuşacaklar yani ölecekleri güne kadar, Allah da onların kalbine nifak koymuştur. Söz verdiler, infak edeceğiz dediler, etmediler, etmeyeceklerini Allah biliyor. Çünkü sahip olduğunu imkan olarak ortaya koyamayan, sahip olacağını hiçbir zaman ortaya koyamaz. Onun için de bu münafıklık, Allah ölünceye kadar bu insanlara, kendisine kavuşuncaya kadar bu insanların kalbine nifak koymuştur. Sebebi ne? bima ahlafullah ma vaaduhu. Allah'a vaat ettikleri, Allah'a verdikleri söze muhalefet etmelerinden dolayı. Ben yaparım ya Rabbi, söz veriyorum dedikleri halde bu sözü yerine getirmediklerinden dolayı kalplerine nifak konmuştur. Ve bima kanu yekzibun, ve yalan söylediklerinden dolayı. Münafıklığın özellikle temel vasıflarından iki tanesini ayet burada söyledi. Verdiği sözü yerine getirmemek ve de yalan söylemek. Bu nedenle Allah kıyamet gününe kadar ya da ölünceye kadar onların kalbine nifakı yerleştirmiştir. Onlar öyle istediler çünkü. Elem ya'lemu, bu insanlar bilmiyorlar mı? Bilmediler mi ki ennallaha ya'lemu sirrahum ve necvahum? Allah onların bütün gizliliklerini de, niyetlerini de, iç dünyalarını da, sesli konuşmaları kadar fısıldaşmalarını da Allah Teala biliyor. Bunu bilmiyorlar mı? Ve ennallaha allamul guyub, ve Allah gayıpların tümünü bilendir. Bunu bilmiyorlar mı? Kimi kandırıyorsunuz? Onun için bu nifak anlayışıyla, düşüncesiyle alakalı özellikle ortaya konan bu ifadeler münafıklıkla alakalı şöyle bir kapı daha aralıyor. Münafık aslında Allah'ın kendisiyle alakalı herhangi bir bilgiye sahip olmadığı düşüncesine kapılmasından dolayı münafıklık yapıyor. Şöyle tarif edeyim. İnsanlar neden ikiyüzlülük yapar? Neden içleriyle dışları birbirinin aynısı değil, örtüşmez? Neden sözleriyle özleri, davranışları çelişir birbirleriyle? Allah'ın kendisiyle alakalı bazı şeyleri bilmeyeceği düşüncesidir. Bunu kimse söylemez. Peygamber döneminde hiçbir münafık da söylemedi. Hiçbir zaman bunu birinden duyamazsınız. Bu değil zaten. Ama insanların inançları bu çerçevededir. Yani Allah'ın bizimle alakalı bilgiye sahip olmadığını düşündüğümüz an münafıklık yaparız. İstersen şöyle diyeyim. Eğer birisi münafıklık yapıyorsa, Allah'ın ondan istediği görevlerini yerine getirmiyor ama buna rağmen getiriyormuş gibi görünmeye çalışıyorsa, bilelim ki bu insanın Allah'la alakalı bir tasavvur, yanlış tasavvuru vardır. Nedir o yanlış tasavvur? Allah'ın kendisiyle alakalı bu sırları bilmediğini zannediyor. İnsanların bilmemesi gibi Allah'ın da bilmemesi şeklinde bir düşünce oluşuyor ve onun için münafıklık yapmaya devam ediyor. Bunu dışa yansıtmayabilir, söz olarak yansıtmayabilir. Onun için Allah Teala Allah'ın onların sırlarını, gizliliklerini, fısıldaşmalarını, konuşmalarını ve her şeyin, bütün gaybın bilgisine sahip olduğunu bilmiyorlar mı? Bu sorunun cevabı istenmiyor. Zaten bilmedikleri için, bunu kabullenmedikleri için, bunu bir türlü sindiremediklerinden dolayı bu münafıklığı yapıyorlar. Zannediyorlar ki Müslümanlara güzel göründükleri gibi, onları kandırdıkları gibi, onlara kendilerinin mümin olduğunu inandırdıkları gibi Allah'a da atlatacaklarını düşünür, öyle zannederler. Öyle zannederler. Bu da onların temel özelliklerinden. Bir başka özellik. Ayet 79. اَلَّذ۪ينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّع۪ينَ مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ فِي الصَّدَقَاتِ. Sadakalar konusunda gönülden, içten nafile sadaka verenlere, yani farz olan zekatın da ötesinde Allah yolunda harcanmak üzere infakta bulunanları kınarlar, ayıplarlar. وَالَّذ۪ينَ لَا يَجِدُونَ اِلَّا جُهْدَهُمْ. Ve üstelik kendi güçlerinin yettiğinden başka bir şey yok. Sadece güçleri çok az bir yardım yapmaya yetiyor. Onların da yaptığı yardımı kınarlar. فَيَسْحَرُونَ مِنْهُمْ. Onlarla alay ederler, küçümserler. Gönülden sadakada, infakta, tasaddukta bulunmaya çalışanları ayıplarlar. Güçleri yetmediği için az bir şeyler ortaya koymaya çalışanlarla da alay ederler. Ne demek bu yani? Müslüman birisi infak ediyor, külliyetli bir miktarda infak ediyor. Münafık beceremediği için onu da eleştiriyor. Niye? Fazla veriyor, gösteriş yapıyor diye. Diğer bir Müslüman cebinde fazla parası yok, yarım hurması var. Yarım hurmayı veriyor, bu kez onu da ayıplıyor. Niye? Allah'ın yarım hurmana ihtiyacım var diyor. Kendin ver diyorsun, vermiyor. Fazla veren Müslümanları riyakarlıkla suçluyorlar. Az veren Müslümanların da az vermesinden dolayı ayıplıyor diyor. Senin verdiğin bu tasadduka, nafakaya Allah'ın ihtiyacım var diyerek onu küçümsemeye çalışıyorlar. Bu münafıkların temel özelliklerinden bir tanesi dahadır. İlginç bir özelliktir. Belki pek duymadığımız, pek dikkate almadığımız özelliklerden birisidir. Müslümanların Kimisi infak ettiği zaman bazen bu tür davranışları seziyoruz. Yani adam fazla infak ediyor, bak bak gösteriş yapıyor diyor. Kalbine mi girdin onun? Gösteriş yapıyor olabilir de senin öyle bir kanaate sahip olman nereye götürüyor seni? Geçmişte de biz bu filmi izledik. Aynı şey onlar da yapmışlar. Ebu Bekir bütün var gücünü ortaya koyduğunda, Abdurrahman bin Avf bütün gücünü ortaya koyduğunda riyakarlıkla suçlandılar. Bunlar aslında yani kaz gelecek yerden tavuk esirgemiyor, mantığıyla veriyor diyorlardı. Mutlaka bir bildikleri var, getirisi var düşüncesiyle infak etmekle suçluyorlardı. Beri tarafta her Müslüman böyle varlıklı değildi. Cebinde garibanın 3-5 kuruşu var. Bütün varı yok, bütün serveti o. Belki bir haftalık nafakası ona bağlı. Onu da ancak gelip veriyor. İşte 2 ekmek parası, 3 ekmek parasıdır. Veriyor infak. Bu da küçümsüyor bu sefer. Yani senin vereceğin bu sadaka Allah'ın ihtiyacın var diyor. Bunu da küçümsüyor. Sen ver, o da yok. Bu münafıkların özelliklerinden birisidir. Onu da ayıplıyorlar, küçümsüyorlar. Oysa Allah Teala sakirallahu minhum. Allah da onlarla alay eder. Ve lehum azabun elim. Onlar için elim bir azap vardır. Allah alay eder mi? Kur'an-ı Kerim'in ifade üslubuyla alakalı bir meseleyi bize hatırlattı bu cümle. Onlar alay eder. Allah da onlarla alay eder dediğiniz zaman insanların yaptığı bir şey zaaf. O zaafın aynısı Allah için de söz konusu olmuyor mu? Mesela daha önce de Enfal suresinde geçmişti. Ve mekeru ve mekar Allah. Onlar bir tuzak kurdular. Allah da bir tuzak kurdu. Yani Allah tuzak kurar mı peki? Değil tabii ki. Tercüme ederken bu anlamda düşünülürse Allah'a bir zaaf isnat etmiş oluyorsunuz. Allah tuzak kurmaz. Tuzak kurmak çünkü bir zafiyetten kaynaklı. Allah'ta böyle bir zaaf yok. Niye tuzak kursun? Dobra dobra göz göre göre yapacağını yapar. Niye tuzak kursun? Bu tip ifadeler özellikle böyle telaffuz edilir ama mana öyle değildir. Arapçada buna bir sanat adı olarak müşakele sanatı denir. Bunun anlamı şudur. İnsanlar tuzak kurarlar. Allah da onların tuzaklarını bozar. Aynı ifade kullanır ama anlam budur. Onlar bu Müslümanlarla alay eder. Allah da onlarla alay eder değil. Allah onların alaylarını boşa çıkarır. Az ya da çok yapılan infakı hedefine ulaştırır. Anlamı budur. Dolayısıyla insanlar için söz konusu olan zaafları ifade eden bu tür cümleler Allah için elbette mümkün değil. Bu sadece Kur'an-ı Kerim'in ifade üslubu ile alakalı bir yapıdır, bir cümle biçimidir. Bunu da böyle belirtmiş olalım. Demek ki münafıkların özellikle Müslümanların fazla infak edenlerini riyakarlıkla, az infak edenlerini de tenezzül edilmeyen bir şey infak ettiklerinden dolayı kınamakla, ayıplamakla suçladıklarına şahit oluyoruz. Allah bunu bize bildiriyor. Böyle insanlarla ilgili Müslümanların tavrına gelince, onlar böyledir, onlar böyledir, onlar böyledir dendi. Gelelim 80. ayette. Bu kez Müslümanlarla alakalı, Müslümanların ne yapması veya ne yapmaması gerektiğiyle alakalı kurallar bize öğretilecek. Buna dikkat edelim. İstağfir lehum ev la testağfir lehum. Onlar için ister bağışlanma dile, ister bağışlanma dileme. İster onlar için istiğfar et, isterse istiğfar etme. İn testağfir lehum 70 marraten. Eğer onlar için 70 kez istiğfarda bulunsan ey peygamber, ilk muhatap o çünkü. Felen yağfirallahu lehum. Allah onları asla mağfiret etmeyecektir. Len yağfirallahu lehum ifadesi cümlenin bu şekilde tercüme edilmesini gerektirir. Allah onları bağışlamaz değil. Allah onları asla bağışlamayacaktır. 70 kez bağışlama dilesen de. Velike neden bu böyle? Bi ennehum keferu billahi ve rasulihi. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü küfrettiler. Allah ve Resulüne küfrettiler demek Türkçe'de birinin diğerine küfretmesi anlamında değil. Ya gerçekleri örtbas ettiler. Yok saydılar. Etkisiz hale getirdiler. Dertleri buydu. Halbuki biliyoruz ki münafıklar hiçbir zaman inkar etmediler. Öyle değil mi? Oysa münafıktan hiçbirisi Allah'ı ve peygamberi inkar etmediler. Onları kabul etmekle birlikte münafıklık ortaya çıktı ama Allah'ın getirdiği sonuç budur. Onlar Allah'ı ve Resulünü inkar edenlerle aynı kefeye kondu. Vallahu la yehdil kavmel fasikin. Allah fasık bir toplumu asla hidayete erdirmez. Çünkü fasıklığı tercih etmişse Allah zorla onu doğru yola eriştirmez. İlla da ben buradayım diyorsa Allah bunu zorlamaz. İstiğfarla alakalı, peygamberin bu tip insanlarla ilgili istiğfariyle ilgili Kur'an-ı Kerim'de sadece burada değil. münafıkun adını taşıyan surede de buna benzer bir ayet okuyoruz. Münafıkların özellikleri anlatıldıktan sonra benzer bir ayet. Sevaun aleyhim estağfarte lehum em lem testağfir lehum felen yağfirallahu lehum innallaha la yehdil kavmel fasikin. Aynı cümleyle bitiyor. Onlar için istiğfar etsen de etmesen de değişmez. Aynıdır. Müsavidir. Denktir. Biri diğerinden farklı değil. İstiğfar etmiş olmanla olmaman arasında bir fark yok. Allah onları bağışlamayacak. Çünkü yoldan çıkan, Allah'a itaatten sapan, dinden tamamen kendini soyutlayan insanları Allah doğru yola eriştirmez. Peygamber peki münafıklar için istiğfarda mı bulunmuştu? Peygamber aleyhissalatü vesselamın her şeye rağmen Müslüman olduğunu iddia eden, zaman zaman zikzaklar çizen, yalpalayan, Allah yolunda savaşa çağrıldığı zaman katılıp yarı yolda peygamberi bırakan, katıldıktan sonra ganimet pastasına konmak adına üstün çaba sarf eden, sözüm ona, bu insanlara buna rağmen Allah Resulü bağışlamada, istiğfarda bulunmuştur. Bu belki bize şunu hatırlatır. Hazreti Peygamber özellikle, şöyle bir rivayeti de aktarayım ki bu rivayetlerle bu ayetleri bağdaştırıp bağdaştırmayacağımıza da ayrı bir karar vermemiz gerekiyor bu anlamda. Onu da söyleyeyim. Münafıkların reisi Abdullah bin Übey bin Selül öldüğünde oğlu da Abdullah. Oğlunun adı da Abdullah. O da babasının tam tersine son derece samimi, ihlaslı bir sahabi. Hatta babasını öldürmeyi bile peygambere teklif edecek kadar gözü kara bir sahabi. Babasının işlediği suçlardan dolayı, kabarık dosyasından dolayı Abdullah'ın oğlu Abdullah peygamber aleyhissalatü vesselama babasının ölmesi üzerine onun peygamberin gömleğine sarılarak onun kefen olarak alınmak suretiyle defnedilme isteğini iletir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın gömleğiyle defnedilmek ister. Bu bütün rivayet kaynaklarında bu var. Hazreti Peygamber de onun hatırasını kırmaz. Yani sahabi olan bu münafığın oğlu Abdullah'ın hatırını kırmaz ve gömleğini verir. İstiğfarda bulunur. Hatta devamında onun için bir takım dualarda bulunduğuna dair rivayetler de var. Bunun üzerine bu ayetlerin indiği söylenir. Burada Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu tavrı gerçekten ilginç. İlginç olmasının nedeni şu, özellikle bu kadar fitne fesat tohumları eken bir toplumun, bir güruhun başını çeken bir kişinin ölmesi üzerine Peygamber aleyhissalatü vesselam geçmişten o güne kadar yaptıklarını adeta yok sayıp yine de Müslüman muamelesi yapma gibi bir çaban içerisinde olduğunu görüyoruz. Aslında Hazreti Peygamber'in bu ayet indikten sonra istiğfar yapmasını eleştiriyor sahabeden bir kısmı. Mesela Hazreti Ömer, ya Resulallah, Allah Teala seni istiğfardan yasakladığı halde niye hala istiğfara devam ediyorsun deyince Hazreti Peygamber, ben istiğfar sayısını arttırırım. Aslında bu kesretten kinayedir, çokluktan kinayedir. Yani 70 kez istiğfar etsen de demek, ne kadar edersen et demektir aslında. Hazreti Peygamber de bu rivayetlerin birinde ben bu istiğfar sayısını artıracağım, onun bağışlanması için dua edeceğim şeklinde bir tavır ortaya koyduğunu okuyoruz rivayetlerde. İşte Hazreti Peygamber'in bu ayete dayanarak istiğfar sayısını arttırma hakkı kullandığını söylemesi, 70 değil daha fazla istiğfar edeceğim demesi aslında şu mesajı bize verir. Rivayetlere geleceğim tabii ki. Asıl erdem, asıl fazilet, güçlü olduğu halde yanlış yoldaki insanları dışlama yönüne gitmeyip onların ıslahı için çaba harcamaktır. Erdem budur. Siz zayıfken, güçsüzken böylelerini bağışlamak erdem değildir. Bağışlamama imkanınız varken, cezalandırma imkanınız varken, rest çekme ve onları tamamen dışlama imkanınız varken sahip çıkıyorsanız erdem budur. Peygamber aleyhissalatü vesselam her şeye rağmen bunu göstermiştir. Dolayısıyla peygamberin buradaki yaklaşımı bizim de münafıklara istiğfarda bulunacağımız anlamına gelmiyor. Belki ayeti anlayalım diye sahabenin ayetle olay arasında bağlantı kurmasından ibarettir. Daha önce de bunu söyledim değişik vesilelerle. Yeniden söyleyeyim. Nüzul sebebi dediğimiz, yani ayetlerin iniş sebebi olarak anlatılan rivayetler ile ayet arasındaki bağlantıyı peygamber kurmamıştır. Sahabi kendisinden sonra gelen kuşağı, tabiin neslini ne yapıyor? Ayetle ilgili anlaşılması gereken yorumun ne olduğu sorusunun cevabını vermek üzere diyor ki şöyle şöyle bir olay yaşanmıştı. O olay o ayetin nüzul sebebi olarak anlatılır. Yoksa ayet inmesi için bu olayın yaşanması bekleniyordu. Olay yaşandı, ayet pat indi anlamında değildir. Tekrar ediyorum. Bu olayların var olduğu ayrı bir gerçek ama bu olaylarla bu ayetin bağdaştırılması ayrı bir gerçektir. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bahsettiğim rivayetler hadis kaynaklarında geçiyor olması nedeniyle tamam. Ama bu ayetlerle bu olay arasında bağlantıyı kuran peygamber değil. Sonraki dönemde Müslümanlar olayla ayet arasında bağlantı kuruyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. Münafıklarla alakalı bir ayetin indiğini söylemek, peygamber döneminde, ayetin indiği dönemde işte ayet şu münafıktan bahsediyor demek, o münafığın çizilmesi ve reddedilmesi anlamına gelirdi. Böyle bir tane örnek olmaz. Olmaz. Çünkü münafıkların deşifre olması anlamına gelir. Münafıkların deşifre olması demek, onların tamamen dışlanması ve kafir olarak ilan edilmesi demektir. Böyle bir olay vuku bulmuş değildir. Onun için böyle bir olay yaşanmıştır. Doğru, ayetin söylediği bu olaydaki şahıstır demek, peygamberin dediği şey değil ya, sahabenin yaptığı değerlendirme. Yanlış demiyorum. Sadece ayetin nasıl anlaşılması gerektiğini bize anlatmak için bu olayı anlatıyor. Yoksa bizatihi kendisi değil. O açıdan olaylar ayetlerin anlaşılmasına katkı sağladığı oranda bizim önümüzü aydınlatır. Bu da böyledir. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın münafıklarla alakalı bu olumlu tavrı bize bir insanın yaşadığı sürece ona Müslümanca yaklaşmak gerektiğinin en bariz göstergesidir. İşin bir tarafında bu var. Diğer tarafında ise münafıkların manevraları, münafıkların çabaları ve girişimleri ilginçtir. Yani adam bir ömür boyu İslam'ın ve Müslümanların altını oymaya çalışıyor. Görüntüde Müslüman gibi görünüyor ama içten içe böyle planları var, gizli gündemleri var. Ama ölürken de peygamberin gömleğiyle birlikte defnedilmenin kurtarıcılığına inanıyor. Acaba bu tür anlayışlar

Onun dışında gerek yok ki. Gerek yok tabii ki. Mesela ben ölürsem diyorum. Aha burada da söylemiş olayım. Mesela ben ölürsem benden sonra mevlüt okumayın kardeşim. Gerek yok ya. Ben ölürsem benim cenazeme, mezarımıza telkin okumayın. Bana maval okumayın. Ben Müslümanca yaşadıysam zaten ben bunu yapıyorum demektir. Ben öldüğüm zaman, öldükten sonra gelip teberrüken defin sırasında yapılması gerekiyor diye Yasin okumanıza gerek yok, okumayın. Bunlar beni kurtarmayacak eğer amelim yoksa. Hiç boşuna yorulmayın. Üçüncü gün yemekleri dökmeye gerek yok, kurtarmaz. Yapacaksanız kendi amellerinizi yapın ya. Eğer amel yoksa, değil peygamberin gömleği, siz peygamberin ravzasına da gömülseniz nafile bir şey ifade etmiyor. Varsa sizin eteğinizde bir amel, onu ortaya koyun. Ama tarihin ilk dönemlerinden beri bu yapıyı bazen, bakın dikkatle incelediğimiz zaman ortaya çıkıyor. Bu yapı hep böyledir. Ameli yok, ortada eteğinde bir şey yok, Allah'a takdim edeceği bir amel yok. Neye dayanıyor? Peygamberin sakal-ı şerifine, Kadir gecesine, Regaib gecesine, Mevlid gecesine, yok mevlitlere, yok şunlara bunlara. Ya hayattayken yapman gereken şeyleri söylesene. Onu ortaya koy. Onun için bu yapı bize bunu anlatır. Diyelim ki adamın ameli sıfır. Şahit oluyorsunuz. Müslümanca bir hayatı yaşamadığı gibi Müslümanların aleyhine ne kadar komplo varsa bunların altına da imza atmış. Ama hasbel kader şehir mezarlığında önümüze geldi. Nasıl bilirsiniz ölüyü? Allah rahmet eylesin. Ya niye yalan söylüyorsunuz? Niye yalan söylüyorsunuz? Hadiste birisi yalan söyletiyor. Siz niye yalan söylüyorsunuz? Adamı tanımadığınız halde niye şahitlik yapıyorsunuz? Üstelik bir de dua ediyorsunuz. Var mı hakkınız? Onun devamı gelecek bakın. İstiğfar edemezsiniz. Bakın istiğfarı yapan, istiğfarı yapma teşebbüsünde bulunan yeryüzünün en değerli insanı aleyhissalatü vesselam. Ona bile diyor Allah Teala, sen 70 kez istiğfar etsen boş. Boşuna uğraşma. Peygamber istiğfar edecek, peygamber elini açacak, ya Rabbi bağışla diyecek. Allah diyor ki sen boşuna uğraşma, geç. Peki kimin istiğfarı kabul edilir? Hadi söyleyin. Amel yok çünkü. Hayatını ortaya koymamış ki. İnfak demiş, sıyırmış, kıvırmış. Cihat demiş, benim işim var demiş. Namaz demiş, mecburen gelmiş, üşene üşene gelmiş. Kılmamış da değil. Kılmamış da değil. Terk etmiş değil. Üşene üşene gelmiş ve sonuç budur. Aleyhissalatü vesselama bu ifade okuduğumuz zaman tüylerimiz diken diken oluyor. Yani peygamberin elleri bomboş çeviriyor. Nasıl bir şey ya? 70 kez bağışlama dilesen bu mesele 69 değil, 71 değil, değil. O değil. Yani Türkçede ne deriz? 1000 kez istiğfar etsen oraya kadar gider bu. Binlerce kez istiğfar etsen bu Allah Teala istiğfarını kabul etmeyecek. Boşuna uğraşma. Niye? Çünkü adamın hayatı belliydi. Onun için fasık olarak öldü belli olan, İtaat kapsamı dışında olan, itaatsiz bir hayat yaşayan, kulluğunu Allah'a değil başkasına yapan, müdürüne verdiği değer kadar Allah'a değer vermeyen, patronuna ve parasına, işine, kariyerine değer verdiği kadar Allah'a değer vermeyen bir insan öldüğünde onun için niye bağışlanma dileyeceksiniz ya? Adam kendisi hayattayken kendisi için istiğfar etmemiş ki. Sen niye istiğfar ediyorsun? Tanıdığınız insanlar için söylüyorum. Biliyorsan istiğfar etmeyin. O yüzden herkesin kendine benzeyen cenaze merasimi düzenleyen adamları vardır. Anlatabiliyor muyum? Herkes öldüğünde kendisine benzeyenler onun namazını kılar. Kesinlikle bu böyledir. Kiminle hayatı beraber yaşıyorsanız sizin namazınızı onlar kılar. Sizin duanızı onlar yapar. Beraber olacağınız kişi onun için dikkat edin. Mezarlığınızda onlar bulunsun diye. Çevrenizdeki insanlar da sizin gibidir. Siz de onlar gibi olursunuz. Ve ölünceye kadar da öldükten sonra mezar üzerinde de bu böyledir. Onun için Allah Teala Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın insanların en hayırlısı olmasına rağmen Allah'ın sevmediği, Allah'ın razı olmadığı insanlar hakkında yaptığı istiğfarı bile kabul etmediğine göre buradan şuna da geçeceğim ama sadece geçmekle kalacağım, açmayacağım. Peki Peygamber'in bu insanlarla ilgili şefaatine ne diyeceksiniz? Boşuna beklemeyin, heveslenmeyin. Heveslenmesinler daha doğrusu. Niye? Ya peygamber kabul ettiremedi ki istiğfarını. Şefaati nasıl kabul ettirecek? Efendim o peygamber de isterse olur. Evet buyurun istiyor ve olmuyor. İstiyor ve Allah diyor ki asla kabul etmeyecek. Asla bağışlanmayacak. Onun için ne yapacaksanız kendiniz yapın. Çünkü
bugün var ama yarın olmayabilir.

0: Yarın olsabilir, ertesi gün olmayabilir. Hayatı ona göre çeki düzen verip yaşarsanız, sizin kendi istiğfarınız önemli. Sizinle birlikte Müslümanlar da sizin şahidiniz olur. Hayatınızı istikamet üzere yaşadığınız şahitlik yapar. 40 tane mümin adam gibi mümin de lehinize şahitlik yaparsa, onlar da size bir katkı sağlar. Yoksa, eğer sizde bir numara yoksa, cenazenize peygamber bile katılsa hiçbir şey ifade etmiyor. Hiçbir şey ifade etmiyor. Hem Münafıkun suresinin 6. ayeti hem de bu 80. ayet gerçekten dehşet verici bir şey. Ayet 81. Ferihal muhallafune bimek'adihim hilafe rasulillahi. Allah Resulü'nün arkasında kalarak yerlerinde oturan, geride kalan, cihattan geride kalan insanlar sevindiler. Yaptıkları işin iyi olduğuna kanaat getirerek, yani yırttık, göz açıklık yaptık, uyanıklık yaptık diye seviniyorlar. وَكَرِهُ اَنْ يُجَاهِدُوا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ. Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad etmeyi kerih gördüler. Hoş karşılamadılar. Pahalıya patlayacak diye. وَقَالُوا. Kendileri buna katılmadıkları gibi, mal ve can fedakarlığına katılmadıkları gibi, çevresinde bu işe girişenlere de dediler ki, لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرُ. Sıcakta savaşa gitmeyin. Hava sıcak. قُلْ. Böylelerine de ki, naru cehenneme eşeddu harra. Cehennem ateşi daha sıcaktır. Lev kânu yefkahûn. Keşke bilselerdi. Bilselerdi bunu söylemezlerdi. Peki sefer kışın olsaydı katılacaklar mıydı? Ne münasebet. Değişen bir şey olmazdı ki. Cemaziyel evvelleri böyledir. Değişen bir şey yok yani. Kışında soğuk mu derler? Tabii. Kar yağdı, yollar kapandı, zincirimiz yok derler. Öyle olur zaten. Bahar mı? Baharda da tam hasılat zamanı, keyif zamanı. Zaten kıştan yeni çıktık. Yazda da sıkıntı olacak. Hiç olmaz mevsim pikniklerde geçirmemiz lazım. O da var. Mevsim ne zaman? Aslında bu bahanedir. Bunlar sevinirler bunu yapmak suretiyle. Neyle neyi mukayese ediyorlar? Daha doğrusu Allah neyle neyi mukayese etmemizi istiyor? Yani yapacağınız iş gerçekten size çok mu ağır geldi? Hele bir cehennemi hatırlayın. Yazın sıcağında sefere katılmak, Allah'ın ve peygamberin çağrısına katılmak sıcaktan dolayı zor geliyor, öyle mi? Cehenneme inanmıyor ki bu insanlar. İnandığını söylüyorlar sadece. Sadece inandıklarını söylüyorlar. Naru cehenneme eşeddu harran. Cehennem ateşi daha sıcaktır. Bilseniz, bilseler zaten böyle söylemezler. Sadece dilleriyle söylüyorlar. Sonuç ne olacak? Fel yadhaku qalilan vel yabku kesira. Bunlar çok az gülecekler ve çok ağlayacaklar. Çok az gülecekler ve de çok ağlayacaklar. Kıyamet gününde yarın bunların ağlayışları daha fazla olacak. Cezaen bimâ kânû yeksibûn. İşlediklerinin karşılığı olarak az gülecek ve çok ağlayacaklar. Allah bunlardan eylemesin. Ayet 83. فَاِنْ رَجَعَكَ اللّٰهُ اِلٰى تَائِفَةٍ مِّنْهُمْ. Eğer onlardan bir gruba tekrar Allah seni döndürürse, yani savaşa gittiniz, bunlar geride kaldı. Geride kalmayı, savaşa katılmamayı uyanıklık saydılar. Bir lütuf saydılar. İyi ya bize paçayı yırtık dediler, öyle mi? Allah seni dönderdi bunlara. فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ. Bu insanlar gelip, hani sen galibiyetle, zaferle döndün ya, bir de ganimetle döndün, epey de kazançla döndüğünü görünce, bunlar senden tekrar savaşa katılmak için izin isterler. Dikkat edin buraya şimdi. Bir önceki aşamada savaştan kaçmak için bahane arayan bu insanlar, bu kez menfaat görünce, sondaki bir savaş ortamı olduğunda peygamberden onunla birlikte savaşa çıkmak için izin isterler. Fakul, böylelerine de ki, لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ اَبَدًا. Bizimle birlikte savaşa katılma. Asla. وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًا. Bizimle birlikte, benimle birlikte hiçbir düşmanla da savaşma. اِنَّكُمْ رَضِيْتُمْ بِالْقُعُودِ اَوَّلَ مَرَّةِ. Daha önce ilk seferde çağrıldığınız zaman oturmaya razı olmuştunuz. Geçmişte, az önce ve geçen sene ya da bir ay önce. Neyse işte. O zaman bu fedakarlık için size ihtiyaç olduğunda gelin dediğimizde oturmaktan sevinç duymuştunuz. Bugün katılalım demenizin bir hükmü yok. Kabul etmiyoruz. Bizimle birlikte savaşa da katılma. Bizimle birlikte kimseyle de savaşma. Fek'udu ma'al halifin. Geride kalanlarla birlikte siz de oturun de. Ya diyeceğiz peki bunlar tevbe etmiş olabilirler. Tevbe edenler hariç. Gerçekten istiğfar edenler hariç. Bunlar özellikle münafık olarak katılmak isteyenlerin talepleri reddedilir. Nasıl kabul bileceğiz, öğreneceğiz bunu peki? Yani daha önce bir yanlış yaptılar. Bugün işine geçerli bakın. Savaşla alakalı değil sadece. Müslümanların hayati önem taşıyan bir olayla alakalı fedakarlık gerekirken bir Müslümana çağrı yapıyorsunuz. Bakın böyle bir ihtiyacımız var, katkıda bulun. Şu veya bu şekilde yapabileceğin yardım şeklinde katkıda bulun dediği zaman tenezzül etmeyen Müslüman, diyelim ki kasırgalar, fırtınalar dindi, ortalık rahatladı, herkes zevk-ü sefa içerisine daldı. Dün Müslüman olmaktan korkan insanlar bugün Müslüman olmaktan gurur duyar hale geldi. Ortalık sakinleştikten sonra geliyor diyor ki Müslümana, bir yardım varsa, bize düşen bir şey varsa hazırım. Allah Teala diyor ki eğer cidden pişman olmamışsa, tevbe etmemişse bunları kabul etmeyeceksiniz. Dün sizi yarı yolda bırakanlar, dün sizi satanlar, bugün ortalık rahatladı diye yanınızda yer alıyorlarsa bunları reddedin, kabul etmeyin. Çalışmalarınızı bereketsizleştirmeyin. Anlatabiliyor muyum? Bu da çok ağır bir şey tabii ki. Münafıkça bir istek üzerine geliyorlarsa, gerçekten hayatlarına çeki düzen vermemişlerse, o zamanla bu zaman arasında bir fark yoksa davranışlarında, dünle bugün arasında hiçbir değişim yoksa, kaldıkları yerde aynen duruyorlarsa, biz de katkıda bulunalım fedakarlık dediği zaman, ihtiyaç yok size kardeşim deyin. Kelle sayısına takılmayın, cebinden çıkacak para sayısına, kuruşuna takılmayın. O lazım değil, samimiyet lazım. Çünkü bunlar ihlasınızı bozar. Biraz da ondan bozuyor sanki. Bereketsiz çalışmalar ortaya çıkıyor. Onun için burada Allah Resulüne özellikle bu konuda verilen bu emrin bize yansıyan herhalde mesajı şöyle olsa gerek. Bir risk söz konusuyken, bir sıkıntı söz konusuyken yapılan davete icabet edenlerin teslimiyetinden şüphe edilmez. Risk varken. Yani Müslüman olmanın ateş pahası sayıldığı bir ortamda bunu, bütün fedakarlığını ortaya koyan insanların samimiyetine asla şüphe edilmez. Ama İslam güçlendikten sonra, işlerde bir başarı elde edildikten sonra, ortalık durulduktan sonra, Müslüman olmak avantaja dönüştükten sonra, İslam bir getiri sağladıktan sonra böyle bir harekete katılanların samimiyetinden şüphe edilmesi lazım. Evet, acaba demek lazım. Ayet bize bunu anlatır. Peygamberle birlikte savaşa katılmamanın bedelini bir sonraki istekleriyle geri çeviriliyor. Anlatabiliyor muyum? Ya cihada katılacağım diyor. Katılmayacaksın diyor. Niye? Dün lazımdı çünkü. Lazımken gelmedin. Daha önce burada söylemiştim. Fetihten önce infak edip savaşmakla fetihten sonra infak edip savaşmak bir değil ki. Bir olmaz tabii ki. Ne demek bu? Yani açılımlardan önce, rahatlama dönemlerinden önceki mücadeleyle ondan sonraki mücadele aynı kefeye konmaz. Birinin çarpanı birken öbürünün çarpanı 7000'dir, 700'dür. Tabii ki niye? Çünkü risk var. Verdiğin para sana geri gelmeyecek. Tünelin ucu görünmüyor çünkü. Verdiğin gitti. Ama öbür türlü fetihten sonra nedir? Tünelin ucu tamamen görünüyor. Verdiğin para sana tekrar dönecek. Konfor olarak dönecek, rahat olarak dönecek. E bunu vermeye herkes yapar, ne var ki? Heba mı, boş mu? Hayır. Allah boş demiyor. Onun da karşılığı var ama kesinlikle diğeri gibi değildir. Risk faktörünün egemen olduğu bir ortamda yapılan mücadele fedakarlıkla bunun olduğu dönemdeki, olmadığı dönemdeki fedakarlık ve mücadele elbette bu anlamda bir değil. Bu cihada katılmak arzusu ile bile olsa Allah Resulüne, Allah Teala diyor ki onlara deyin ki siz daha önce size çağrıldığı zaman oturmayı sevdiniz. Oturmayı tercih ettiniz. Oturun geride kalanlarla birlikte. Peki sadece bu kadar mı? Daha kötüsü geliyor. وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. Bunlardan hiçbirisine, ölen hiçbirisine dua etme. وَلَا تُصَلِّ namaz kılma anlamına da gelir. Ama daha genel anlamda onlardan hiçbirine dua etme. وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ve onların kabri üzerinde de durma. İnnehum keferu billahi ve rasulihi. Bunlar çünkü Allah'ı ve Resulünü inkar ettiler. Ve matu ve hum fasikun, ve fasık olarak öldüler. Yani inkar ederek değil, itaatsizlik yaparak, göz göre göre büyük günahları işleyerek, göz göre göre bilerek, isteyerek farzları terk ederek yaşadılar. Bunlar taatten, itaatten çıktılar ve bunlar üzerinde namaz kılma. Şimdi ne anlatıyor bize bu? Ve dua etmeye, daha doğrusu namaz veya dua fark etmez. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam mezar adeti ya da mezar sünneti olarak şöyle bu uygulamaya özellikle dikkat ederdi. Cenaze defnedildikten sonra, Müslüman birisi defnedildikten sonra Hazreti Peygamber mezarlıktan hemen ayrılmaz ve şöyle derdi etraftakilere: kardeşiniz için Allah'tan mağfiret dileyin ve sorulanlara şaşırmadan cevap verebilmesi için ona dua edin, işi kolaylaşsın diye. Çünkü şu anda sorguya çekilmektedir. Bu sembolik bir dildir tabii ki. Yani mezara koymasan hesaba çekilmeyecek mi? Yaktı külünü, Ganj nehrine fırlattı, döktü, mezar mezar yok, hesaba çekilmeyecek mi? Çekilir bu. Genel anlamda yapı bu olduğu için böyledir. Mezara konduktan sonra hesabını kolay vermesi için kardeşinize dua edin, hemen ayrılmayın diye mezar üzerinde dururdu. Burada Allahu alem وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ dediği şey, onların kabri üzerinde durma dediği şey, yani dua etmek için orada durma. Yoksa kabirde durmak anlamında değil sadece bu. Burada özellikle fasık olarak ölen birisinin cenaze namazını kılmak, defninde bulunmak ve arkalarından dua etmek yasaklanıyor. Fasık olan birinin. Ben bazı şeyleri söylemekten doğrusu yanlış anlaşılır düşüncesiyle çekiniyorum ama ben şu kadarını söylemeye çalışayım. Yani yanlış anlaşılma, söylemediğim şeylerden dolayı söylemiş gibi değerlendirilmekten çekiniyorum. Bu anlamda söylüyorum. Münafıkların burada Allah Resulü'ne sen onların mezarı başına durma, namazlarını kılma, dualarını yapma denilen münafıkların namaz kılmadığına dair bir tane örnek bulamazsınız. Namaz kılmayan bir münafık tip yok. Peki namaz kılmayan ve adına Müslüman denilenlerin defin işlemlerinde ne yapacağız peki? Benim kafamı patlatan bir sorudur bu. Münafık namaz kılıyor. Peygamberin mescidinde ayrılmıyor. Şu ve bu gerekçeyle de olsa bazen Uhud'a katılıyor, bazen Hendek'e, bazen Tebuk'e katılıyor. Buna rağmen onun mezarı başına durmayacaksın diyor. Dua etmeyeceksin. Ya peki hiç camide görmediklerimiz? Hüküm verme makamında değilim. Fetva verme makamında hiç değilim. Ama şunu biliyorum. Allah Resulü'nün namaz kılmasının yasaklandığı, dua etmesinin yasaklandığı bu kişiler camiden çıkmazdı. Beş vakit peygamberler cemaatle namaz kılarlardı. Bunun dışında ne diyeceksiniz peki? Yani kılmayalım mı? Yok, yani kılınmaz demiyorum, haşa. Böyle bir fetvayı altına imza atmam hayatta. Ama diyorum ki yanı başınızda görmediğiniz, kendisi kendisine dua ettiğine şahit olmadığınız, tersine dinle mücadele etmek için hep çalışan bir insan öldüğünü görürseniz, ya da Müslümanların kutsal değerleriyle alay edeyle bir hayat yaşadığını ve sonra öldüğünü görseniz, bu insanın mezarına gidiyorsanız vebal işindesiniz. Gitmeyin ya. Onun namazını kılsın birileri, ona benzeyenler kılar. Siz niye kılıyorsunuz? Ya sizin dininizle alay eden bir insanın mezarına ve cenazesine niye gidiyorsunuz ki ya? Buyurun. Bu münafıklar biraz daha namuslu değil mi Allah için ya? Hiç olmasa peygamberin mescidinde bulunuyor şu veya bu nedenle. Belikiler o da yok, tenezzül etmiyor. Tenezzül etmediği gibi Müslümanların bütün kutsal değerlerini alay ve dalga konusu yapıyor. Peki o zaman ona yönelik nasıl bir nehi ya da emir olabilirdi ki? Ben tasavvur edemiyorum şahsen. Bunların için böyle bir emir, böyle bir nehi söz konusuysa, böyleleri için nasıl bir tasavvur var? Ama işte bizim önümüze getiriyorlar. Ya siz gitmeyin. Siz arkasında durmayın canım. Durmayalım yani. Onun için bu da beraberinde ciddi bir yaptırım olur mu? Ben o kanaatteyim şahsen. Böyle bir tavır, Müslümanların böyle bir tavır ortaya koyması, onlar gibi yaşayanların kendi durumlarını gözden geçirmelerini sağlar. Allah'ın yoluna tekrar yeniden girmelerine yönelik belki motive eder, onları teşvik eder. Ya değilse, yani mesela bu toplumda insan ne kadar fasıklık, münafıklık yaparsa yapsın, senin namazını kılmayacağız dediğin zaman adam buna tahammül etmez. Hiç kimse, hiçbir aile, hatta babasını Müslümanların önüne getirip koyup kenarda bekleyen çocuklara bile deseniz ki siz kırmıyorsanız biz de kırmıyoruz deseniz dünya başlarına yıkılır. Öyle değil mi? Yapın bunu. Yapın ki arkadakiler de bir ibret alsınlar. Yani mesela niye hemen bütün haklarınızı helal ediyorsun, helal olsun? Hangi hakkı helal ettiniz? Hangi hakkı? Boş bir dilekçe altına imza atıyorsunuz. Ya dilekçede bakın sizin aleyhinize olan şeyler var. Niye helal diyorsunuz? Rastgele. Bir söyle bakayım hangi hakları helal ediyorsunuz? Karambole gidiyoruz. Bu hayat evet önemli az önce söyledim ama ölüm sonrası bir takım uygulamalar da en azdan geride kalanlar için daha büyük önem arz eder. İnsanların bu uygulamalardan hareketle kendilerine biraz daha çeki düzen vermelerini sağlar. Bunun için de önemlidir. Tekrar ediyorum. Böyle insanların cenaze namazı kılınmaz diyemem. Kimse diyemez. Böyle bir hak ve haddimiz yok. Aynen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı bir şey yapmaya çalışıyorum. Mesela Hazreti Peygamber ne yapıyordu? Önüne bir cenaze geldi. Dedi ki, döndü cemaate. Bizim pek uygulamadığımız bir şey. Döndü cemaat dedi ki, bu kardeşimizin borcu var mı? Bir Müslüman ha, münafık da değil. Kardeşimizin borcu var mı? Var dediler. Ödemek için geride bıraktığı miras var mı? Yok dediler. O zaman siz kılın. Bakın siz kılmayın değil mi? Kendisi kılmıyor ama. Ben kılmıyorum. Gidiyor peygamber. Siz kılın. Peygamberin var olduğu bir ortamda peygamber namaz kılmıyorsa Müslümanların kılacağı namaz ne olur ki? Sonra bir cenaze. Değişik uygulamalar var. Hazreti Peygamber önüne gelen bir cenaze. Bunun borcu var mı? Var ya Resulallah. Peki ödeyecek kadar geride mal bırakmış mı? Yok ya Resulallah. Baktı iş pahalı. Bir Müslüman dedi ki bunun borcunu ben üstleniyorum. O zaman namaz kılalım. Borç borç namaz değil. Borçtan dolayı. Hiçbir Müslümanın cenazesi bu namaz kılıyor diye sorulmaz. Sorulmaz ya. Biz soruyoruz ama değil mi? Adam abdestine namazında mı? Ya adam Müslüman diyorsan zaten öyledir ya. Bu soru mu yani şimdi? Ama şunu sorun. Bu Müslüman namazı nasıl kılıyor? Onu sorun. Namaz kılıp kılmadığını soramazsın bir Müslümanın. Bu gerçekten kuralsızlıktır, ilkesizliktir. Bir Müslüman için namaz kılıyor mu kılmıyor mu sorusu sorulmaz. Namazı nasıl kıldığını sorgulayabilirsiniz. Yani haddimize değil de anlaşılsın diye söylüyorum bunu. Yani mesela 2 dakikada mı 4 rekatı kılıyor yoksa ağır başlı mı kılıyor? Paldır küldür mü? Bunu sorgulayabiliriz ama namaz kılıp kılmadığını soruyorsanız orada ciddi bir problem var. Onun için bu insanlar önümüze geliyor. Bu insanlardan dua, bu insanlar için dua istenebiliyor bizden. Kendisine dua etmeyene dua etme hakkımız yok, mecbur değiliz. Eğer münafık ve fasık olduğu, o şekilde de öldüğü kesinse, kesin nereden bileceğiz? Yaşantısından biliriz ya. Yok mu yani? Yakında ölen birçok insan var böyle. Bu Türkiye'nin inkarcı politikalarının temelini oluşturan insanlar ölüyor. E tabi. İlâ cehenneme zümara tabi ya. Neyi dua edeceksin? Allah rahmet eylesin diye dua ederseniz Allah bunun hesabını sorar. Yapmayın. Onun için Allah Teala bakın kafirler için değil münafıklar için bu kadar şiddetli söylüyor. Yani 200 insanların kafirlerden bu yönle farkı yok. Hatta daha ağır. Daha ağır çünkü münafıkların cehennemdeki yeri esfeldir. İnnel münafıkine fidderkil esfeli minen nar. Ateşin en alt, en dip çukurundadırlar. Onun için Allah Teala Müslümanların bakın az önceki ayetlere kadar yani 79. ayete kadar münafıklar şöyledir, böyledir, böyledir dedi bir yere yerleştirdi. Sonra bize geldi. Ben bu münafıkları size niye anlatıyorum dedi Allah Teala. Yani onları baş tacı etmeyeceksiniz. Onların hayatlarında mesafeli davranacaksınız. Sadece o değil. Öldükten sonra da sizin Müslümanlar gibi değerlendirilmediğinizi, onlar yani Müslümanlar gibi değerlendirilmediklerini bilmeleri lazım. Öldükten sonra bilmezler. Yakınları bilecekler. Çünkü onlar da oraya gelecekler. Aynı işleme. Onlar da tabi tutulacaklar. Onun için böyle bir tavır Peygamber Aleyhisselatü Vesselam üzerinden öğretilen böyle bir tavır diğer insanların da hayatlarını gözden geçirmelerini sağlar. Allah'a adam akıllı kulluk yapmalarına da bu anlamda vesile olur. Ayet 85. وَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ. Bu ayetin bir benzeri 55. ayette de geçmişti. Aynı ifadeler hemen hemen. فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَاَوْلَادُهُمْ. Böylelerinin ne malları ne de çocukları seni imrendirmesin. böyle ağzın açık bakma. Bunların mal ve servetleri olabilir, çocukları olabilir, sosyal nüfuzları olabilir, güçleri olabilir, cepleri ve omuzları kalabalık olabilir. Bunlar seni imrendirmesin. İnnemâ yuridullâhu en yu'azzibahum biha fiddünyâ. Allah dünyadayken bu sahip olduğu mal ve evlatlarıyla onları azaplandırmak istiyor. Bu cümle 55. ayette de geçmişti. Tekrar ediyorum. Aynen. Allah onları azap etmek istiyor dünyada. Neyle? Neyle? Bu mal ve evlatla. Mal ve evlatla azap edilir mi dünyada? Edilir tabii ki. Nasıl yani? Mesela insanların, özellikle münafık olan bu tinetteki insanların servet ve evlat çokluğuyla övünmeleri, bütün mesailerini buna harcamaları, bu tip insanlarda bir aşırı dünya hırsı meydana getirir. Aşırı bir hırs. Ve böylece malda veya çocuklarda meydana gelecek nüfuzunda meydana gelecek bir azalma, bir kırılma, bunların bunalıma girmelerine yol açar. Böylece benim cebimde servetimin hepsi gitse de hissetmeyeceğim sıkıntıyı onların cebinden bir kuruş eksildiği zaman hisseder. Keder üstüne keder yaşarlar. Bir Müslümanla diğerinin farkı budur. Bu onlara yapılabilecek, dünyada yapılabilecek en büyük işkencedir. Servet merkezli yaşadıkları için servetlerinden, yani kardan zarar ettikleri zaman uykuları kaçar. Anlatabiliyor muyum? Bu onlara dünyada yapılabilecek işkencedir mal üzerinden. Ya da mesela bu tip insanların çocukları Müslüman olabiliyor bazen. Yani aile ortamı, anne baba farklı bir yolun yolcusu. Ama bunların çocuklarından tam İslam'a hizmet eden insanlar çıkar. Demin söylediğim gibi Abdullah bin Übey nerede? Onun oğlu Abdullah nerede? Bu onlar için bir işkence ya. Yani dışarıda peygamberle mücadele ediyor. Kendi evinde onun yolundan giden ne cengaver adamlar yetişiyor. Bugün de aynı şey geçerli. Fasık bir aile ortamından tam muazzam bir Müslüman tip ortaya çıkabilir mi? Böyle gördükleri zaman onlar kuduruyorlar. İşkence bu onlar için. Azap dünyada. Ya da münafık olan kişi hiçbir dini konuda samimi olmayacağına göre onların geniş servet veya çok evlat sahibi olmaları, dolayısıyla bu güçleri vasıtasıyla, elde ettikleri bu mal ve evlat vasıtasıyla bazen toplumda hayranlık uyandıran girişimlerde bulunmaları, toplumun adeta vitrin kabul ettiği yerlere kendilerini yerleştirip insanların imrenmeleri neden olmaları bazen söz konusu olabilir. Allah Teala diyor ki sakın bu sizi imrendirmesin. Birisinin bir mala veya nüfuza sahip olması Allah'ın ondan razı olduğu anlamına gelmiyor. Birinin bu imkanlardan yoksun olması da Allah'ın razı olmadığı anlamına gelmiyor. Dünyanın Allah'ın razı olup olmamasıyla alakalı bir kriter değeri yoktur. Bunu reddediyor. Onlara bakmayın, aldanmayın. Dünyada Allah bunlar vesilesi onları azap eder, bunu bilin. وَتَزَقَ أَنْفُسُهُمَا مُكَافِرُونَ Onlar kafir oldukları halde onlar kendilerini helak ediyorlar, helake, yokluğa mahkum ediyorlar, sürüklüyorlar. Bunu bilin, imrenilecek bir şey değil velhasıl. وَإِذَا اُنْزِلَتْ سُورَةٌ اَنْ آمِنُوا بِاللّٰهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ Allah'a iman edin, Resul'le birlikte cihad edin diyen bir sure indirildiğinde اِسْتَأَذَنَكَ اُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ Onlardan güç sahibi olanlar, servet sahibi olanlar senden kaytarmak için izin isterler. وَقَالُوا Ve derler ki ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِد۪ينَ Oturanlarla birlikte bize izin ver, bizi bırak, bizi terk et ki oturalım diye senden izin isterler. Sure indirildiğinde, yani bir pasaj indirildiğinde, yani konuyla alakalı bir emir indirildiğinde, yoksa bildiğimiz anlamda 114 sureden birisi anlamına değil burada. Bir sure indirildiğinde Allah'a iman edin, cihat edin şekli bir sure indirildiğinde varlık sahibi, güç imkan sahibi olanlar bize biraz müsaade edin, izin verin derler ki oturanlarla birlikte oturalım. Bu her zaman için karşımıza çıkacak olan bir yapıdır maazallah. Yani rahat bir ortamdayken o şöyle bir Müslüman oluruz, böyle Müslüman oluruz diyenler hadi bakalım dendiğinde, bir sure nazil olduğunda da kıvırmaya çalışırlar. Radu bi en yekunu ma'al havalif. 87. ayet okuyarak bitiriyorum. Radu bi en yekunu ma'al havalif. Geride kalanlarla birlikte kalmaya razı oldular. Vatubi ala kulubihim. Ve kalplerine mühür vuruldu. Fehum la yefkahun. Çünkü onlar akletmiyorlar, anlamıyorlar, fehmetmiyorlar. İnsan akletme melekesini kaybedince, fıkhetme, kavrama melekesini kaybedince, bilincini, şuurunu kaybedince yapılan bütün yanlışlar onun için zevkli hale gelir. Bu insanın yapısında olan bir şeydir. Dolayısıyla geride kalmak bu insanlar için çok da eleştirilecek, çok da tenkit edilecek, yadırganacak bir hal olmaktan çıkıyor artık. Normal, rutin bir iş haline geliyor. Nasıl anlarız bunu? Ben şöyle bir örnek vereyim. Siz bu örneğin üzerine başka örnekler katarsınız. Mesela bugün çarşıda, pazarda, evlerimizin bulunduğu sokaklarda, sokak başlarında, kapılarımızın önünde müşahede ettiğimiz, her gün, her an gözlemlediğimiz, yanından geçerken de burun kıvırıp geçtiğimiz, sessiz ve seyirci kaldığımız ahlaksız davranışları 30 sene önce görseydiniz ne olurdu? Şimdi nasıl oluyor? Hiçbir şey yokmuş gibi. Hatta bugün bu ahlaksızlıklara ahlaksızlık demek bile yadırganır hale geldi. Çünkü alıştık ya. Alıştık, kanıksadık. İnsan böyledir işte. Allah Teala bunu söylüyor. Artık kalbini mühürler hale geldi mi? Duyarsızlaştı mı? Fıkh etme melekesini, yani akletme melekesini devre dışı bıraktı mı? Allah'ın bak dediği yerden bakmamaya başladı mı? O bakışı, o pencereyi değiştirdi mi ne olur? En kötü, en iğrenç şeyler bir normal hale gelir. O yüzden bugün yaşananlar 20 sene önce olsaydı kıyamet kopardı. Yer yerinden oynardı. Ama bugün kılımız kıpırdamıyor. Çok normal, vakayı adiye, sıradan. Çünkü herkes zaten aynı işi yapıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani düşünebiliyor musunuz? Bir insanın ben de evim için kredi aldım demesinden daha utanç verici bir şey var mı? Ama insanlar bunu söylerken utanmıyor hiç. Yüzde kızarmaz. İnsanlar yalan söylüyor, yüz kızarmıyor. İnsanlar kıyafetleri allak bullak olmuş, kadınların ve kızların yüzü kızarmıyor. Hiç de problem olmuyor. Bu kız babalarının çoğu 20 sene önce de milletin önüne düşmüş, cihad ediyorlardı. Başörtüsü mücadelesi yapıyorlardı. Ama kendi kızlarını şimdi öyle yapıyorlar. Ne fark etti şimdi? Dün yanlış da bugün nasıl doğru oldu? Öyle kanıksıyoruz. Bakın, kendi kalbimizi lütfen bir daha gözden geçirelim. Acaba gerçekten neye razı oluyoruz ya? Allah'ın yasakladığı şeyler neden bizim için kanıksanır hale geldi? Neden sıradanlaştı? Neden eleştirilmez oldu? Neden bunu eleştirenleri yadırgamaya başladık ki? Onun için burada bu tip insanların savaştan geri kalmaları bile onlara hoşnutluk veriyordu. Çok problem değil ki. Anormal bir şey yapmamışlardı çünkü normal bir şey yapıyorlardı. Allah muhafaza. Rabbimiz onlardan ya da şunlardan ya da bunlardan birilerinden bahsediyor. Söz bizedir, hitap bizedir. Bu çerçeve girmemek adına, bu kapsamda değerlendirilmemek adına, Allah'ın bize bunlar nazarıyla bakmaması adına bize çok iş düşüyor. Rabbim istikametten ayırmasın inşallah. Rabbim bizi bize bırakmasın. Subhanekallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruk ve etubu ileyk.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an ve sünnetten hayatımıza yansıyanlar programıyla Abdurrahman Ateş'i dinlediniz.

Trafik kuralları. Trafik kuralları. Hatalı sollama. Sevdiklerine üzüntü yollama. Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM uyarıyor. Nesillerimizde ilim ehli, Kur'an ehli asla eksik olmasın. Evlerimizi bir mektep haline getirmeye gayret edelim. Ailemizin her ferdi asgaride farz-ı ayn ilimleri muhakkak öğrenmelidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 125-126. Firavun'un büyücülerinin Müslüman olduktan sonraki duası. Onlar şöyle cevap verdi:
1: İyi ya, biz de Rabbimize kavuşmuş oluruz. Çünkü sen sadece bize ulaşır ulaşmaz Rabbimizin ayetlerine inandık diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz, sabır yağdır üzerimize ve Müslüman olarak canımızı al.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم.
1: ابن مسعود رضي الله عنه روايت ediyor. Kalbinde zerre miktarı kibir olan cennete giremez. Bir adam şöyle dedi: gerçekten bir adam elbisesinin güzel olmasını arzu eder, ayakkabılarının güzel olmasını arzu eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah güzeldir ve güzel olanı sever. Kibir, hakka karşı gururlu olmak ve insanları küçümsemektir. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: size önemli gibi gelen diğer tüm konulardan daha önemlidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efendim.

0: Saat 24. 24. Özel FM hayırlı geceler diler.
1: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net. Subhanallazi esra bi 'abdihi leylan min el-mescidil haram ila el-mescidil aqsa allazi barakna havlehu

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Tarih tünelinden çıkıp günümüze gelelim. Yazılan, konuşulan her şey kayda geçiyor. Hatta gönülden geçenler dahi yaratanımız tarafından biliniyor. Onun için topluma mal olan siyasilerimiz, sanatçılarımız, ilim adamlarımız, yazarlarımız, çizerlerimiz yazdıklarına ve söylediklerine biraz daha dikkat etmeleri gerekir. Şu andaki dinleyiciler ve okuyuculara yanlış bilgi vererek saptırma yaptı ve saptırdığı insanın günahının aynını yüklendiği gibi daha sonra gelenlere tarihi vesika olacağından kabirde de mahşer yerinde de yaptığı çarpıtmalarla çarpılacaklardır. Kişinin ünlü olmasına gerek yok. 1000 yıl öncesine ait bir defter bulunuyor ve o defterin sahibi hakkında bilgimiz olmasa bile yazdıkları bir şekilde baskıya geçerek doğruysa doğru olarak, yanlışsa yanlış olarak devamı sağlanıyor. Eski eserlerin korunduğu müze ve kütüphanelerde en zirve eserlerin yanında en zırva kitaplar da bulunmakta. 1930'lu 40'lı yılların ünlü bir profesörü bulduğu el yazması bir tomar kağıdın içindekilerle İstanbul'un 300 yıl öncesine ait ahlaksızlıkları yayıverir. Kimliği belirsiz bir adamın 300 yıl önce yazdığı hayali bir roman türü şeyi toplumun fotoğrafı olarak sunuverir. Halen yaşamakta olan bir profesörümüz de bundan 700 yıl önce yaşayan, birilerine göre evliya kabul edilen bir zat için filan müzede bulduğu tek varaklık bir belgede o zatın filan şehirdeki yaya 10 günlük mesafedeki zatın hayvanını çalmıştır diye basına sunuveriyor. Günümüz sorunlarına çare üretmenin riskli olduğunu görüp tarih tüneline inen köstebek tipli insanların pislik yayımına yardımcı olmamak için bu iki profesörün de kitaplarının da adını yazmadım. Anlatırlar, dünyanın en ünlü tarihçisinin biri öğretim üyeliği döneminde hep tarihi malzemeler toplamış, maddi durumu yerinde olduğundan dünyanın bütün müze ve kitaplıklarından önemli eserlerinde kopyasını getirtmiş ve dünyanın en sağlam tarihini ben yazacağım diye masanın başına oturmuş. Tam ilk cümlesini yazacakken dışarıdan gürültü duyar ve dışarı çıkar. Görünürde hiçbir şey yok ama gürültü patırtı geliyor. Köşeden bir adam çıkar ve tarihçinin yanından geçerken ona sorar. "Ne o gürültü?" der. Adam kan gövdeyi götürüyor der ve yoluna devam eder. Arkasından bir adam daha çıkar ve tarihçinin yanından geçerken tarihçi soru sorar. "Neler oluyor orada?" der. İkinci adam "Ağız kavgası, bir şey olduğu yok." der ve gider. Tarihçi de kitap yazmayı bırakır. Aynı olayı nakleden iki adam aslında tarihçilerin dayanağı kişilerdirler. Abdülhamit Han için birileri cennet mekan derken öbürleri Kızıl Sultan der. Bugünlerin tartışma konusu olan hakkında da aynı şeyler söylenmiyor mu? Onun için biz bugünümüzde sahip olduğumuz akıl, bilgi, bilek, sıhhat, servet, şöhret, makam, rütbe gibi imkanlarımızı nerede, nasıl ve kim için kullandığımızdan sorumluyuz. Zamanımızın velisinden de, delisinden de, Müslümanından da, kafirinden de sorumluyuz. Yaşanan hayattan kaçıp köstebek gibi zaman tüneline sığınmayalım. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'i yaşayanları uyarmak için indirdiğini haber verir. Bu Kur'an, diri olanları uyarmak, kafirlere azap sözü hak olması için indirilmiştir. Yasin Suresi, Ayet 70. Mahmut Toptaş.

0: biz ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ahdikum diya'ini ve def'al kalbi u'tikum.

0: Özel FM. Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah innallâhe basîrun bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinize en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi'nde yeni bir bölümde daha sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabınızın 204. sayfasında yer alan 21. alışma üzerinde duracağız. Sonra yine bu sayfadaki El-Kelimatül Cedidetü bölümünü ele alıp sayfa 205'te kaydedilmiş olan Neddâsü Tâsiyahu ve Leşruğun 29. ders başlıklı derse geçip sınıf ortamında öğretmenle öğrenciler arasında geçen bir diyaloğu ihtiva eden bu dersi okuyacağız. Sayfa 204'te 21. alıştırmada şöyle bir ifade yer alıyor. Erini yekulul müderrisu likulli talibin minettullabi. Erini bana göster diye tercüme edebileceğimiz bir ifade. Erini bana göster. Yekulul müderris likulli talib minettullab. Öğretmen öğrencilerden her birine bu sözü söyler. Ya fulanu erini keda, ey filan, ey filanca, bana şunu göster der. Ne gibi? Parantez içerisindeki örneklere bakalım. Kitabeke saateke lisaneke, kitabını, saatini, dilini gibi. Öğretmen bunu sorar ve öğrenciler de tabi, şimdi bunun sonucu olarak kendi yorumumu söylüyorum. Öğrenci de hocasının göster dediği, örneğin kitabını, saatini, dilini gösterir. Evet, sınıf içerisinde yapılacak bir aktivite, bir çalışma, sınıf içi çalışması. Sınıf ortamında söz konusu şu an bizim derslerimizde esas aldığımız Medine İslam Üniversitesi yayınlarından Durusul Lugatil Arabiyye li gayri natıkine biha adlı seriye esas alan ve bu seriyi sınıf ortamında işleyen öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz bu tür aktiviteler, bu tür faaliyetleri yapabilirler. El-Kelimatul Cedidetü bölümüne geçiyorum. Yeni kelimeler. El-Aşa'u akşam yemeği. El-Yemin-u sağ. El-Yesar-u sol. El-Tahkiku araştırma, tahkik, sorgu. Araştırma, tahkik, sorgu. Tenavul elde etme, alma. Bazı kullanımlarda, bazı yerlerde yeme içme şeklinde de anlaşılabilir. Sonra ilahun alihetun, tanrı, tanrılar, ilah anlamıyla tercüme edeceğimiz bir kelime. İlah kelimesinin çoğulu alihetun. Üçüncü satırın başında yer alan el-kumame kelimesine bakalım. El-kumametü çöp. Kavmun, kavim, topluluk, millet. El-leylu gece, en-neharu gündüz. Turabun toprak. Ehlun aile, ahali, halk. Sahibun çoğulu ashabun. Bir şeyin sahibi veya arkadaş anlamında da kullanılır. Sahibun, ashabun. Sonra heda yehdi, hidayet etti, yol gösterdi, kılavuzluk yaptı. Heda yehdi. Sonra yırtık, yırtılmış, parçalanmış anlamında mumezzak. Mumezzak, yırtılmış, yırtık, parçalanmış. Tavayetvi, dürdü, büktü anlamında bir fiil. Mazisi tava, muzarisi yatvi. Sonra eta, yeti, geldi anlamında bir fiil. Tebi'a, yetbe'u, birinin peşinden gitti, birine uydu anlamında. Ve son olarak veka'a, yeka'u, düştü, vuku buldu, meydana geldi anlamında bir fiil. Efendim, bu dersi tamamladık. 28. ders bitti. Şimdi sayfa 205'te 29. derse geçelim. Az önce de ifade ettim, 29. derste sınıf ortamında öğretmenle öğrenciler arasında geçen bir diyaloğa şahit olacağız. Şimdi bu diyaloğun ilk sözü hocaya ait. El-Müderris e-Haccacete ya Mes'udu. Mes'ud, haccettin mi? Anlamında bir soru yöneltiyor öğretmen Mes'ud'a. Peki Mes'ud ne diyor? La ya ustaz, hayır hocam. Hacce zumelai kulluhum, arkadaşlarımın hepsi tamamı hac etti. Velakinneni ma haccetu, fakat ben hac yapmadım, hac etmedim. Meriddatu eyyamel hacci, hac günlerinde hastalandım. Febekitu huna bil medinetil munevvarati, ve burada Medine-i Münevvere'de kaldım. El müderrisu, la tahzen, hüzünlenme, üzülme. Setehuccu fil amil mukbili inşaallah. İnşallah gelecek yıl hac edersin. İnşallah gelecek yıl hac edeceksin. Temurru senetu bi suratin. Yıl hızlıca geçiyor. Yıl çabucak geçiyor. Mes'ud, e haccecte ente ya ustaz. Hocam siz hac ettiniz mi? El müderris, la. Lem ehucce hazel ame. Hayır, ben bu yıl hac etmedim. Lakinneni hacectu qabla hâza khamsa merratin. Hayır, ben bu yıl hac etmedim. Fakat ben bundan önce 5 kez hac ettim. Lakinneni hacectu qabla hâza khamsa merratin. Fakat bundan önce ben 5 kez hac ettim. Ene eşemmu raihaten kerihaten, ben kötü bir koku alıyorum. Burnuma kötü bir koku geliyor. Burnuma kötü bir koku geliyor. Ben kötü bir koku alıyorum. Ema teşemmune raihaten ya ihvanu. Ema teşemmune raihaten ya ihvanu. Kardeşlerim, sizde bir koku almıyor musunuz? Ema teşemmune raiha, sizde bir koku almıyor musunuz? Ettullabu bela neşemmuha, evet biz de onu alıyoruz. Biz de onu alıyoruz. El müderris min eyne hiye, o nereden? Yani koku nereden geliyor anlamında bir soru yöneltiyor hoca. Amrun, Amr ne diyor? Ezzunnuha minel hammami, onun tuvaletten geldiğini sanıyorum. Sanıyorum o tuvaletten geliyor. Abdullah, naam, hiye minel hammam, evet o tuvaletten. İnnel kumamete leti ramaha ahadut tullabi seddet el balu'ate, evet o tuvaletten. İnnel kumamete leti ramaha ahadut tullab, öğrencilerden birisinin atmış olduğu çöp. El-kumame çöp. Elleti ramaha ehadut-tullab, öğrencilerin birisinin attığı çöp. Seddetil balu'ate, foseptiği, yani pis su akarını, kanalizasyonu tıkamış. Seddetil balu'ate, foseptiği kapatmış, tıkamış. El-müderrisu, men illezî defa'a seburate ilel halfi, yazı tahtasını arkaya iten kim? Yazı tahtasını arkaya iten kim? Yazı tahtasını kim arkaya itti? Teâle ya sa'idu, Said gel. Ve curraha ilel emâmi, ve onu öne çek. Said gel ve onu öne çek. Bir sonraki sayfaya geçiyoruz efendim. Sayfa 206. Burada sayfa başında parantez içerisinde Saidun yecurru seburate şeklinde bir ifade yer alıyor. Saidun yecurru seburate, Said tahtayı çeker. Ente cerarteha kesiran, onu çok çektin. Ente cerarteha kesiran, onu çok çektin. İdfa'ha ilel halfi qalilan, biraz arkaya it. Onu biraz arkaya it. Yekfi, yeter. Utrukha el an, şimdi bırak. Şimdi onu bırak. Mes'ud, ehâzâ huvel cüz'u thâni minel kitâb. Ya ustaz, hocam bu kitabın ikinci bölümü mü? İkinci bölümü mü kitabın? İkinci cildi mi veya? El müderrisu, naam, huz hâzihin nusaha ve uddaha. Evet. Şu nüshaları al ve onları say. خُذْ هَذِهِ النُّسَخَ وَعُدَّهَا. Şu nüshaları al ve onları say. اَعَدَتَّهَا, onları saydın mı? كَمْ هِيَ, onlar kaç? مَسْعُدْ, نَعَمْ عَدَتُّهَا, evet onları saydım. هِيَ خَمْسٌ وَاَرْبَعُونَ نُسْخَةً, hiye hamsun ve erbauna nuskhatan, onlar 45 nusha veya bunlar 45 nusha. El müderris, nedrusul ana hadisen, şimdi bir hadis işleyelim. Ektubuhu ala sabbura, ben onu tahtaya yazıyorum. Fektubuhu fi defatirikum, onu siz de defterlerinize yazın. Yektubu, öğretmen hadisi yazar. An Enes'in radıyallahu anhu kal, Enes Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Ma mesistu dibacan ve la hariran el yene min keffi Resulillahi sallallahu aleyhi ve selleme. Ma mesistu, dokunmadım. Dibacan, bu ipeğin bir türü. Bir tür ipek sevgili öğrencilerim. Atlas diye de tercüme edebilirsiniz. Sözlüklerde atlas diye de kaydedilmiş. Ma mesistu dibacen ve la hariran. Bir atlasa ya da ipeğe dokunmadım. El yene min keffi Resulillahi sallallahu aleyhi ve selleme. Allah'ın Resulü salat onun üzerine olsun. Selam da onun üzerine olsun. Salatü selam onun üzerine olsun. Ben Allah'ın elçisinin avucundan daha yumuşak ne bir atlasa ne bir ipeğe dokundum. Bir atlasa da bir ipeğe de dokunmadım. Ve la şemimtu raihaten kattu, ve ben hiç koklamadım. At yebe min raihati Resulillahi sallallahu aleyhi ve selleme, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kokusundan daha hoş bir kokuyu da hiç koklamadım. Bu cümlede yer alan kattuyu geçmiş zaman ifade edecek biçimde hiç anlamıyla tercüme ederiz. Ve la şemimtu raihaten kattu, hiç bir koku koklamadım. At yebe, daha hoş, daha güzel, daha iyi. Min raihati Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kokusundan daha hoş bir koku koklamadım. Ba'de huneyhetin, bir süre sonra. Eketebtum ya ebnai, çocuklarım yazdınız mı? Yavrularım yazdınız mı? Ettullabu, öğrenciler, lemma, henüz değil. Henüz yazmadık. El müderrisu, ya Aliyyu, Ali, la tezunne enneni gafilun amma ta'melu. Ali, beni yaptığından habersiz zannetme. Ali, beni yaptığından habersiz sanma. Evet. İnneke la tektubu derse, sen dersi yazmıyorsun. İnnemâ tektubu risaleten, ancak sen bir mektup yazıyorsun. Eleyse kezalik, öyle değil mi? Rudde aleyye, cevap ver. Bana cevap ver. Rudde aleyye, bana cevap ver. Ali, bela, evet. Yani bir mektup yazdığını kabulleniyor Ali. Huve kezalik, evet dediğiniz gibi. Huve kezalik, aynen öyle. Ene asifun ya ustaz, üzgünüm hocam, özür dilerim hocam. Len e'ude li mislihi ebeden, inşallah böyle bir şeyi bundan böyle asla yapmayacağım. Yani böyle bir davranışa asla dönmeyeceğim diye motomot tercüme edebiliriz. Böyle bir şeye asla dönmeyeceğimden ne kastediyor? Böyle bir şeyi asla bir daha yapmayacağım. Bu cümlede geçen ebeden ifadesi gelecek zaman ifade edecek biçimde asla anlamıyla tercüme edilir sevgili öğrencilerim. Efendim sayfa 205 ve 206'da yer alan 29. dersi, daha doğrusu bu derste yer alan diyaloğu okuduk ve tercüme ettik. Eddesü tâsi'u vel eşruun başlığıyla verildi. Peki şimdi sayfa 207'ye, karşı sayfaya bakalım ve burada yer alan alıştırmalara bir bismillah diyelim. Temerin, alıştırmalar, temrinin çoğulu. Birinci alıştırma, ecib anil esiletil atiye, aşağıdaki soruları cevapla. Soru 1, es-su'adul evvel. Lime lem yehucce mes'udun hâzel âme? Evet, bu sorular parçayla ilgili sorular. Mesud bu yıl niçin hac etmedi? Bu sorunun cevabını şöyle verebilirsiniz sevgili öğrencilerim. لَمْ يَحُجَّ مَسْعُودٌ هَذَا الْعَامَ لِأَنَّهُ مَرِضَ فِي اَيَّامِ الْحَجِّ وَبَقِيَ فِي الْمَد۪ينَةِ الْمُنَوَّرَةِ. Tekrar ediyorum. مَرِضَ فِي اَيَّامِ الْحَجِّ وَبَقِيَ فِي الْمَد۪ينَةِ الْمُنَوَّرَةِ. Evet, hac günlerinde hastalandı ve Medine-i Münevvere'de kaldı. Es-su'alu s-saniy, ikinci soru. Kem merraten haccel mudarrisu? Öğretmen kaç kez hac etti? Haccel mudarrisu hamse merratin. Cevabımız böyle olmalı. Haccel mudarrisu hamse merratin. Öğretmen 5 kez hac etti. Es-su'alu s-salis, üçüncü soru. Min eyne ca'etir raihatul kerihetu? Kötü koku nereden geldi? Evet, soruyu şöyle cevaplayalım. Câetir râihatul kerîhetu minel hammâmi. Kötü koku tuvaletten geldi. Es-su'alu râbi' limâza haracetir râihatul kerîhetu minel hammâmi? Limâza haracetir râihatul kerîhetu minel hammâmi? Tuvaletten niçin kötü bir koku çıktı? Niçin kötü bir koku çıktı, yayıldı? Şöyle cevaplayalım. Haracetir raihatul kerihetu minel hammami li enne ehaden minet tullabi rama kumameten fil hammami vel kumametu seddel balu'ate. Biraz uzunca bir cevap oldu ama anladığınızı düşünüyorum. Haracetir raihatul kerihetu minel hammami li enne ehaden minet tullabi rama kumameten fil hammami vel kumametu seddetil balu'ate. Tuvaletten, veya şöyle söyleyelim, kötü koku tuvaletten çıktı çünkü öğrencilerin birisi tuvalete bir çöp attı ve çöp foseptiği tıkadı. Peki efendim, parçayı okuduk, parçayla ilgili soruları cevapladık. Şimdi bu sayfada, sayfa 207'de İki numaralı alıştırma var. Hâzihi emthiletun lil fi'lil mudâaf. Bunlar mudâaf fiil için örneklerdir anlamıyla tercüme edebileceğimiz bir başlık taşıyor. Burada iki numaralı alıştırmada mudâaf fiillerin bazı mudâaf fiillerin örnekleri verilecek ve bu verilecek olan örneklerden sonra üçüncü alıştırmada İkra mayeli başlığı altında verilen bölümde içinde mudâaf fiillerin bulunduğu cümle örnekleri size efendim gösterilecek ve sonrasında bir sonraki sayfada sayfa 208'de dördüncü alıştırmada mudâaf fiillerin mazi malum çekimlerinde müfret mütekellim sıganın kullanımı bilgisi size kazandırılacak. Beşinci alıştırmada mudâaf fiillerin efendim muzari malum çekimlerinde müfret muhatap siganın kullanımı bilgisi üzerinde durulacak. Sayfa 209'da 6. alıştırmada mudâaf fiillerin emri hazır müfret muhatap sigasının çekimi verilecek. 7. alıştırmada ise mudâaf fiillerin muzari meczum kullanımları üzerinde durulacak. Sonrasında muzari meczumla veya efendim nehy-i hazır sıganın kullanımı ile ilgili alıştırmalar verilerek mudâaf fiillerin çekimlerine dair daha önceki derslerde nakıs ve benzeri fiillerin çekimlerine dair bilgi paylaşımında bulunulduğu gibi bu konulara dair bilgi paylaşımında bulunulacak. Efendim programımızın bu bölüm için tasarladığımız süreyi bitirdik. Gelecek bölümde görüşmek umut ve duasıyla fi emanillah.
0: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Dirilişimiz, direnişimiz. Direnişimizle hayat buluyor yüreklerimiz. Öfkeyle sıkılıyor bileklerimiz, ellerimiz. Haddini bilmeyenlere elbet bir gün mutlaka bildiririz. Mutlaka bildiririz. Bir damla kan, bir damla petrol diyenlere sözümüz. Akıttığınız her damla kan için sizden bir bedel alacağız. Sizden bir bedel alacağız. Ömrümüz yetmezse, Allah bize nasip etmezse sakın sevinme, sakın sevinme. Bizden sonra gelecek olanlar var. Gelecek olanlar var. Sizin hayatı sevdiğiniz kadar bizde ölümü seven bir nesil var. Ve sakın şunu asla unutma, asla unutmayın. Hesap bir gün görülecek. Ve sakın unutmayın. O gün mutlaka gelecek. Mutlaka gelecek.
1: Özel FM uyarıyor.
2: İnsan ancak Allah için yaşarsa mutlu ve huzurlu olur. İnsanın yaratılışının tek amacı Allah'a kulluk etmektir. Bu şekilde yaşayan bir insan dünyanın en neşeli, en huzurlu, en zevkli hayatını yaşar. Çünkü insan zaten Allah'a kulluk etmekle mutlu olacak şekilde yaratılmıştır. Bir Kur'an ayetinde buyurulduğu gibi kalpler ancak Allah'ı anmakla tatmin bulur.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Özel efem. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 143. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa, tayin ettiğimiz vakitte tespit ettiğimiz yere gelince Rabbi de onunla konuştu. Musa,
1: Rabbim, göster bana zatını, göreyim seni, dedi.
0: Allah, asla göremezsin beni, dedi. Fakat şu dağa bir bak. Eğer o yerinde kalırsa bu durumda ancak o zaman beni görebilirsin. Ve Rabbi dağa tecelli eder etmez onu toza dumana çevirdi. Musa ise baygın, yıkıldı kaldı. Kendine geldiği zaman dedi ki,
1: şanın ne yücedir senin. Pişmanlık duyarak sana yöneldim ve ben bu gerçeğe yaşayarak inanan ilk kişiyim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Sürekli cemaatle ruhen ve amelen bağlantılı ol ve kendini daima kışlasında emir bekleyen bir asker gibi kabul et.
2: Bir İslam ülkesinin ihtiyaç duyabileceği tüm bilimleri öğrenin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslam'ın ilk emrinin oku olduğunu göz önünde bulundurarak her gün mutlaka düzenli bir şekilde kitap okuyun. Okumayan kardeşlerinizle kitap okumaya teşvik edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Çocuklarımızı okullara binbir umutla gönderiyoruz. Bugün eğitimin lüzumunu artık herkes kabul ediyor. Fakat hangi eğitim? Nasıl ve niçin eğitim? Bilginin kıymetini herkes takdir ediyor. Fakat hangi ilim, hangi bilgi? Bu sorular etrafında evlatlarımızın günümüz eğitim ve öğretim anlayışıyla gerçekten ihtiyaç duydukları edep ve terbiyeyi, manevi ilmi tahsil edebileceklerinden emin miyiz? Yoksa ışıltılı, yaldızlı maskesiyle kanlı, acılı, abuz çehresini kapatan tek dişi kalmış canavarın, kapitalist, materyalist medeniyetin daha fazla sömürmek ve daha fazla semirmek için vasıta gördüğü tek kanatlı, manadan koparılmış, kupkuru bilgisini edep ve terbiyeden, şükür ve tefekkürden mahrum halde kitap yüklü merkepler gibi yüklenmeye mi yolluyoruz onları? Kur'an ilmi dahi dilden, boğazdan aşağıya, sineye, gönle inmezse sahibine lanetten başka bir şey getirmiyor. Günümüzde bilgi, eğitim, tahsil diye sarıldığımız, yücelttiğimiz, her duada arzu edilen faydalı ilim mi, her nefes Allah'a sığınılan faydasız ilim mi? Bu sorular etrafında maskeli medeniyete dikkatinizi çekmek istiyoruz. Deccal'in sahte cenneti gibi, ışıltısıyla nesillerimizi kandırmaya çalışan, faydasız, edepsiz, maneviyatsız ilim ve akıbetine. Bizim medeniyetimiz maske değil, edep tacını takar, terbiye hırkasına bürünür, takva libasını kuşanırdı. Onun ilim ve irfanı, kalbe inen ve gönle sinen ve insanı kamil insan olma yolunda tekamül ettiren bir vasıftaydı.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Gaye ne olursa olsun, kumarın her türlüsünden uzaklaş.
2: Kur'an okumasını ve tecvid kurallarını öğrenin.
1: Ardında aciz bir kör olsa da haram kazançtan sakın.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ü İmran 38-40. Hazreti Zekeriya'nın duası. İşte o anda orada Zekeriya Rabbine şöyle dua etti:
1: Rabbim, bana katından güzel bir nesil bağışla. Çünkü sen tüm duaları işitirsin.
0: Zekeriya mihrapta ibadet ederken melekler ona seslendiler: Allah sana Allah'tan gelen bir sözü doğrulayacak, saygın bir yeri olan, nefsine hakim, salihlerden bir peygamber olacak olan Yahya'yı müjdeliyor. Cevap verdi:
1: Rabbim, ben bunca yaşlanmış, karım da kısır kalmışken benim nasıl bir oğlum olabilir?
0: Melek cevap verdi: İşte böyledir. Allah dilediğini yapar.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizi başkalarına öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Sesini değil, sözünü yükselt. Yağmurlardır büyüten zambakları, gök gürültüleri değil. Gerçeğin yolunda yürümeyenler daima yolda kalırlar. Her kalbin çarpıntısı kendi ecelinin ayak sesidir.
0: Özel FM.
2: Fırsat bu.

mi? Özel FM. Mecellenin Külli Kaideleri ilk 100 madde adlı kitapta madde 29 Ehven-i Şerreyn ihtiyar olunur maddesi açıklanırken şöyle bir misal verilmiştir. İki zalim devletin başına geçmek için aday olsa, başkası da bulunmasa ikisinden daha zalim olanı seçilir. Çünkü devletin başsız kalması mümkün değildir. Mecellenin şerhinde ve bu konuda yazılmış hiçbir eserde böyle bir misal yer almadığında ve bu misal İslam'ın akidesiyle fıkhına aykırı düştüğünde dikkatimizi çekti. Bundan dolayı bu çok önemli konuyu yeniden araştırdık. Bu konuda yazılan eserleri inceledik ve sonucunu özet olarak beyan ediyoruz. Mecelle-i Ahkam-ı Adliye'nin Makale-i Saniye Kavaid-i Fıkhiye Beyanındadır bölümünde yer alan 100 Fıkhi Kaidenin 28 ve 29. maddeleri şunlardır. Madde 28. İki fesat teavruz ettikte ehaffi irtikapla azamının çaresine bakılır. Madde 29. Ehven-i Şerreyn ihtiyar olunur. Bu iki maddenin bugünkü söylenişi sadeleştirilecek olunursa şöyledir. Madde 28. İki fesat karşı karşıya geldiğinde en hafif olan da en büyüğünün çaresine bakılır. Madde 29. İki şerrin en hafifi seçilir. Başta mecellenin meşhur şarihi Hoca Emin Efendizade Ali Haydar Efendi'nin Dürrül Hükkam Şerhü Mecelletil Ahkam adlı meşhur eseri olmak üzere bu konuda yazılan eserlerde yer alan misalleri topluca kaydedelim. Biri büyük, diğeri hafif olmak üzere iki fesat karşılaştığında daha hafifini işlemekle daha büyüğünün def ve izalesi çaresine bakılır. Yani daha hafifini işlemek büyüğünün definin çaresi olmuş olur. Zira harama mübaşeret etmek, yani direkt olarak bir haramı işlemek ancak zaruret halinde olur. Bu zarurettense fazlasıyla istifadede bulunmak caiz değildir. Bir mahallede yangın vuku bulmakla bir kimse evin sahibinin izni olmaksızın yanan evi yıkıp da orada yangın kesilse, eğer veli-i emrin, bölge yöneticisinin emriyle yıkılmışsa tazmini lazım gelmez. Çünkü o kimse mezkur haneyi yıkmasaydı yangının etrafa sirayetiyle hasıl edeceği zarar, ev sahibinin evinin yıkılmasından dolayı terettüp edecek zarara nispetle daha büyüktür. Bunun için etrafa sirayet fesadıyla evin yıkılıp da ev sahibinin mutazarrır olması fesadı çatıştığından, ikinci fesat daha hafif olmakla, onu işlemekle daha büyük olan birinci fesadın çaresine bakılır. Fakat çatışan fesat biri diğerine müsavi olursa, müptela olan hangisini dilerse onu ihtiyar eder. Mesela bir adam gemiyle giderken gemi tutuşup söndürülmesi kabil olmasa ve gemide durduğu halde yanacağı, denize atladığı zaman boğulacağı muhakkak oldu. İmam-ı Azam'a göre burada iki fesat müsavi ve o adam muhtardır. Dilerse kendini denize atar, dilerse gemide oturur, yanar. İmameyn'e göre ise denize atılması kendi fiiliyle kendisini helak etmek olduğundan iki fesat müsavi olmakla gemide oturup sabreder. Keza bir şahıs başkasını alıp yüksek bir yere çıkarak ya buradan kendini aşağı atacaksın yoksa seni öldürürüm diye tehdit ve icbar etse, burada da yukarıdaki meselenin aynısı caridir. İmameyn'e göre sabreder, yüksek yerden kendisini aşağıya atmaz. İmam-ı Azam'a göre dilediğini yapar.
Kişi ayaktayken namaz kılar ve yarasından kan akarsa, oturacağı zaman kan akmazsa, o zaman oturarak namazı kılması lazımdır. Rükû ve sücudu ima suretiyle yapar. Zira secdeyi terk etmek, namazı terk etmeye oranla daha az hafif olandır. Nafile namazların kılınmasındaysa kişi, hayvan üzerinde olursa secdeyi isterse terk edebilir. Kadın ayakta namaz kılarken avret mahalli açılacak olursa, oturarak namaz kıldığında avret mahalli açılmayacak olursa, o kadın oturarak namaz kılar. Çünkü kıyamın terki setri avrete göre daha ehvendir. Terk edilmesi daha kolay olur. Dar durumda kalan bir şahıs açlık tehlikesiyle karşılaştığında, ölü hayvan etiyle başkasının malı ortada olsa, ölü hayvan etini yemesi daha ehvendir. Bazı hanefiler de başkasının malını yemesinin ölü hayvan etini yemekten daha eftal olduğunu söylemişlerdir. Bir kişinin hayvanı başkasının kıymetli bir taşını, mesela incisini yutsa bakılır. Eğer inci o hayvandan kıymetliyse inci sahibi o hayvanın kıymetini verip ona sahip olur. Bilakis hayvanın kıymeti fazlaysa hayvan sahibi incinin kıymetini sahibine verir, hayvanın kesilmesi cihetine gidilmez. Bu ve buna benzer misalleri çoğaltmak mümkündür. Hasılı İmam-ı Azam'ın dediği gibi, kişi iki bela ile karşılaştığında zararı, günahı az olanı tercih etmesi evladır. İki şerden en ehven olanı tercih edilir. Yani bir kimse iki şerden birini işlemek mecburiyetinde kalsa, bunlardan nispetçe hafif olanı tercih eder. Çünkü zaruret bununla bertaraf olur. Büsbütün inkar edilen bir hakkın bir kısmını iskatla, diğer bir kısmını kurtarmak bu kabildendir. Zaruret bulunmadıkça harama mübaşeret olunamaz. Ziyade hakkındaysa zaruret yoktur. Mesela bir dağ üzerindeki bahçeyle beraber alt tarafındaki diğer bir bahçe üzerine yıkılıp düşmek gibi bir olayda kast ve ihanet olmaksızın bir kimsenin elinden çıksa kıymetçe en az olan çok olana tabi olur. Yani kıymeti çok olanın sahibi kıymeti az olan malın tazminatını ödeyerek o bahçeye sahip olur. Yine bir şahsın ineği komşusunun bahçesindeki çanağına başını soksa ve bunları ayırmak mümkün değilse, o zaman kıymeti çok olanın sahibi kıymeti az olana o malın, az olan malın bedelini ödeyerek onu satın alır ve o mala malik olur. Çünkü malca kıymetli olan, malca kıymeti az olana zamin olur. Böylelikle iki şer arasındaki en hafif olanı tercih etmek asıl olur. Hakikat bu. Değişmez fıkıh kaidesi ancak İslam'ın cevaz verdiği ameli konularda geçerlidir. İki şirkten birisini, iki küfürden birisini veya iki zulümden birisini ya da iki zalimden birisinin tercihiyle herhangi bir ilişkisi yoktur. İkrah-ı mülci olmadığı müddetçe bunlardan birisinin tercihi söz konusu olamaz. Bu ruhsatla amel eden Allah'ın verdiği hakkını kullanmış olur ki asla kınanmaz. Zaruret durumu ondan başka hiçbir çare kalmayan hayati meselelerde geçerli olur ki helal olan bütün çıkış yollarının tamamen kapanmasıyla gündeme gelir. Söz konusu profesörün dediği iki zalim devlet başkanı adayından daha az zalimi seçmek hangi devlette ve hangi ülkede olur acaba? Eğer İslam devleti ve İslam ülkesinde, yani İslam dininin bütün kurum ve kuruluşlarıyla egemen olduğu Darül İslam'daysa böyle bir seçim asla gündeme gelmez ve ta başta buna rıza gösterilemez. Çünkü hani Rabbi İbrahim'i bir takım kelimelerle denemişti.
O da istenenleri tam olarak yerine getirmişti. O zaman Allah İbrahim'e, "Seni şüphesiz insanlara imam, önder kılacağım," dedi. İbrahim, "Ya soyumdan olanlar?" deyince, Allah, "Zalimler benim ahdime erişemez," dedi. Buyuran Rabbimiz Allahu Teala, zalimlere lanet etmiş ve onlara karşı tavırlı olmayı, onlara asla meyletmemeyi emretmiştir. Haberiniz olsun, Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir. Zulmedenlere eğilim göstermeyin, yoksa size ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka velileriniz yoktur. Sonra yardım göremezsiniz. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma zulmedenler hakkında küfür, şirk ve masiyetlerle nefislerine zulmedenlere demiştir. Katade rahmetullahi aleyh der ki, buyruk zalimleri sevmeyin ve onlara itaat etmeyin anlamındadır. İbni Cüreyç, onlara hiçbir şekilde meyletmeyin anlamındadır demiştir. Ebu'l-Aliye ise, onların amellerine razı olmayın diye açıklamıştır ki, hepsi de birbirine yakın açıklamalardır. İbni Zeyd der ki, burada rükûndan kasıt, zalimlere yağcılık yapmaktır. Bu da onların küfürlerini tepkiyle karşılamamak, reddetmemek demektir. Bunları kaydeden İmam Kurtubi rahmetullahi aleyh, daha sonra şu açıklamalarda bulunur. Bu ayeti kerime, kafirlerle bidat ehli ve onların dışında türlü masiyet işleyen kimseleri terk edip onlardan uzaklaşmaya delildir. Çünkü bu gibi kimselerle sohbet ve arkadaşlık, küfür ve masiyettir. Zira arkadaşlık ve sohbet, ancak sevgiden dolayı söz konusudur. İslam'ın bütün kurum ve kuruluşlarına egemen olduğu Darül İslam'da Allah'ın indirdiğiyle hükmeden adil devlet başkanı, yani imam ya da halife seçiminin nasıl olduğuyla ilgili eserlerde ve fıkıh kitaplarında şartlarıyla beraber en ince noktasına kadar beyan edilmiştir. Eğer devlet İslam devleti ise ve iki zalim devlet başkanı olmak için aday olmuşlarsa, ülkedeki Müslümanlar bu zalimlerden az zulmedeni seçmek değil, iki zalimin de zulümlerini engellemek için harekete geçmelidirler. Onları Allah'ın haram kıldığı zulümden alıkoymalıdırlar. Bu görev mümin Müslümanların olmazsa olmaz anın vacibi olan kulluk görevidir. Şahit, vasat ve hayırlı ümmetin görevidir bu. Hayırlı ümmet olmanın hem özelliği hem de vacip olan şartıdır. Rabbimiz Allahu Teala şöyle buyurur. Siz insanlar için çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz. Maruf, iyi ve İslam'a uygun olanı emreder, münker, kötü ve zulüm olandan sakındırır ve Allah'a iman edersiniz. Yeryüzünde fitne kalmayıncaya ve din Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer vazgeçerlerse artık zulüm yapanlardan başkasına karşı düşmanlık yoktur. Ebu Zer radıyallahu anh rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allah şöyle buyurdu. Ben zulmü kendime haram kılmışımdır. Onu sizin aranızda da haram kıldım. Bundan dolayı birbirinize zulmetmeyin. Enes radıyallahu anh anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey mümin, sen mümin kardeşine zalimken de, mazlumken de yardım et, buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, şu mazlum olan kişiye yardım edebiliriz, fakat o zalime nasıl yardım ederiz, diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, zalimin iki elinin üstünü tutarsın, yani onu zulümden alıkorsun, buyurdu. Kadın olsun, erkek olsun, aziz İslam milletinin her ferdinin vazgeçilmez ve ertelenmez vazifesi, zulmü ortadan kaldırmak ve zalimi engelleyip ıslah etmektir. Yoksa zalimlerden bir zalimi seçmek,
onu devletin başına görevli kılmak, seçimde ve seçilmede ona yardımcı olmak, mümin Müslümanın vazifesi olmadığı gibi, böyle bir hata onu zalimin zulmüne ortak eder ve zalimlerden birisi de o olur. Yegane ilahımız Allahu Teala şöyle buyurur: İyilik ve takva konusunda yardımlaşın. Günah ve haddi aşmada yardımlaşmayın ve Allah'tan korkup sakının. Gerçekten Allah ceza ile sonuçlandırması pek şiddetli olandır. İslam'ın hükümleriyle egemen olduğu Darül İslam'da durum bu. Ancak Allah'ın İslam'a ve müminlerin düşmanları tarafından işgal edilen, küfür ve şirk kanunlarıyla yönetilen İslam'ın hükümlerinin geçersiz kılındığı, o hükümlerle hükmedilmesinin yasaklandığı, bu isteği yerine getiren mümin Müslümanların cezalandırıldığı, daha önce Darül İslam'ken Darül Harbe dönmüş beldelerde nasıl davranılmalıdır sorusunun cevabını iyi araştırmak ve İslam'daki yerini delilleriyle bilip gündeme getirmek gerekir. İslam fıkhında bir çıkış yolu varsa onun da amel etmek anın vacibidir. Eğer yoksa gayri İslami yönetimlerden ve İslam'dan uzaklaştırılarak cahil bırakılmış halktan müstani İslam alimlerinin bir araya gelip ümmetin bu meselesini İslami usule uygun bir şekilde halletmeleri onların üzerine anın vacibi bir kulluk görevidir. İslam fıkhına müracaat edildiği takdirde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin varisleri olan alimlerimizin en olumlu ve amel edilmesinin vacip olduğu beyan edilen görüşün şu görüş olduğunu görmekteyiz. Ömer bin İbrahim bin Nüceym el-Mısri el-Hanefi rahmetullah, En-Nesefi rahmetullahın Kenzül Dekaik adlı eserine yazdığı şerh olan En-Nehrül Faik ismindeki eserinde şöyle der: İnsanın mutmain olduğu, kabul edebileceği görüş de bu olsa gerektir. Bu görüş istikametinde amel edilmelidir. İbn-i Nüceym rahmetullahın işaret ettiği ve alimler tarafından kabul görüp tavsiye edilen görüşü, Allame İbni Abidin rahmetullah, Reddül Muhtar, Aleddürrül Muhtar adlı meşhur eserinde, İbnül Humam rahmetullahın Fethül Kadir adlı kabul gören eserinden nakleder. İbni Nüceym rahmetullahın, bu görüş istikametinde amel edilmelidir dediği görüş şudur: Eğer görev verecek sultan yoksa veya kendisinden görev alacak bir yetkili bulunmazsa, ki bazı Müslümanların yaptığı bölgelerde olduğu gibi, o bölgelere gayrimüslimler hakim olmuşlar, Müslümanlar bir bakıma azınlıkta kalmışlar veya Müslümanlar mahkum durumunda, gayrimüslimler hakim durumundadırlar. Kurtuba'da bugün olduğu gibi, yani Endülüs'te bulunan durum gibi. Bu durumda ne yapmalıdır? Gerekli olan Müslümanların kendi aralarından birine bu görevi vermeleridir. Onda ittifak etmeleri vaciptir. Onu kendilerine idareci olarak seçerler, o da kadı tayin eder. Böylece kendi aralarında vuku bulan hadiselerin yargı organlarına aktarılması sağlanmış olur. Yine buralarda kendilerine cuma namazı kıldıracak bir imam da nespederler. Yine Fethül Kadir'den naklen, gayrimüslimlerin bir yere girmeleri, orada ekseriyeti teşkil etmeleri, orayı zapt etmeleri halinde İslam ülkesi tarafından tayin edilmiş bir vali bulunmadığı takdirde, orada yaşayan Müslümanlara kendi işlerini idare edecek, cumalarını kıldıracak bir görevli ve vali tayin etmek vaciptir. İşgal edilmiş İslam topraklarında İslam'ı yönetimden, yargıdan, ekonomiden, eğitimden ve sosyal hayattan uzaklaştırıp, İslam hükümleriyle hükmedilmesini yasaklayarak, hevalarından kaynaklanan hükümlerle hükmeden egemen güçlerin esaretindeki Müslümanlara düşen anın vacibi görev, İslam alimleri tarafından böyle beyan olunmuştur. Müslüman olduklarını beyan edenlere düşen bu mukaddes kulluk görevlerini emrolundukları gibi dosdoğru davranarak hakkıyla yerine getirmeleridir. Yegane Rabbimiz Allahu Teala'nın mümin Müslüman kulları için hayat önderi ve örneği kıldığı
en son Nebi ve en son Resul, Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin, laik, demokratik, parlamenter bir şirk devletinin egemen olduğu Mekke ülkesinde davrandığı gibi davranmak gerek. Laik, demokratik, parlamenter sistem olan Mekke şirk devletinin temsilcisi Utbe bin Rebiya, Resulullah'a şu teklifte bulunur. İstediğin liderimiz olmaksa senin sancağının altına gireriz ve hayatta olduğun sürece bizim liderimiz olursun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Mekkeli müşriklerin laik demokratik şirk devletlerine onların kanunlarıyla yönetmek üzere devlet başkanları olmasının teklifine karşılık, Fussilet suresinin ilk 13 ayetini okuyarak cevap verdi ve bu tekliflerini reddetti. Laik demokratik Mekke şirk devletinin yetkililerinin diğer bir teklifi, onlar, ''Ya Muhammed, gel sen bizim dinimize tabi ol, biz de senin dinine tabi olalım. Bir yıl sen bizim ilahlarımıza ibadet et, bir yılda biz senin ilahına ibadet edelim. Bir yıl biz sana tabi olup itaat edelim, bir yıl sen bize tabi olup itaat et. Bir yıl senin dinine göre hareket edelim, yani sen bizi yönet, bir yıl bizim dinimize göre hareket edip bizim yasalarımıza tabi ol tekliflerine cevap olarak, Kafirun suresi inzal oldu ve Mekkeli müşriklerin teklifleri reddolundu. Laik demokratik Mekke şirk devletinin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme son teklifleri İbni Abbas radiyallahu anhuma anlatıyor. Umeyye bin Halef, Ebu Cehl bin Hişam'la Kureyş'ten diğer bazı kimseler çıkıp Resulullah'ın huzuruna geldiler. Ona, ''Ya Muhammed, gel bizim ilahlarımıza el sür de biz de seninle birlikte dinine girelim.'' demişlerdi. Kavminin onu terk etmiş olması ona çok ağır gelmişti. Kavminin Müslüman olmasını arzu ediyordu. Bu sebeple onlara meyletti. Bunun üzerine Allah bu ayet-i kerimeleri İsra suresi 73-75. Ayetleri inzal buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alemlerin Rabbi Allahu Teala'nın uyarmasıyla laik demokratik Mekke şirk devletinin yöneticilerinin bu teklifini de reddetti. İşte muvahhid mümin Müslümanların erkeğiyle kadınıyla iman edip kendisine itaat ettikleri Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin laik demokratik şirk devleti olan o günkü Mekke devletinin yetkililerinin tekliflerine net cevabı bunlardır. İşte Resulullah'ın sünneti ve işte İslam alimlerinin fetvası. Mümin Müslümanların tam teslimiyetle tabi olup itaat edecekleri bundan başkası değildir. Katıksız imanımızla, bütün amelimizle teslim olduğumuz hakikat budur. Olmazsa olmaz hakikat buyken, nasıl hareket edeceğimiz bizlere apaçık beyan edilmişken, bu delilleri ve nasları bırakarak, fıkhi bir ilke olan ehven-i şerrik gündem ederek, küfür ve şirk yasalarıyla yönetenleri ve yönetimleri söz konusu edip, bu zalimlerden daha zalim olan seçilir denilebilir mi? Denilmekten öteye Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyi yasaklayan ve Allah'ın hükümlerine karşı koydukları yasalarla hükmedenler tercih edilir mi sorularına cevabı ararken, laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti Anayasası hatırımıza gelmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 68. maddesinin 2. bendi şöyle: Siyasi partiler demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. Bu maddenin gerekçesinde şunlar yer alır. Siyasi partilerin demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsuru olduğu yeniden vurgulanmış, ancak ister muhalefette ister iktidarda olsunlar deyimine ihtiyaç duyulmamıştır. Demokraside partiler demokrasi kuralları içinde muhalefet ve iktidar partisi rolünü oynarlar. Laik, demokratik ve gayri İslami bir düzen olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde uygulanan demokrasinin birer unsurları, yani bir bütünün parçaları olan ve kendilerine biçilmiş rollerini demokrasi kuralları içinde ister muhalefette, ister iktidarda olsunlar,
en ideal ve istenilen ölçüde oynayan demokratik partilerin hangisi, hangisinden ehvendir acaba? Demokratik siyasi hayatta hiçbir siyasi parti demokratik kuralların dışına çıkamaz. Ve Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeleri asla söz konusu olmadığı gibi gayri İslami hükümlerle, kanunlarla, yasalarla hükmetmek zorundadırlar. İster iktidar

rol alabilir mi? Ne niyetli olursa olsun bu oyundaki rolünü başarıyla ve noksansız oynayanları birbirine tercih edip zalimlerden bir zalimi seçerek ehven-i şerri gündeme getirebilir mi? Kendilerine biçilen demokratik rollerini anayasanın 81. maddesi gereği içtikleri anda görev süreleri boyunca sadık kalarak, emrolundukları şekilde ideal başarıyla oynayan milletvekilleri ve partiler, Allah'ın indirdiği hükümleri yasaklayarak ilahlaştırdıkları heva ilahının yasalarına göre yönetimi gerçekleştirmektedirler. İktidar, muhalefetin desteğiyle bu görevini yerine getirmektedir. Onlar, demokrasi oyunu gereği rollerini başarıyla oynamaya devam ederken, onları destekleyip yardım edenler ve bu oyunda kendilerini temsil edip onların adına rollerini devam ettirmeleri için vekil seçenlerin durumları ne olur? Kendisini Müslüman kabul eden ve gerek asaleten gerekse vekaleten demokrasi oyununda rol alanlar, bu soruya kıyamete kadar baki olup asla değişmeyen yegane hayat nizamı İslam'a sorup cevabını alsınlar. Kur'an, sünnet, icma ve kıyas delillerine müracaat etsinler. Bakalım ehven-i şerrin tercihi gündeme gelebilecek mi? Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmeyenlerin iktidardakiler mi ehven-i şer, yoksa onlara destek veren muhalefettekiler mi? Verilen misaller ve yapılan açıklamalardan sonra her düşünebilen ve idrak eden şuurlu kişi, İslami ölçülerde konuyu çok güzel anlayıp doğru bir karar vereceğini umarız. Demokrasi oyununda iktidar ve muhalefet rollerini oynayanların oyunlarına gelmeyeceklerini dileriz. Aklını kullanan bir toplum için. Muhammed İslamoğlu, Vuslat Dergisi, Nisan 2023.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Bir gün bırakıp gideceksin her şeyi. Bütün sevdiklerini ardında bırakarak. Yaptıklarını ve yapmadıklarını yanına alarak. Bir gün bırakıp gideceksin her şeyi. Yapayalnız, tek başına gireceksin toprağın altına. Ve bir soruyla başlayacak asıl hayat. Men Rabbüke, Rabbüke.

0: ve bir soruyla başlayacak asıl hayat. Men Rabbüke, Rabbüke, Rabbüke, Rabbüke,
1: Rabbüke. Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizi başkalarına öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

Eli sat kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: etmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler onuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.
0: Batı.

yollarda yatan Habeşli Bilal gibi, ahadun ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: düşünen insanlar için.
1: Bu dünyada binalar edinmek, güzel güzel arabalara binmek, güzel güzel kıyafetler giymek, güzel sofralarda, pahalı lokanta sofralarında yemek yemek için yaratılmadınız. Allah'ın size verdiği vakitleri nasıl değerlendireceksiniz? Allah'ın sizin önünüze sunduğu imkanları nasıl değerlendireceksiniz? Allah adına mı yaşayacaksınız? Yoksa nefsiniz adına mı yaşayacaksınız? Ey nefsini ilahlaştırmış insanoğlu! Bu hakikati unutma. İnnallâhe bimâ ta'melûne basîr. Allah sizin yaptıklarınızı görür. Allah'ın görmediği, işitmediği hiçbir şey yok. O bir ağaçtan bir yaprak düşecekse mutlaka haberi olandır. Yerin altında yürüyen karıncadan haberi olandır. Yüreklerinizdeki açıkladıklarınızı bilen de odur. Sakladıklarınızı, gizlediklerinizi bilen de odur.
2: Özel efendim, sessiz yığınların sesi.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Tabiat Allah'ın sözsüz ayetleri olduğu için Müslümanlar Kur'an'la birlikte tabiatı da okumaya büyük önem vermişler. Olmamış şeyleri soracağına olmuşlardan ibret al. Gezegenler boşlukta değil, Allah'ın tayin ettiği yerdedir.
0: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. İbrahim 35-41. Hazreti İbrahim'in duası. Bir zaman da İbrahim şöyle dedi:
1: Rabbim, bu beldeyi güvenlikli kıl. Ben ve çocuklarımla birlikte hepimizi putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdılar. Artık kim bana uyarsa işte o bendendir. Kim de bana karşı çıkarsa biliyorum ki sen hep bağışlayan, sınırsız bir merhamet kaynağısın. Rabbimiz, işte ben neslimden olanları ekip biçmeye elverişsiz bir vadiye, senin mukaddes beytinin yanına yerleştirdim ki ey Rabbimiz, salatı ikame edebilsinler. Artık insanların gönüllerini onlara meylettir. Onları bereketli ürünlerle rızıklandır. Umulur ki onlar da bunun şükrünü eda ederler. Rabbimiz, şüphesiz ki sen bizim gizlediklerimizi de açığa vurduklarımızı da bilirsin. Zira yerde ve gökte olan hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Her tür övgü ve sena, yaşlılığıma rağmen bana İsmail ve İshak'ı bahşeden Allah'a aittir. Gerçekten de benim Rabbim duaları işitendir. Öyleyse ey Rabbim, beni ve neslimden gelenleri salatı ikame edenlerden kıl ve duamı kabul buyur ey Rabbimiz. Rabbimiz, beni, anamı, babamı ve tüm inananları hesapların verileceği gün

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Her yerde davanı yaymaya çalış. Önderlik senin her hallerine vakıf olmalıdır. Önderliği direkt etkileyen bir işi danışmadan yapma.
2: Kendinizi bilgi yönünden geliştirin, dini konuşmalara katılın.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

Kudüs, tarihteki kadim şehirlerden biri. Tarihçiler Kudüs'ün inşa ediliş tarihi için kesin bir şey söylememekle birlikte Mescid-i Haram'dan 40 yıl sonra kurulduğu sahih hadislerle tespit edilmiştir. Tarihi kaynaklara göre Kudüs şehri kurulduğunda çölden ibaretti. Ne vadi ne de dağlara rastlanıyordu. Milattan 3000 yıl önce şehre ilk yerleşimler Arap Kenaniler tarafından yapıldı. Arap Yarımadası'nın kuzey bölgesine yerleşen Arap Kenaniler, daha sonra Ürdün Nehri'nin batı kısmında yer alan bölgeye göç etti. Göçler sonunda artan nüfusla birlikte Kudüs şehri Akdeniz kıyılarına kadar genişledi. Nehirden denize kadar olan bu bölgeye Kenan adı verildi. Bu bölgede bir şehir kuran Kenaniler bu şehri bir merkez haline getirerek burada toprak ve vatan sahibi oldular. Daha sonraları muhtemelen o dönemde şehirde oturan Yebusi topluluğundan dolayı şehre Yebus adı verilmiştir. Yebus iline Mısırlılar ve Sina çölünde kaybolan İbrani kabileleri tarafından saldırılar düzenlense de bu saldırılara karşı şehri savunan Kenaniler bu bölgeye yıllarca sahip oldu.

Milattan önce 1200 yılında Kudüs şehri Mısırlı firavunlar tarafından ele geçirildi. Bedevi kabileleri Habiru, Mısırlılara Kral Ahnatun döneminde saldırılarda bulundu. Mısır Kralı Abdihiba şehrin savunmasında zayıf kalıp bu saldırılardan mağlup ayrılınca Kudüs şehri 1. Siti dönemine girdi. Kudüs şehri 1. Siti dönemine kadar Habiruların elinde kaldı. Büyük İskender Filistin'i ele geçirdiğinde Kudüs şehrine de sahip oldu. Büyük İskender'in ölümüyle yerine geçen halifeleri Kudüs hakimiyetini devam ettirdi. Bu dönemde Kral Batilamaz Filistin'e saldırarak Mısır topraklarındaki hakimiyetine kattı. Milattan önce 198 tarihinde Kudüs, Suriye'de bulunan Sikolos Nikator liderliğindeki Sulukilere tabi oldu. Bu dönemde şehir halkı Yunan medeniyetinin etkisi altında kaldı. Milattan önce 63 yılında Roma İmparatorluğu kumandanı Bumuchi Kudüs'ü ele geçirerek Roma İmparatorluğu sınırlarına kattı. Kudüs sonra Doğu Roma yani Bizans ve Batı Roma İmparatorluğu olmak üzere iki kısma ayrıldı. Filistin ise doğu tarafında yani Bizans'ta kaldı. Şehir iktisadi ve ticari olarak yaklaşık 200 yıl boyunca refah içindeydi. Kutsal mekanlara hac mevsimlerinde gelen ziyaretçilerden maddi anlamda birçok gelir elde edildi. Ancak bu istikrar fazla sürmeyecekti. İkinci Farisi kral Suriye'yi işgal etti ve bu işgal Kudüs'e kadar uzadı. Kiliseleri, mabetleri ve mukaddes kabir kilisesini yerle bir ettiler. Bölgede kalan Yahudiler ise Hristiyanlardan intikam almak için Farisilere katıldı. Bizanslılar şehri kaybetmişti. Bu durum uzun sürmeyecekti ve Bizans İmparatoru Filistin'i miladi 628 yılında işgal edip Farisileri şehirden kovarak şehre tekrar haç koydu. Genel olarak tarihe baktığımızda Filistin bölgesinde ve özellikle Kudüs şehrinde Yahudilerin bölgede bulunduğu zaman çok kısadır. Mescid-i Haram'la Mescid-i Aksa arasındaki Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin İsra hadisesi gerçekleştiği dönemle birlikte İslam fetihleri de başladı. Bu hadisede Kabe ve Mescid-i Aksa'nın arasında manevi olarak bağlantı kuruldu. İslam ordusu Ubeyde bin Cerrah önderliğinde şehri kuşattı. Bıtrik Safronyus şehrin anahtarını Hazreti Ömer'in kendisine vermek istedi ve Hazreti Ömer şehre geldi. Maddi olarak bağlantı Hazreti Ömer'in şehre gelmesiyle gerçekleşti. Şehri aldıktan sonra bir emanname yani güven fermanı yazıldı. Hazreti Ömer devrinden sonra Emeviler şehri kontrol altına aldı ve şehre çok önem verdi. 661 ile 750 yılları arasında hüküm sürdüler. Abbasiler 750 ile 878 yılları arasında Kudüs şehrine hakim oldu. Abbasiler, Fatimiler ve Karmatiler arasında olan askeri darbelerden dolayı şehirde istikrarsızlık yaşandı. 1071 tarihinde Selçuklular şehre hakim oldu. Daha sonra Fatimilerle yaptıkları çatışmalardan dolayı Haçlılar 88 yıl Kudüs'ü işgal ettiler. Ptolemy, İhsidi ve Fatimiler zamanında Kudüs ve Filistin Mısır'a tabi oldu.

Tarihler 1187 yılını gösterdiğinde Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü Hittin Savaşı'nda Haçlıların elinden geri almayı başardı. Kudüs halkına en iyi şekilde muamele yaptı. Kubbetüs Sahra'nın üstündeki haç işaretini kaldırdı. Şehrin mimarisine ve yenilenmesine çok önem verdi. Mübarek Mescid-i Aksa'ya Nureddin Zengi'nin hazırlamış olduğu minberi hediye etti. Bu minberin işlemesi İslam şaheserlerinden. Selahaddin Eyyubi'nin vefatından sonra Fransızlar Kral Frederick zamanında Kudüs'ü tekrar ele geçirdi. İngilizlerin elinde 11 yıl boyunca kaldı. 1247 yılında Salih Kral Necmettin Eyyub tarafından tekrar Müslümanlarca geri alındı. 1243 ile 1244 yılları arasında Moğollar saldırıda bulundu ve şehri aldı. Fakat Memlüklüler 1259 yılında Ayn-Calut Savaşı'nda Seyfettin Kuts ve Zahir Bibars önderliğinde Moğolları yendiler ve 1517 yılına kadar Filistin, Kudüs dahil Mısır ve Şam'a hakim olan Memlüklerin hakimiyetinde kaldı. Yıllar süren hakimiyet kavgası, Osmanlıların 28 Aralık 1516'da Sinan Paşa önderliğinde Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferiyle birlikte Kudüs'e girmesiyle son buldu. Kudüs'ün fethinden sonra Yavuz Sultan Selim, mukaddes Kudüs şehrini 31 Aralık 1516 tarihinde ziyaret etti ve şehrin ismini Kudüs-ü Şerif olarak değiştirdi. Osmanlı Devleti hakimiyeti Kudüs'te 400 yıl sürdü. Tarihler 9 Aralık 1917'yi gösterdiğinde maalesef 400 yıllık Müslüman hakimiyeti son bulacaktı. Kudüs şehri İngilizlerin eline geçmişti ve İngiliz mandası haline gelerek Filistin'in başkenti oldu. 14 Mayıs 1948 tarihinde İngilizler Kudüs'ten çıkarak bölgede işgalci İsrail devletini kurdular ve aynı tarihte Arap-İsrail çatışmaları başladı. Yahudiler Filistin'in 5'te 4'ünü işgal etti. Kudüs 48 savaşında ikiye ayrıldı. Batı Kudüs İsrail işgali altında kaldı. Doğu Kudüs Ürdün kontrolünde Müslüman Arapların elinde kaldı. 1967 Savaşı'nın 7. gününde İsrail, Kudüs eski şehrinin tamamını işgal etti. Bu işgal hala devam ediyor. Bu süreç içinde şehir halkı işgale karşı direnişe devam etti. Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa, İsrail tarafından yönetilmekte. İsrail'in Kudüs'ü Yahudileştirmeye yönelik çalışmaları devam ediyor. Arap Müslümanları şehirden çıkarmak için planlar kuruyorlar, siyasi ve demografik yapıyı değiştirmeye çalışıyorlar. Bugün Kudüs, tarihte hiç olmadığı kadar adalet, huzur ve güven ortamına ihtiyaç duyuyor. Yahudiler Kudüs'te bulunan tarihi mahalleyi yok etti. Daha önce Burak Duvarı olarak bilinen duvar, şu an Megaribe Duvarı olarak adlandırılmakta. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İsra hadisesinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya taşıyan bineğini bu duvara bağlamıştı. Burak'ını bu duvara bağladıktan sonra Mescid-i Aksa'ya

0: duvar ve kapıyı Yahudilerin kendi amaçları için kullanımı Mescid-i Aksa'nın 1967'de İsrail tarafından işgal edilmesiyle başladı ve halen devam etmekte. Bu duvar ve kapının bitişiğinde bulunan mahalle, işgalin ilk yılında tamamıyla yok edildi. İşgalci İsrail yıkıma başladığında insanların evlerinde bulunması onları bir an bile tereddüte düşürmedi. Bundan dolayı birçok insan evlerinin altında kalarak vahşice katledildi. Mahallede bulunan camiler, mescitler, medreseler tek tek yıkıldı. Bu yıkımdan sonra enkazın üzerine kendi uydurdukları ağlama sahasını inşa ettiler ve adını ise ağlama duvarı koydular. Bu yıkımdan sonra İsrail hala planlarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Yıkımlardaki tek amaç Mescid-i Aksa'yı ortadan kaldırmak. Bu amaçlarını gerçekleştirene kadar bu tür yıkımlara hızla devam edecekler.
1: أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم أن نحمي المسجد الأقصى المبارك أن نحمي المسجد الأقصى المبارك أن نحمي المسجد الأقصى المبارك
2: قد ينطفئ ولكننا نحن نجيب أن نسرج الأقصى دما لأن الذي يسرج بالدم لن ينطفئ.
0: İşgalci İsrail 1967'de Megaribe Mahallesi'ni ortadan kaldırdıktan sonra Mescid-i Aksa'nın altında kazı çalışmalarına başladı. Ardından Megaribe Kapı yolunu 2000 yılında tamamen yok etti. Şu an bu enkazın yerine kalın demirli sağlam bir köprü inşa etmeyi planlıyor. Yapmak istediği köprünün vasıfları arasında askeri araçları ve dozerleri taşıyabilecek nitelikler bulunmakta. Amaçsa belli. İstedikleri zaman Mescid-i Aksa'ya girip Müslümanlara eziyet edebilmek, Mescid-i Aksa'yı yıkabilmek ve değiştirebilmek.